Düştük uyku sevdasına. Yaptık işleri baştan savma. Cezasını akılsız başın çekti ayakları hocanın. Bir de kara kaçanın.

0: Oh,
1: Uff.
0: Bitte.
1: Ach.
0: Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm

Hmm. Oh.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi

0: duvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
0: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık Ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu neydi?
2: Yemir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç. İmdat!
2: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
4: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
4: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
5: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun. Seni kurtaracağız. Çekin.
3: Köstebek de burada.

0: Bir de yaklaşmayın bakalım.
1: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
2: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
1: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
3: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
2: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
4: Bence köstebeğin ismi Küçük.
5: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
4: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
1: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
3: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
0: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
6: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
4: Biri daha var burada. Sen de nesin?
1: Ve tembel hayvan.
3: Senin ismin de o zaman Temtem.
6: Benden bahsediyorlar.
0: Her şeyi biliyorlar.
7: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
1: Umarım iyisindir Mirmir.
4: İyi görünüyor.
1: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
3: Görüşürüz Temtem.
4: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
5: Köz, tanıştığımıza sevindim.
0: Bize yardım ettiler.
6: Aslında ben yetişmiştim.
0: Allah'tan yetiştin.
4: Ayağıma bir şey takıldı.
1: Hay Allah, bu da ne böyle?
8: Çıkmıyor.
7: Ece'nin ayağı takıldı.
0: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
5: Köz buraya geliyor.
4: Teşekkürler Köz, teşekkürler.
0: Tamam, bu kadar sarılma yeter.
3: Toprağın altından çıkan bu kese, yoksa altın kesesi mi?
4: Hazine!
0: Ne zamandır burada tünel kazıyorum, ben bile bir hazineye rastlamadım.
3: Misketler! Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
4: Ninem çok sevinecek.
2: Biz de misket oynayalım mı?
1: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
9: Hey!
5: Mirmir, Köz ve Temtem, hadi birlikte oynayalım.
3: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklanmaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Ha, bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Aha! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zarar var. Neyse.
1: Möbidik.
0: Neredeydi bu kumanda? Saklanmaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Abi ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyderi mi? Bir kalıp mı? Ha tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Hemen anlatayım.
2: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
2: Ne sebep denge okul mezunu olmak?
0: Bu bende var.
2: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
2: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Evet, bende ehliyet var. Bakın. RH pozitif. Bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. Aa, o da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav. Bir şınav. İki şınav. Üç şınav. Ve barfix. Ha, bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam. Evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? He? Hayır, hayır. Bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir sire. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Yap.

0: Ab.
1: Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena.

çağırın. Aa, bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim, geliyorum. Hadi ama, hadi. İşte işte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sizinle vedalaşamadım.

devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.

0: ne böyle? Değişik kokuyor. Acaba ne?
1: Al.
0: Neymiş?
1: Bilmiyorum.
0: Hayda. Yarım saattir bakıyorsun.
2: Sen bildin mi?
0: Yo.
2: Bana niye kızıyorsun? Benim en azından bir fikrim var.
0: Öyle mi? Neymiş?
2: Nohut olabilir.
0: Yok pirinç. Ya nohut kahverengi olur mu?
2: Belki kahverengi bir nohuttur.
0: Kokar mı?
2: Belki kokulu bir kahverengi nohuttur.
0: İyi de neden yola dizsinler?
2: Belki yola dizilmiş bir kokulu kahverengi nohuttur.
0: Of!
3: Yahu neden tartışıyorsunuz? İşimiz bu değil mi? Öğrenelim işte.
2: Bu kesinlikle ayağa batan, yola dizilmiş, kokulu kahverengi bir nohut. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Gördüğünüz gibi burada ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmediğimiz cisimler var. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve kokulu... Yaman Allah'ım.
3: Tamam, başı alıyoruz. Koklamadan devam et.
2: Tamam. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve değişik kokulu cismin ne olduğunu hep birlikte bulacağız. Beni takip edin. İşte bir ipucu yakaladık. Bu bir yemek tabağı. Demek

0: Peki bu cisim bir yemek. Yani nohut.
1: Taktın nohuta.
2: Of kurye ya. Çekimdeyiz.
1: O yüzden girdim zaten. Doğru bilgi verelim duyarlı dostlarımıza.
2: Doğru olmadığını nereden biliyorsun?
1: Ya sen doğru olduğunu ne biliyorsun?
2: Baksana yemek tabağında.
1: İyi de bu bildiğin mama kabı. Yemek tabağı değil ki.
3: Kurye aklı tilki.
1: Peki ya ne bu?
2: Tamam, ben öğrenmenin yolunu biliyorum.
1: Nedir o?
2: Laboratuvar incelemesi.
1: Laboratuvar incelemesi mi?
2: Evet, ne olduğunu duyu organlarımızla, yani göz, el, kulak, dil ve burunla anlayamadığımız şeyler bu incelemeyle ortaya çıkar. Bazı bilimsel gereçlerle yapılan testler sonucunda ne olduğunu öğrenebiliriz.
1: Bir bakayım. Bunların hiçbiri bilimsel değil.
2: Zaten laboratuvar incelemesi burada yapılmaz kurye.
1: Ya.
2: Tabii ki laboratuvarda yapılır.
1: Anladım. Öyleyse...
2: Bildin. Haberci!

0: Sonra duvara nasıl gidilir ya? Nereden bulacağım yolu? Etrafta kuş da yok ki. Yolu sorayım. Uf. Ben de diyorum. Kendi konuştuğumu neden ben bile anlamıyorum. Eyvah. Neyse. Nerede bu laboratuvar ya? Sanırım şurası. Hey be. Haberciden kaçar mı? Gidiyoruz.
1: Beklenen an geldi sevgili duyarlı dostlarım. Bu cismin ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Habercinin buraya gelmek üzere olduğu haberini aldık. Habercinin gelmek üzere olduğu haberini kimden aldık sizce? Yine haberciden. Of. Ha?
0: Sonuç çıktı.
1: Gördük. Neyse sevgili dostlar, küçük bir yayın kazası. Artık şu sonuca bakalım değil mi? Evet, teleskop, kurye, tahminleri alalım.
2: Nohut değil.
3: Nohut değil.
1: Ne komik. Ve...
0: Neymiş?
2: Evet, neymiş?
1: Vay be.
2: Söylesene tilki, neymiş? Vay be, gerçekten şaşırdım.
0: Söylesenize bana da, meraktan çıldırtmayın. Kamerayı tutuyor olmasam gelip ben de bakacağım.
1: Köpek maması.
0: Ha? Köpek maması mı?
1: Evet, demek ki köpek mamaları böyle kokuyor.
2: Nasıl yani? Bu ayağa batan, yuvarlak, küçük kahverengi kokulu şey nohut değil miymiş?
1: Yok değilmiş.
2: Buraya getirirken de yanlışlıkla dökmüşler demek ki.
1: Evet. Bu yüzden ormanda mamalar vardı ve bizi buraya kadar getirdi.
2: Peki neden burada hiç köpek yok?
1: Bilmem.
0: Asıl soru o değil.
1: Nedir?
0: Neden bu mama kabını köpeklerin bulunmadığı bir yere koymuşlar?
2: Doğru. Belli ki mamaları buraya getiren iyiliksever kişi bunu düşünememiş.
1: Ayrıca bu mamaları gelişi güzel bırakırsak mamaları başka hayvanlar yiyebilir.
0: Yesinler işte. Ne güzel.
1: İyi de her mama her hayvana uygun değildir.
2: Doğru. Peki ne yapmalıyız?
1: Bu mamaları köpeklerin olduğu bir yere götürmeliyiz. Evet benim sevgili, tatlı, akıllı ve duyarlı can dostlarım. Bir bilinmezi daha çözmüş olduk. Şimdi sıra bu mamaları köpek dostlarımıza ulaştırmaya geldi.
4: Aa, bir dakika ya. Nasıl götüreceğiz ki? Ve köpeklerin nerede çok olduğunu nereden bileceğiz?

0: hoş geldin. Küpelerim nasıl olmuş? Demek beğendin.
1: Aa, hadi ama in artık abla. Benim burada kollarım koptu, sen orada oyun oynuyorsun. Sırası mı şimdi?
0: Ne çok söylendin Tuna. Bitti işte.
1: Arkadaşlarım bekliyor, geç kaldım.
0: Oyuna mı canım?
1: Evet, oyuna.
0: Oyunun sırası mı şimdi? Hani bana yardım edecektin?
1: Ettim ya.
0: Reçel için çekirdeklerini birlikte çıkaracaktık.
1: Sana güveniyorum ablacığım. Sen tek başına da halledersin.
0: Demek öyle. O zaman tek başıma da yerim.
1: Ya hayır.
0: Şaka şaka. Tamam, artık gidebilirsin.
1: Oley!
0: Yardım ettiğin için teşekkürler.
1: Bir şey değil.
0: Sen de mi oyun istiyorsun? Ama önce bunları reçel yapmalıyım.

0: Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Yeni bir tarif için karşınızdayım. Bugün Tuğba Sultan olmadan başlıyorum çünkü o Nurten teyzeye gitti. Ben de o gelmeden tarifin ön hazırlığını bitirip sürpriz yapmak istiyorum. Aslında Tuna ile birlikte yapacaktık. Ama Tuna her zamanki gibi işten kaçtı.
1: Kaçmadım.
0: Geri mi geldin? Yardım için mi?

0: düşündüm. Oyunu sonra da oynayabilirim. Ama senin yardıma ihtiyacın var. Ben de her zamanki gibi yardıma koştum. Ne de olsa süper kahramanım.
1: Vay canına. Demek yardımıma koştun. Hadi söyle. Gerçekten ne oldu süper kahraman?
0: Tamam ya. Arkadaşlarımın işleri varmış.
1: Şimdi anlaşıldı.
0: Oyun iptal oldu.
1: Olsun. Biz de burada eğleniriz. Hadi gel.
0: Tamam.
1: Arkadaşlar biz hazırız. Siz de hazırsanız hadi sıvayın kolları. Ve bizimle bu eğlenceli ve kolay tarifi yapın.
0: Hem de çok leziz.
1: Evet. Bizim kahvaltıda yemeği en çok sevdiğimiz yiyeceklerden birini yapacağız bugün.
0: Vişne reçeli.
1: Arkadaşlar biz evde bir reçel canavarıyla yaşıyoruz.
0: Kim, ben mi?
1: Bu yüzden bol bol ve her çeşit reçel yapıyoruz.
0: Ben reçel canavarıyım. Bütün reçelleri yiyeceğim.
1: Aa, çok korktum. Hadi bakalım reçel canavarı. Babam ne der? Önce emek sonra yemek.
0: Ne yapıyoruz Şef Lina?
1: Çekirdekleri çıkarıyoruz Şef Tuna. Ama önce ellerimizi ve vişneleri iyice yıkıyoruz. Hadi iş başına.

0: eller ve vişneler yıkandı. Şimdi çekirdeklerini çıkaracağız. Hadi başlayalım.
1: Çok kolay.
0: Dikkat et Tuna. Ortalığı kirletmeyelim. Bak böyle yap.
1: Oh!

0: Anne bak, çekirdekleri çıkardım.
1: Görüyorum.
0: Arkadaşlar, mutfağımızın sultanı geldi ve kontrolü ele geçirdi. Ortalığı toparladık ve yeniden yayındayız. Sürpriz yapmak istemiştik. Özür dileriz anne. Bütün suç o çekirdeklerde. Özür dileriz anne.
2: Önemli değil canım. Siz iyi niyetle bir şey yapmak istemişsiniz ama işin tekniğini bilmediğiniz için başınıza bunlar gelmiş.
0: Teknik mi?
2: Evet. Aslında çekirdekleri çıkarmanın çok kolay bir yolu var. İşte bunlar.
0: Pipet mi?
2: Evet. Pipetle kolayca çıkarabilirsiniz. Bakın.
3: Vay canına.
2: Böylece uçan çekirdeklerden kurtulmuş oluruz.
0: Ne kadar kolaymış.
2: Doğru teknikle çözemeyeceğiniz sorun yok. Öyle değil mi süper kahraman? Hadi bakalım. Herkes iş başına. Bu senin, bu da senin.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kez kolayca ve kazasız bitirdik. Tuğba Sultan sayesinde. Öyle değil mi sultanım?
2: Her şeyin bir usulü var. Doğru yolu bulmak için bazen yanlışlar yapıyoruz. Önemli olan onlardan ders çıkarmak. Allah doğruyu bulalım diye bizlere akıl vermiş. Biz de onu kullanarak işlerimizi kolaylaştırabiliriz.
0: Gerçekten bu pipetlerle çok kolay oldu. Peki şimdi ne yapıyoruz?
2: Vişneleri şekerle kaynatıyoruz.
4: Geri kalanını ben siz halledin artık.
0: Ne oldu, yoruldun mu?
4: Yok, süper kahramanlar yorulmaz. Biraz dışarıda oynayabilir miyim anne?
2: Hadi git bakalım ama dikkatli ol süper kahramanım.
4: Tamam. Reçel olunca çağırırsınız değil mi?

0: geçebilir.
1: Aa, sensiz olur mu hiç? Tabii ki çağırırız oğlum.
0: Yeter canavarı. Evet, ne kadar şeker sultan?
1: Bir kase vişne için bir kase şeker.
0: Karıştırma işi bende. Arkadaşlar, bu şeker birazdan eriyecek, öyle değil mi sultanım?
1: Evet canım, eriyecek ve kaynadıkça yoğunlaşıp kıvam alacak.
0: Ekmeğe sürülebilir hale gelecek. Ağzım sulandı bile. Ben vişne reçelini çok seviyorum.
1: Rahmetli deden de vişne hoşafına bayılırdı.
0: Ha, hoşaf mı?
1: Evet, eskiden çok tüketilen bir içecek. Reçelin daha az şekerlisi ve sulusu.
0: Ya. Hı hı.
1: Peygamber Efendimiz de çok severmiş.
0: Anne, bir gün de hoşaf yapalım.
1: Yapalım kızım. Hatta çok yapıp komşulara da dağıtalım.
0: Tamam. Tuğba Sultan'ım bu oldu galiba.
1: Biraz daha vakti var. İyice katılaşması lazım.
0: Peki ne yapacağız?
1: Bekleyeceğiz. Çünkü güzel şeyler...
0: Sabır ister.

0: Arkadaşlar, reçelimiz kıvamını aldı. Bakın.
1: Artık yağını ve limonunu ekleyebiliriz. Bir tatlı kaşığı tereyağı.
0: Yarım limon suyu.
1: İyice karıştırıyoruz. Ve 5 dakika sonra altını kapatıp kavanoza koyuyoruz. İşte bu kadar.
0: Gördünüz arkadaşlar, çok basit bir tarif. Bir o kadar da lezzetli. Siz de mutlaka deneyin, unutmayın. Pek çok çeşit meyveden reçel yapabilirsiniz.

0: bugün reçel yapmayı ve vişne çekirdeği çıkarmayı öğrendik. Ortalığı kirletmeden.
1: Oh. Ben de azıcık kirlettim.
0: Herkes hata yapar sultanım. Öyle değil mi?
1: Haklısın Cimcime. Hata yapacağız ki doğrusunu öğrenelim. Ve bir daha aynı hatayı yapmamaya çalışalım. İnsan hata yapa yapa öğrenir.
0: Arkadaşlar, kavanozun ağzını sıkıca kapamayı unutmayın. Bir gece bekledikten sonra nefis vişne reçeli yenmeye hazır olacak. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Bölüm 6. Börek Sevdası.
1: Selamun aleyküm profesör.
0: Aleyküm selam civanım. Ne oldu yaman? Bu halin ne?
1: Hiç sormayın profesör.
0: Sordum bir kere.
1: Sınıftaki arkadaşlarla su içmeme yarışması yapıyorlar.
0: Öyle yarışma mı olur?
1: Yarışma önemli değil profesör. Ödül önemli.
0: Neymiş ödül?
1: Bir tepsi börek. Bir tepsi börek için dünden beri su içmiyor.
0: Ne? Yaman hemen su içmelisin. Yoksa böbreklerin zarar görür.
1: Böbreklerim mi zarar görür? Daha kavuşamadım bile böbreklerime. Ne olur kurtarın onları. Taktı kafayı böbreklere.
0: Börek değil, böbrek. Çok susuz kalırsan böbreklerin zarar görür.
1: Aman neyse ne. Böbreklerime bir şey olmasın da gerisi önemli değil. Profesör, Yaman'a böbreklerin böreklerden önemli olduğunu göstermemiz lazım.
0: Haklısın civan. Hadi bakalım. Simülasyona. Kaşif.
1: Profesör, böbrekler vücudumuzun neresinde yer alır?
0: Göğüs kafesimizin altında. Sırta yakın bir yerde ve omurgamızın iki yanında.
1: Aa, iki tane mi var?
0: Evet, bakın işte böyle.
1: Oo, fasulyeye benziyorlar. Yanında da bulgur pilavıyla tuzlu bir ayran olsaydı keşke.
0: Olmaz.
1: Neden?
0: Fazla tuz da böbreklere zarar verir.
1: Bu kadar narin olduklarına göre bir işe yarasalar bari.
0: Yaramaz olurlar mı hiç? Böbrekler vücut için çok önemli organlardır.
1: Ne yapıyorlar mesela?
0: Kaşif, kesit görünümü. Böbrekler kanımızdaki zehirli maddeleri süzerek temizlerler.
1: Peki nasıl?

0: Kan böbrek atar damarından böbreğe girer. Burada nefron denilen böbreğin en küçük birimlerinde sürüşür. Zararlı maddeler ayıklanır. Temizlenmiş kan böbrek atar damarıyla vücuda tekrar gönderilir.
1: İyiymiş. Peki böbrek süzdüğü zararlı maddeleri ne yapıyor?
0: Aferin Civan. Çok güzel bir soru. Böbreklerimiz zararlı maddeleri idrar olarak vücuttan atar. Hı? Böylece vücudumuz tertemiz olur.
1: Harika.
0: Harika olan başka şeyler de var.
2: Ne mesela?
0: Nefronların sayısı mesela. Tahmin edin bakalım. Böbreklerimizde kaç tane nefron bulunur?
2: Küçücük organ. Olsa olsa ikişer tane vardır.
1: Bence yüzer tane vardır.
0: Sıkı durun. Böbreklerimizde 1 milyondan fazla nefron bulunur.
2: Vay canına!
1: Ne kadar da çoklar.
0: Peki böbreklerimiz sizce bir günde vücudumuzdaki tüm kanı kaç kere temizler?
2: Bence hepsini ancak bir kere temizler.
1: Bence birkaç defa temizliyordur.
0: Kanımız sürekli böbreklerden geçer ve bir günde 200 kereden fazla temizlenir.
1: Hı? Bu nasıl mümkün olabilir?
0: Rabbimizin sonsuz kudreti sayesinde.
1: Allah'ımız ne kadar da mükemmel yaratmış vücudumuzu.
0: Bize düşen de bu mükemmel vücudu korumak olmalı. Al bakalım Yaman. Bu suyu iç de böbreklerin bayram etsin.
2: Hayır profesör. Börekleri kaybedemem.
0: İç işte. Böbreklerin daha önemli.
2: Olmaz.
0: Eyvah. Yaman ne yaptın?
2: Ne yaptım?
0: Böbrekleri devre dışı bıraktın.
1: Ne olacak şimdi?
0: Artık zararlı maddeleri kendimiz temizlemek zorundayız. Kaşif, savunma moduna geç.

0: geliyor. Vurdum. Soldan gelenleri de ben hallediyorum. İşte biri gitti bile.
1: Önden gelenleri de ben vuruyorum.

0: Bu makine ne işe yarıyor profesör?
1: Bu bir diyaliz makinesi. Ben böbrekleri tamir edene kadar simülasyondaki zararlı maddeleri temizleyecek.
0: Profesör, o bir bardak suyu şimdi içebilir miyim?
1: Börekler ne olacak peki?
0: Böbrekler daha önemliymiş.
1: Al bakalım. Böbreklerin bayram etsin.
0: Güzelim böreklere elveda. Sağlıklı böbreklere merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Profesör, böbreklerimizi korumak için su içmekten başka neler yapmalıyız?
1: Aferin Yaman. İşte bana böyle sorularla gel.
0: Aklım başıma gelince sorularım da güzelleşti.
1: Sağlıklı böbreklere sahip olmak için fazla şeker ve tuz tüketmemeliyiz. Ayrıca sağlıklı beslenmeliyiz.
0: Peki hangi besinler böbreklere iyi gelir?
1: Maydanoz, kırmızı elma, bal kabağı,

0: ısırgan otu, yoğurt ve limon suyu böbrekler için çok faydalıdır.
1: Keşke şöyle maydanozlu, elmalı, bal kabaklı, ısırgan otlu, yoğurtlu ve limon sulu bir börek olsaydı. Yanında da bol tuzlu bir ayranla bol şekerli bir şerbet.
2: Yaman!
1: Şaka şaka! Canım böbreklerimi korumak için her şeyi yaparım.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çocuk Çocuk Parkı.
1: Abi, ortalıkta ne kar var ne yağmur ne de sulu sepken. Ne atla hizmet Allah'ın perşembe sabahı kızakları çıkarıp parka geldik anlamıyorum.
2: Bir dokun istersen benim ukala kardeşim. Abinin bir bildiği var da konuşuyor.
3: Gerçekten ıslak.
2: Neredeyse donmuş gibi. Ama hiç belli olmuyor.
1: Nasıl oluyor?
2: Gecenin serinliğinde çiğ oluşmuş. Bu sabahta normalden soğuk olunca çiğ donmuştur dedim. Haklı da çıktım. Hadi yürüyün. Öğlene doğru kalmaz bu.
4: Benim karnım acıktı. Kahvaltı bile etmeden çıktık sabah sabah. Neyse ki böyle durumlar için hep hazırlıklıyımdır.
3: Güzel. O kadar uğraşıp bu kızakları yaptık. Bu sene kar yağmaz da kullanamayız diye üzülüyordum. Helal olsun İsmail. Aklınla bin yaşa.
2: Ne sandınız canım? Siz beni hep sakarlıklarımla tanıyorsunuz ama aslında...
1: Neyse, en azından artık yerin kaygan olduğunu biliyoruz.
2: Tabii, ben zaten onu denemek...
3: Tamam, anladık. Hadi devam.
2: Hadi, başlayalım.

0: Çocuklar, ne yaptınız?
1: Biz geldiğimizde böyle değildi galiba.

0: tamam.
1: Neyse canım, bugün belediye bahçıvanları gelip burayı düzeltirler. Olur biter. Çok da bir zarar vermedik yani. Yani bize göre.
2: Hadi çocuklar, gelin bakalım.

0: Ben bütün hafta hastaydım. Bugünü bekledim parka gideceğim diye. Şimdi olana bak.
1: Ben de pazar günü buraya gelmeye izin alabilmek için bütün hafta harıl harıl ders çalıştım.
2: Bir pazarımız vardı. Onu da aldılar elimizden.
3: Gördün mü İsmail? Siz oyununuzu oynadınız, eğlendiniz. Ama bu sırada...
0: Anladım Makbule teyze, haklısın. Küçük arkadaşlarımızın hakkını yemiş olduk istemeden.
2: Oyuncaklarını ellerinden almış gibi olduk. Nasıl hissettiklerini tahmin edebiliyorum.
4: Tıpkı küçükken senin çufiyi kaybettiğinde hissettiğin gibi.
2: Aklıma getirdiğin için teşekkür ederim.
5: Ne yapsak da düzelsek durumu. Öyle bir oyuncak vererek de alamayız ki bu zavallıların gönlünü.
2: Çocuklar, gelin sizi mahallemizin yedek çocuk parkına götürelim. Ne dersiniz?
6: Yedek çocuk parkı mı?
3: Yedek çocuk parkı mı varmış?
2: Daha tam olarak yok. Ama biz yapınca olacak. Ne dersiniz çocuklar? Kendi çocuk parkınızı yapmak istemez misiniz?
6: İsteriz.
2: Hadi o zaman beni takip edin.
3: Bizim müçtebayı epey bir iş bekliyor desene.
5: Tadam!
7: Buraya nasıl çocuk parkı yapacağız ki?
1: Bunlar hep çöp.
5: Durun çocuklar, acele karar vermeyin.
2: Müşteba abi nerede acaba?

0: Bodo?
1: Müşteba abi nerede Bodo?

0: c'était Bambi.
1: Selamun aleyküm çocuklar. Nasılsınız?
2: Çok şükür iyiyiz Müşteba abi de. Asıl sen nasılsın?
1: İyi ben de Ayşegül. Bir yaramazlık yok. Bir yaramazlık var tabii. Kümesi temizleyeyim derken kapısı kapandı. Ben de içinde kaldım. Biri gelsin diye beklerken de uyumuşum. Size ne lazım çocuklar?
0: Parktaki çimleri perişan ettiğimiz için çocuk parkını kapattılar.
3: Evet, parkımızı kapattılar.
2: Biz de dedik ki buradaki ıvır zıvırı kullanarak geçici bir çocuk parkı mı yapsak? Ama senin yardımına ihtiyacımız var.
1: Hay hay, doğru yere geldiniz çocuklar. Hadi işe koyulalım da size bir park yapalım, ne dersiniz?
4: Hmm.

0: Evet çocuklar, söyleyin bakalım. Parkımızda neler olsun?
1: Salıncak olsun. Tahterevalli.
2: Bir de kocaman bir dönme dolap.
1: Biz salıncak ve tahterevalliyi yapalım. Sonra dönme dolap yerine bir şeyler düşünürüz.
2: Bakın, salıncak için bunları kullanabiliriz.

0: Başka?
1: Bir kaydırak. Kaydıraksız çocuk parkı mı olur?
2: Olmaz tabii de. Nasıl yapabiliriz?

0: bu çocuk parkını yaptığıma daha sonra pişman olmam inşallah.
1: Neden öyle dedin?
0: O kadar güzel oldu ki. Bahçıvanlar sizin parkı düzelttikten sonra bile çocuklar buraya gelecekler diye korkuyorum.
1: Hiç buraya çıkmamıştım. Buradan yeni çocuk parkımız çok güzel görünüyor, değil mi?
0: İşte oldu. Durun bakalım. Önce ben dedim. Beni taşırsa hepinizi taşır demektir.

0: Ne oldu Furkan? Niye kaybıyorsun? Bu hatırladın mı? Bu Çufi değil mi?
1: Evet. Ön parçası.
0: Tuhaf. Ne dersin? Belki diğer parçaları da hala mahallede bir yerlerdedir.
1: Bakalım Metocuğum, göreceğiz. Şimdilik biz işimize bakalım.
0: İş mi?
1: Yani kaydırağımıza bakalım demek istedim.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Kara, keçe. Neden bu kadar erken geldiniz? Peygamberler tarihi kitabını okumayacak mıydınız siz? Yoksa bitirdiniz mi? Hay maşallah! Bu ne hız böyle? Tebrik ederim. Biliyorsunuz çocuklar, peygamberler insanlık için en önemli rehberlerdir. Onlar bize iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı öğretip rehber oldular. Hepsini tanımalıyız. Özellikle de Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatını mutlaka okumalıyız. Çünkü insan tanıdıkça daha çok sever. O zaman sıra geldi kapışmaya. Hazır mısınız? Ben de hazırım. Öyleyse siz çizin, ben bileyim. Her zamanki gibi. Kiminle başlayalım? Kimi seçsem... Kara. Üzülme sakın keçem. Birazdan seninle devam edeceğim. Nasıl kafiye ama? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz. Ama net bir ipucu değil ki bu kara. Bakalım kim çıkacak? Buldum. Yunus peygamber. Allah Allah. Deniz var. Denizde bir gemi var. Tabii ya. Hazreti Nuh. Bildim değil mi? Yaptığı gemiyle tufandan insanları ve hayvanları kurtarmıştı. Hazreti Nuh'un gemisini hatırlattığın için teşekkürler Kara. Şimdi bakalım hangi peygamberi hatırlayacağız. Hazırsan başlayalım mı keçe? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir küp. Ne? Bu kadar mı? Bilmem lazım da. Hay Allah, hatırlayamadım.

Kabe. Nasıl anlayamadım? Tabii ki Kabe'yi eski temelleri üzerinden bugünkü haliyle yeniden inşa eden Hazreti İbrahim'dir. 2'de 2. Kara, var mısın bir çizim daha yapmaya? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz. Bir ipucu daha gelirse kesin çözerim. Yine mi deniz? Buldum. Allah'a inanan iyi insanları kötülerin elinden Allah'ın izniyle kurtarmak için asasıyla denizi ikiye bölüp yol açan Hazreti Musa. Sağ olun. Sağ olun. İki defa üst üste denizi görünce bir an şaşırmadım değil. Ama olsun, sonunda buldum. Hiç zaman kaybetmeden devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ama çocuklar, bir dış ses bu kadar da denizle sınanmaz ki. Bir ipucu daha gelsin bakalım. Evet, Hazreti Yunus. Bildin mi? Yunus peygamber bir mucize olarak balığın karnında bir süre kalmış, sonra Allah'ın lütfu ve yardımıyla sapasağlam kurtulmuştur. Teşekkürler, sağ olun. Bir dış ses olmak kolay değil. Okumak ve daha çok okumak lazım. Oo, vakit epey ilerlemiş. Benim okumam gereken kitaplar var. E o zaman hadi birlikte okuyalım. Bir dahaki programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu.

0: Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başın döndü.
1: Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Alam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: 아니 분량이 뭐나 피시대 쏠디.
1: 다시 남자는 아예 안 다키네.
2: 저쿵이야
1: 일대 사결이여름.
3: �u kaybolan üçüncü ayakkabı oldu çocuklar. Bu zamana kadar hiç başımıza böyle bir iş gelmemişti.
0: Bu gidişle elimizde takunya da kalmayacak hocam. Ayakkabısı kaybolana takunya veriyoruz.
3: Yok. Neyse ki giyip gidenler hep geri getiriyor.
0: Doğru, emanet sonuçta.
3: Aynen öyle Galip.
1: Bu takunyalar neden böyle odun gibi?
2: Odundan yapılıyor da ondan. Bak sayemde bir şey daha öğrendin.
1: Sağ ol kardeşim. Gerçekten şaşkınım şu an. Tahtadan ayakkabı ha? Neden ama?
3: Kaymasın diye Salihciğim. Özellikle hamamlarda ayaklar kaymasın diye kullanılan takunyalar abdest alırken de kullanılıyordu eskiden. Şimdi çoğu yerde kullanılmıyor.
1: Mantıklı, tamam. Şimdi anladım.
2: Aferin kardeşime benim.
0: Takunya mevzusu aydınlandığına göre şimdi esas konuya dönelim. Nereye gidiyor bu ayakkabılar?
2: Kameraya bakalım hocam.
3: Baktım ama orayı tam gören bir kameramız yok maalesef. İlk işim oraya bir kamera taktırmak olacak. Selamun aleyküm çocuklar.
4: Aleykümselam hocam.
0: Kamerayı mı aldınız hocam?
3: Evet Galip.
0: En doğrusu hocam. Tedbirde Galip, dikkatli mülayim olmalıyız.
3: Aynen öyle Galip. Birazdan usta gelip takacak.
1: Elektrikçi Kasım abi mi hocam?
3: Yok, ona ulaşamadım ama başka bir usta ayarladım. Usta arıyor çocuklar. Alo, Fatih usta. Tamam, ben sizi alayım. Rica etsem konum bilgisi atar mısınız? Tamamdır, görüşmek üzere.
1: Ne olmuş hocam?
3: Ustamızın aracı yolda kalmış. Ben gidip alıp geleyim. Malzemeler size emanet.
0: Tamam hocam, gözünüz arkada kalmasın.
1: Emanete gözümüz gibi bakarız. Aa, başardım. Ben de kullandım.
0: Ne dedin Salih?
1: Demin fark ettiysen deyim kullandım. Hem de tam yerinde.
0: Maşallah kardeşime. O kadar kitap okuyoruz tabii, boşuna değil.
1: Gideyim de Selim'e anlatayım.
0: Efendim?
1: Gideyim de diyorum. Selim'e anlatayım.
0: Bir emanetimiz vardı ama.
1: Aa, ben onu tamamen unutmuşum.

0: verdim, tutarım tabii. Sağ ol hatırlattığın için.
1: Ne demek kardeşim, vazifemiz.
0: Hadi ne bekliyorsunuz hala?
1: Ne vardı ki? Bisikletle turlayacaktık ya.
0: Doğru.
1: Ama biz şimdi gelemeyiz.
0: Neden? Emanetin bekçisiyiz de ondan.
1: Aa, kamera gelmiş. Birazdan da usta gelecek. O zamana kadar bize emanet. Biz de sizinle bekleyelim o zaman. Belki bir faydamız dokunur.
2: Denemeleri de yaptık. Kameramız çalışıyor. Camimize ve cemaatimize hayırlı olsun.
3: Amin.
1: Şimdi onlar düşünsün hocam.
2: Bence de onlar düşünsün. Hiç olmaması gereken bir şey yaşadık ama çözeceğiz inşallah. Size de teşekkür ederim çocuklar. Ustayı alıp gelene kadar kameraya gözünüz gibi baktığınız için.
0: Lafa bile olmaz hocam.
1: Emanet kutsaldır hocam.
2: Evet Galip. Emanet kutsaldır. Bir de kutsal emanetler var. Duydunuz mu hiç?
4: Hiç tanıdık gelmedi.
0: Kutsal emanetler, kutsal emanet. Yok, aklıma bir şey gelmiyor benim de.
1: Ben de hatırlayamadım hocam.
2: Peygamber Efendimiz'e, ailesine ve arkadaşlarına ait eşyalara kutsal emanetler diyoruz çocuklar.
1: Peygamberimize ait eşyalar günümüze ulaşmış mı hocam?
2: Hepsi değil ama bir kısmı ulaşmış çocuklar. Şu an bize ulaşan 600'den fazla parça var müzede.
1: Görmeyi çok isterdim.
0: Ben de.
2: Görelim o zaman.
0: Ama nasıl hocam? Nerede bu emanetler?
2: Bizim topraklarımızda çocuklar. İstanbul'da.
1: Kulaklarıma inanamıyorum. Kutsal emanetler bize emanet yani. Öyle mi hocam?
2: Evet, işte bu. Galip çok önemli bir şey söyledi çocuklar. Kutsal emanetleri Allah bize emanet etti.
4: İnanamıyorum hocam.
2: Neye?
4: Hem peygamberimizin eşyalarını görebileceğimize hem de bize emanet edildiğine.
2: Kutsal emanetler ta Yavuz Sultan Selim zamanından bu yana bize emanet çocuklar.
1: İyi bakmış mıyız hocam?
2: Gözümüz gibi, hamdolsun.
0: Çok güzel ya. Hem de çok havalı. Kutsal emanetlerin muhafızlarıymışız da haberimiz yokmuş.
1: Hocam kutsal emanetler tam olarak nerede bulunuyor?
2: Topkapı Sarayı'nda çocuklar.
4: Neler var hocam?
2: Peygamber Efendimizin hırkası, iki kılıcı, ayakkabısı, su içtiği tası, mektupları, sancağı, sakalı, hatta saçından bir tutam bile bize emanet çocuklar.
1: En kısa zamanda görmeye gitmeliyiz hocam.
2: İnşallah Galip. Ayarlayalım, hep birlikte gidelim.
5: Hey! Ben siz nereye gidiyorsunuz bakayım?
2: Sensiz olur mu hiç Cemile? Kutsal emanetleri görmeye Topkapı Sarayı'na.
5: Biz gittik hocam. O kadar güzel bir duygu ki anlatamam.
2: Elindeki ne?
5: Çamuru ararken buldum hocam. Acaba bizim camiden kaybolan ayakkabılardan olabilir mi?
2: Bilmiyorum ama öğreniriz. Allah'ım sana şükür.
1: Ne oldu hocam? Neden şükrettiniz?
2: Eğer tahmin ettiğim gibi bir şey çıkarsa diye sevindim.
5: Yani?
2: Yanisi bizim ayakkabıları bir köpek almış olabilir çocuklar. Bu da bir insanın yapmadığı anlamına gelir ki benim için son derece güzel bir haber.
0: Çamur! Tabii ya. Hocam gerçekten bir insan almış olsa neden götürüp atsın? Demek ki Çamur Efendi ayakkabıları aldı kaçtı.
1: Çamurun ortada olmaması bu görüşü destekler hocam.
5: Durun bakalım. Önce suçu ispat etmelisiniz. Öyle hemen çamura yüklemek yok.
2: Yakında öğreniriz.
1: Bakın ben ne buldum.
5: Aa, benim bulduğumun diğer eşi.
2: Evet, aynı çift. Nerede buldun Ali?
1: Karşı kaldırımda bir köpek oynuyordu. Bıraktı gitti. Ben de aldım. Çamur. Yok, çamur değil. Başka bir köpekti.
5: Ben dedim size değil mi? Çamur yapmaz öyle şeyler.
0: Ha, çok efendidir kendisi.
1: Darıdı diğer ayakkabıların başına.
0: Darı mı? Darı ne?
1: Bu bir deyim ama sana demeyeyim.
4: Benim lafım ama neyse bu seferlik kullanabilirsin.
1: Sağ ol canım kardeşim.

Asya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: çekti bülbüller. Ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler. Evet, ben de öyle dedim.
1: Nasıl yani? Arkadaşlar, kuzenlerim Avustralya'da Kulfi kasabasına taşınmışlar. Orada yeşil alan çok az. Bu yüzden fidan dikme kampanyası başlatmışlar. Şimdi başka şehirlere, kasabalara da yayılmış. Bakın, bunlar da fotoğraflar.
2: Bunun Ahsen'in söylediği ilahiyle alakası ne?
1: Kuzenlerime de öyle söyledim işte. Ağaçlar, çiçekler hep Allah'ı zikreder. Zikredenler ne kadar çoksa o yerde de huzur ve bereket olur dedim.
2: Çiçekler Allah'ı mı zikreder?
3: Mo, kainattaki her canlı Allah'ı zikreder.
4: Bitkilerin de bir dili var sonuçta.
2: Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar da bitkice.
1: Bu haberi dilden dile yayıyor muyuz? Peygamberimiz de...
5: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Peygamberimiz de fidan dikmemiz gerektiğini söylemiş. Kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin demiş.
6: Fidan yarının ağacı. Yarının ağacı geleceğin meyvesi. Geleceğin meyvesi harika sofralar.
2: İyilik habercileri evi. Buyurun.
7: Hello my dear friend. This is Lily. Can I talk to Mia?
2: Telefonda sanırım bitkice konuşan biri var. Sadece Mia kelimesini anladım.
1: Aa, kuzenimdir o. Hello? Aa, Lily. Hello. Yes. Oh, thank you so much. Okay.

0: bitkice değil Mo, İngilizce.
1: Ne oldu Mia? Ne dedi kuzenin?
0: Birazdan çektiği görüntüleri gönderecekmiş.
2: Harika!
0: Hemen bilgisayar başına geçiyorum.
3: Ben de haber metnini yazıyorum hemen.
4: Sen de Avustralya'dan geldin. Sen nece konuşuyorsun? Anladım. Kangice.
0: İşte mailler geldi. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Harika olmuş. Blog yazıları da tamamdır.
0: İkbal, mail sana.
2: Harika! Endonezya'daki arkadaşlarım da fidan dikme kampanyası başlatacaklarmış.
4: Teknolojinin saçını seveyim. Hemen yayıldı bile.
5: Bir deyimi daha katlettin Mo. Gözünü seveyim diyecektin.
4: Ne olmuş? Siz gözünü sevin, ben saçını.
0: Bir ağaç bir insan vakfı müdürü bize mail mi atmış? Bana mı öyle geliyor? Diyor ki, şey diyor. 100.000 fidan dikme kampanyası başlatıyorlarmış ve bizi de davet ediyorlarmış. Haber içinmiş. Biziymiş. Davet ediyorlarmış. Müdürmüş.
1: Bu harika bir haber. Hazırlıklar başlasın o zaman. Yarın kurak toprakları yeşertiyoruz.
6: Oley! Hey!
1: Hatice teyze, bizi de çağırdığınız için ekibim adına çok teşekkür ederim.
7: Asıl ben vakfımız adına teşekkür ederim Mehmet. Harika bir ekibin var.
1: Çok teşekkürler Hatice teyze. Vakfınızın her yeri yeşillendirdiğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Sizinle röportaj yapabilir miyiz?
7: Elbette Mehmet, memnuniyetle.
1: Yusuf, ah sen, röportaj zamanı.

0: içinde.
1: Bu sadece bir solucan.
0: Sanırım yılan benden korktu ve olaya solucan süsü verip kaçtı.
2: Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Siz de istediğiniz haberi derlediniz mi?
3: Fazlasıyla görüntü ve haber topladık. Biz artık gidelim. Her şey için teşekkürler. Hadi arkadaşlar, buradaki görevimiz tamamdır. Herkes burada mı?
4: Kongi ve Badem yok ortada. Kongi, neredesin? Badem, hadi gidiyoruz. Badem.
5: En son arazinin sonundaydılar.
3: Hadi gidip bakalım çocuklar.

0: burada ne oldu böyle? Mahvolmuş.
1: Solucan süsü veren yılan onları da korkutmuş.
2: Hadi arkadaşlar, devrilen fidanları düzeltelim. Hadi gidiyoruz.
0: Videomuz tamamdır.
3: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, bir insan bir fidan vakfı müdürü Hatice teyze ile birlikteyiz. Memleketimizi ağaçlandıran bu güzel insanlara örnek almamız için onların fidan dikme kampanyasına katıldık. Hatice teyze, burada ne yaptığınızı anlatır mısınız?
4: Elbette Ahsen'ciğim. Biz 20 yıldır vakıf olarak Türkiye'nin her yerine fidan dikiyoruz. Fidanlar büyüyor, hem havayı temizliyor, hem de vatanımızı yemyeşil bir cennet bahçesine dönüştürüyor. Bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Herkes bir fidan dikse ağaçsız toprak kalmaz.
5: İyilik için!
0: Olamaz! Ne oldu Han? Bir şey mi gördün?
6: Çocuklar, fidanları söküyorlar. Bakın.
7: Neden? Nasıl? Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki?
6: Bilmiyorum. Drone'u fark ettiler ve kaçtılar.
0: Ne kadar hasar var?
2: Yakalanınca işleri yarım kalmış belli.
0: Yarın sabah erkenden araziye gidiyoruz. Bravo!
2: Şu an seninle gurur duyuyorum.
0: Yarın tam 8'de arazide buluşuyoruz.
5: Tamam!
0: Üçlü gruplar halinde dağılalım. Çocukları gören telsizden simit desin yeter.
8: Simidin yanında çay olacak. Açık alanda ne güzel gider be.
0: Hadi dağılalım şimdi.
2: İşte oradalar. Hadi sessizce Mehmet'in yanına gidelim.
0: Sizin ne işiniz var burada?
2: Telsizlerin pili yok.
0: Olamaz.
2: Mehmet boş ver şimdi. Çocuklar geldi, fidanları söküyorlar. Hemen durdurmalıyız.
6: Hey durun. Bu fidanları daha dün diktiler. Biz de haber yaptık. Nasıl sökersiniz?
9: Bizi de mi haber yapacaksınız?
2: Evet. Kötülük haberleri başlığında.
10: Burası bizim futbol sahamız. Oyun alanımızı gasp ettiler. Buna göz yumamayız.
0: Çok yanlış. Oyun oynayacak bir sürü yer bulabilirsiniz. Fidan dikmeniz, geleceğe nefes olmanız gerekirken dikilmiş fidanları söküyorsunuz.
10: Çok utanıyoruz. Bizim bu yanlıştan dönmemizi sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
9: Bundan sonra fidan dikme kampanyası olursa bizi de çağırın lütfen.

0: Mo, telsiz çalışmıyor. Seninkini dener misin?
1: Hepsi birden mi bozuldu?
0: Hayır, pilleri yok.
2: Ah Kangi.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu işi bana bırakın dostum.
0: Mo, nereye? Dur, beraber gidelim.
2: Mo'nun onları bulması 1 saat. Ekibi yanlış yerlere sürüklemesi 45 dakika. Geri dönebilmesi için gereken zaman hesaplanamıyor. Bizim burada geçirdiğimiz vakit 1,5 saat. Bir sandviçin tüketilmesi 8 dakika. Ekip gelene kadar geçen zaman...
0: Yusuf, sandviç yemek için matematikte çağ atladın. Tamam, istediğin kadar sandviç ye. Çünkü bizi bulmaları gerçekten vakit alacak. Of!
1: Biri bana neden kendimi bir ağaç gibi yorgun hissettiğimi söyleyebilir mi?
3: Üzerindeki dal ve yapraklardan olabilir mi?
1: Heh, ben neden hala böyleyim?
3: Ağaç eve çok yakıştın. Evimizi yeşerttin Mo.
4: Dalların, yaprakların var ama hala çiçek açmamışsın.
1: Hayır, ben çiçek açmak istemiyorum.
0: Hey, akşam haberlerine bakın.
5: Afrika'da yerliler kampanyaya destek verdiklerini bu videoyla duyururken, Çin'den de fidan diken çocuklar neşeyle kameralara yansıdı. İspanya'da Türkçe pankart açan bir grup, fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. İyilik habercileri sayesinde 7 kıtada fidan dikme hareketi çığ gibi büyüyor.
3: İşte bu! Harika bir iş çıkardık.
4: Arkadaşlar, sanki bir şey unuttuk gibi.
2: Telaş etmeyin. Mo'yu saksıya dikmeyi unuttuk sadece.
1: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Is it

0: ve selam.
1: Hasta ziyareti.
0: Yere yere.
2: Şimdi sırası değil Lemi. Önemli bir iş yapıyoruz şurada. Ne oldu yine?
0: O bendim abi. Neyi bekliyorsun abi?
2: Tabii ki babamı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün ne yapmış öğrenmeliyim.
0: Hasta ziyareti.
2: Ha? Ne hastası?
0: Hasta ziyaretine gittiler canım.
2: Kim hasta olmuş? Neden hasta olmuş?
0: Orasını bilmiyorum.
2: Peygamberimizle mi gitmişler?
0: Evet.
2: Ha? Hasta ziyareti mi?
0: Neyse, babam geç gelecek. Annem de seni yemeğe çağırıyor.
2: Ha.
0: O ne abi?
2: Hediye.
0: Ne hediyesi?
2: Yarın hasta ziyaretine gideceğim.
0: Ya, onda ne var?
2: Söylemem canım, o bende kalsın.
0: Peki kim hasta?
2: Ha?
0: Ne? Ortada hasta ölse hediye mi hazırladın abi?

0: işte bile.
1: Gel buraya Lemi. Hasta olacaksın.
2: Hasta mı oldun?
3: Ha? Ne hastası?
0: Lemi hasta olabilir. Çünkü dünya burada çok ıslandı.
3: Ne? Lemi hasta mı?
0: Emin değilim.
3: Ben de geleyim ziyarete abi.
0: Olmaz, o benim hastam. Sen kendine başka bir hasta bul.
3: Geleceğim.
0: Sabah sen uyurken çıkarım.
2: Gelemeyeceksin.
3: Tamam, görürüz.
0: Ah tamam.
3: Safiye teyze.
0: Safiye teyze biz geldik.
3: Lemi'nin hasta olduğunu duyduk Safiye teyze.
0: Doktor çağırmaya falan mı gittiler acaba?
3: Gitmişse de sadece babası gitmiştir. Lemi'yi yalnız bırakmazlar.
0: Ah Lemi, ben sana demiştim. Yağmurun altında o kadar kal.
2: Ne lan?
0: Ah Lemi, ben hasta ziyareti yapacaktım. Anit nerede? Anit ne oldu sana? Olamaz.
3: Ne oldu abi?
0: Anit hasta galiba. Baksana. Ne ot yemiş ne su içmiş. Aa, ne oldu sana kızım? Sanırım kadife çiçeği istiyor. Kadife çiçeği mi istiyorsun kızım sen? Anladım. Ben bulup getiririm, merak etme.
3: Kadife çiçeği istediğine emin misin abi?
0: Evet, ben Anit'i tanırım. Kadife çiçeği yiyince bir şey kalmaz. Dayan kızım, hemen döneceğim.
4: Ne oldu Şifa?
3: Sanırım Anit hasta anne. Neyi var anne?
4: Dağda yanlış bir şey yemiş galiba. Yera nereye gitti?
3: Kadife çiçeği bulmaya gitti.
4: Anit'in kadife çiçeğine ihtiyacı yok. Baloncuklu ekşi su lazım.
3: Baloncuklu ekşi su mu? Nereden bulacağız?
4: Genelde mağaralarda bulunur.
5: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
4: Ne oldu Lemi?
3: Sanırım baloncuklu ekşi su bulmaya gitti.

0: arasında bir tane de olsa kadife çiçeği vardır. Burada kadife çiçeği yok.
1: Nasıl bulacağım? Ben kokusunu da bilmiyorum ki.
0: Anit genelde yükseklere doğru koşuyor. Belki orada vardır.
1: Bir bakalım.
0: İşte kadife çiçeği.
1: Gel bakalım buraya.
0: Neyin var anlamıyorum.
1: Anit seni çok seviyor.
0: Burası olduğundan emin misin Lemi? Yol ikiye ayrılıyor. Sağ kulağın duymaya başladı mı Lemi?
1: Tehlikeli olabilir.
0: Dur Lemi. Bu ne suyu acaba?
2: E-i-u
0: mu? Dur Lemi. Neredesin Lemi? Olamaz.
1: Sen Lemi, ben de çıkışa gidiyoruz sanıyordum.
0: Anit hasta, ona ulaştırmamız gereken şeyler var.
1: Sen ise oyun peşindesin.
0: Hem o su zehirli olabilir, dikkatli olmalısın.
1: Ne yapıyorsun sen Lemi?
0: Yeter artık Lemi, mağaranın gerçek çıkışını gösterir misin? Geri mi gideceğiz yani? İyi, onca yolu buraya su oynaman için geldik desene.

0: Kutuyla oynamayı bırak artık Lemmy. Ali çok hasta. Anlamadım. Anlaşıldı. Sen bu sudan almadan eve gitmeyeceksin. Bak şimdi. O şöyle olmaz. Şöyle suyu alacaksın. Parmaklarını sıkı tutmalısın. Ha, dur. Şimdi olacak. Lemmy.
1: Ha?
0: Çiçek yok Lemmy. Kim almış olabilir ki? Aa!

0: Ah, çok yoruldum. Hani tas talemi? Boş ver su işini.
1: Anne, Ali de kadife çiçeği getirdim anne.
2: Öyle mi? Aferin sana Yera.
3: Abi, o kadife çiçeği değil ki.
1: Ha?
0: Olamaz.
2: Aferin sana Lemi. Bulmuşsun suyu.
1: Ha?
2: Bu kabı da nereden buldunuz? Hadi Anit, iç bakalım. Sana da aferin Yera. Demek Lemi'ye yardım ettin.
4: Yela.
1: Ha?
0: Yaşasın.
2: Ne oldu Yera?
0: Hasta ziyareti yaptım. Hediyemi verecek kişiyi de buldum.
3: Abi, hediyeyi ver hadi. Ben de görmek istiyorum.
0: Al bakalım kızım. Bakın, hediyem onu nasıl da canlandırdı. Demek hastaya hediye götürmek çok iyi bir şey.
3: Pek hoşlanmadı gibi abi.
0: Hiç de bile. Anit heyecandan yerinde duramadı. Bu peynirlerin en harikası. Kurut peyniri. Değil mi anne?
2: Evet oğlum, ama keçiler için değil.
1: Ha?

0: 유물전화.
1: 스스로를 못하고 꽤 날 수 있는 정수시오에라 할때 헤매는 선생으로

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

hey, güzel kedi. Ye ye ye ye yemeğini. Mi mi mi miyav miyav. Gez gez gez ortalıkta. Gel pis pis pis pis. Gel pis pis. Mamaya pis pis. Hey hey hey tatlış kedi. Sev sev sever Elif seni. Mi mi miyav miyav.

0: Hayırlı sabahlar Sema abla.
1: Sana da Elifciğim.
2: Sana da Miço. Ne kadar güzel, kıpır kıpırsın bugün.
0: İçim mutluluk dolu Sema abla.
1: Elhamdülillah. Hayırdır kızım, nedir böyle seni mutlu eden?
0: Bilmem, gökyüzündeki güneş, ağaçlardaki meyve, yemek taşıyan karınca, uçan kuş, her şey mutlu ediyor beni.
1: Ne güzel. Bize bu güzellikleri sunan Rabbimize teşekkür etmeyi unutmayalım öyleyse.
0: Kedilere mama verdim gelirken. Görseniz bir güzel yediler ki mamalarını. Kıp kıp kıp kıp.
2: Canım Elif, günümüze neşe kattın.
0: Sema abla kedilerden biri elimi yaladı biliyor musun?
2: Ona yemek verdiğin için teşekkür etmiş sana.
0: Ya. Bir tanesi de böyle bacağıma sürtünüp miyav miyav dedi.
2: Anlaşılan o ki kediler seni gördüklerine çok sevinmişler. Ve de seni çok sevmişler.
0: Öyle mi dersin Sema abla?
2: Kesinlikle.
0: Bir de biliyor musun kedinin biri mamasını yedikten sonra böyle sırt üstü yatıp patilerini uzattı. Sonra ben de onun göbüşünü sevdim. O da böyle ses çıkarttı. Gır gır.
2: Nasıl sevdin? Böyle mi sevdin? Gıdı gıdı yaptın mı kediye? Böyle gıdı gıdı.

0: yaşadı.
1: Sema abla, dur. Çok gıdıklandım.
2: Sema dur kızım. Katılacak çocuk.
0: Ama baksana babacığım, nasıl güzel bir kedi bu. Böyle kediyi gıdıklamayıp da ne yapayım?
1: Sema abla.

0: Evet çocuklar, Allah'ın izniyle uçuşumuzu başlattık. Bir süre havada kalacağız inşallah. Bu sırada peri bacalarının eşsiz güzelliğini gökyüzünden izlemeyi ve birazdan anlatacağım hikayeyi dikkatlice dinlemeyi ihmal etmeyin.
1: Agah dede, bugün Mutlu Kedi'nin hikayesini anlatır mısın?
0: Mutlu Kedi'nin hikayesi mi?
1: Evet.
0: Elifciğim, acaba hangi hikayeydi o?
2: Şey baba, galiba biz bu hikayeyi unuttuk.
0: Evet, sanırım öyle oldu. Elifciğim, bugünkü hikayemizi sen anlatmak ister misin?
2: Ben de elimden geldiğince sana yardım etmeye çalışırım.
1: Anlaştık.
0: O halde anlat bakalım.
2: Şey baba, hikayeyi Elif anlatacak ya hani. Acaba anlatıcı koltuğuna o mu otursa?
0: Sahi ya. Ben yarışmacı koltuğuna geçeyim. Elifciğim sen böyle geç.
1: Teşekkür ederim Agah dede. Bir varmış bir yokmuş. Kedilerin arasında bir kedi varmış. Bu kedi mutlu mu mutlu bir kediymiş. Adı da şeymiş. Şeymiş adı.
2: Topaç olsun mu Elif?
1: Evet, Topaçmış adı. Bu minik kedi çok mutluymuş.
3: Neden o kadar mutluymuş Elif?
1: Çünkü çok güzel arkadaşları varmış. Onlarla çeşit çeşit oyunlar oynarmış. Hiçbir arkadaşıyla kavga etmezmiş. Diyelim ki bir mama buldu. Kendi doyacağı kadarını yermiş. Fazla kalırsa arkadaşlarına götürürmüş. Başka ne yapmış Sema abla bu kedi?
2: Şarkı söylermiş. Çok güzel şarkı söylermiş. Hayatta en çok sevdiği şey şarkı söylemekmiş. Tüm arkadaşları onun bu şarkısını dinlemek için can atarmış.
4: Nasılmış şarkısı Sema abla?
2: Şarkı nasılmış Elif?
1: Pisi pisi gezerim, herkesi severim. Sevgimi hiç gizlemem, herkese söylerim. Ben küçük bir kediyim, sevgidir dediğim. Kuyruğum fırfır döner, mutlu etmek görevim.
2: Bu küçük kediciğin bu kadar mutlu olmasının bir sebebi de kimse hakkında kötü düşünmemekmiş arkadaşlar.
1: Evet, hep güzel şeyler düşünürmüş, güzel şeyler istermiş. Kendisi için çok tatlı bir mama isterse arkadaşları için de istermiş. Arkadaşları kavga mı ediyor? Hemen araya girip ayırırmış. Biri bir arkadaşı hakkında kötü söz mü söylüyor? Onu hemen uyarırmış. Paylaşmayı, yardımlaşmayı çok severmiş.
0: Bir kedi bu kadar güzel huylu, bu kadar güzel ahlaklı olursa onun mutlu olması da kaçınılmaz olur tabii, değil mi Elifciğim?
1: Evet Agah dede, bu küçük kedi sürekli şarkısını söylermiş. Herkesi çok severmiş. Hiç yalan söylemezmiş, hiç kavga etmezmiş.
2: Bu yüzden de mutluymuş. Kimsenin kalbini kırmaya değmez. Allah bizleri sevelim, sevilelim diye yarattı dermiş hep.
1: Evet, en yakın arkadaşı Mırmır'la oyunlar oynarmış. Oyunu kaybetse bile sinirlenmez, arkadaşını tebrik edermiş.
2: Anne ve babasının sözünü dinler, kardeşleriyle çok iyi geçinirmiş.
1: Evet, tam 3 tane kardeşi varmış. Mestan, Boncuk, Patiş. Mutluymuş bu minik Topaç. Çünkü mutsuz olmak istemiyormuş. Sevmiyormuş mutsuz olmayı.
2: Başka kediler, başka canlılar onu mutsuz edecek şeyler yapsa da kızmıyormuş onlara. Hiçbir şeyin keyfini bozmasına izin vermiyormuş.
0: Hayat dediğimiz şey tam da böyle değil midir çocuklar? Etrafınıza bir bakın. Ağaçlara, kuşlara, böceklere, sımsıcak güneşe, masmavi göklere, sonsuz nimetlere. Mutlu olmak için öyle çok neden var ki. Rabbimiz bize sonsuz mutluluk nedenleri sunmuş.
2: Asıl mesele bu mutluluk vesilelerini görebilmek ve onların kıymetini bilmek.
1: Evet, yüzümüzü sürekli asıp küsersek hem mutsuz oluruz hem mutsuz ederiz.
0: Sevgili çocuklar, demek ki mutlu etmenin yolu mutlu olmaktan geçer diyebiliriz. Önce kendimiz mutlu olacağız. Hayatta bazı şeyler bizi mutsuz edebilir. Ama hayatımızdaki güzel şeylere odaklanarak yolumuza devam edebilmeyi öğrenmeliyiz. Rabbimizin bize sundukları mutlu olmamıza yeter de artar bile.
1: Evet arkadaşlar, Mutlu Kedi Topaç'ın hikayesi böyleymiş. Hikayemiz bittiğine göre sıra geldi yarışmaya. Herkes hazırsa dikkat, yarışmamız başlasın.
0: Evet, genellikle ilk soruyu ben sorarım. O nedenle müsaadeniz olursa yine ben sorayım.
1: Sor Agah dede.
0: Bizim bu mutlu minik kedi dostumuzun adı neydi ya o çocuklar?
4: Topaç.
0: Tebrikler. Doğru cevap.
2: Peki Topaç'ın kaç kardeşi vardı?
1: 3.
2: Tebrikler. 1 doğru cevap da senden.
1: Peki kardeşlerinin ismini hatırlıyor musunuz?
3: Kardeşlerinin adı Mestan, Patiş ve Boncuk'tu.
1: Evet doğru. Peki en yakın arkadaşının adı neydi?
4: Mırmır.
1: Tebrikler, doğru cevap. 2-2 oldu.
2: Peki Topaç'ın hayatta en sevdiği şey neydi?
4: Şarkı söylemek.
2: Evet, doğru cevap. Tebrikler küçüğüm. Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı sen oldun.
0: Bizden bir dikkat balonu maketi kazandın.
2: Ve ikiniz de birer rozet kazanarak dikkat balonu ailesinin üyesi oldunuz.
1: Hey hey hey dikkat balonu. Lay lay lay dikkat balonu. Hey hey hey dikkat balonu.
2: Ne güzel bir hikaye anlattın bugün Elif.
0: Evet, keyifle dinledim.
1: Sevdiniz mi sahiden?
0: Sevmek ne kelime, bayıldık.
2: Hele şarkına hayran kaldık.
1: Yaşasın, söyleyeyim mi yine?
0: Söyle bakalım.
1: Pisi pisi gezerim, herkesi severim. Sevgimi hiç gizlemem, herkese söylerim. Şarkı bitti, yine söyleyeyim mi? Pisi pisi gezerim, herkesi severim. Sevgimi hiç gizlemem, herkese söylerim. Ben küçük bir kediyim, sevgidir dediğim. Kuyruğum fırfır döner, mutlu etmek görevim. Yine söyleyeyim mi? Pisi pisi gezerim, herkesi severim. Sevgimi hiç gizlemem, herkese söylerim. Ben küçük bir kediyim, sevgidir dediğim. Bitti, yine söyleyeyim mi?
0: Yeter bu kadar Elifciğim. İyice ezberledik şarkıyı.
1: Tamam Agah dede, bir tane daha söyleyeyim, başka söylemeyeyim. Pisi pisi gezerim, herkesi severim.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Öfkeyle kalkan zararla oturur.
1: Hago yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hago. Öfkelenme ama. Hago her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hago. Hayır, yine olmadı. Ve Hago yardıma geliyor. Şefkatli Hago. Hago'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Hago'ya. Hago ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Hago. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık? Hago'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Hago'nun ilgisi her zaman tatlı Gugularda. Şefkatli Hago'nun bir fikri var.

küçük bir mola, biraz temiz hava. Hago'nun aklı uçakta. Hago üzgün. Fakat Çogo'nun desteğiyle morali şimdi...

Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman. Sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah! Yine öfkelenecek Hagu. Hayır ama Hagu yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Hagu hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu tatlı Gugular. Uçur bakalım uçağını Hagu. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler yok.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Sepete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Allah'ım, sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.
1: Amin.
0: Hay! Sen burada mıydın?
1: Evet, fark ettin sanıyordum. Ne güzel bir dua bu.
0: Evet, ben de çok seviyorum.
1: Nereden öğrendin?
0: Bir kitaptan öğrendim.
1: Peki, duanın adı ne?
0: Unuttum.
1: Peki duada ne demek istiyor?
0: Allah'ın hiçbir eksikliği ve kusurunun olmadığını, onun her şeyden üstün olduğunu, tek ilah olduğunu anlatıyor.
1: Ne güzel! Bana da öğretir misin?
0: Olur, öğretirim.
1: İlk kısmını ezberledim bile.
0: Hangi kısmı?
1: Allah'ım kısmı.
0: Hadi gerisini de çalışalım.
2: Müslümanın Allah'la iletişim şeklidir çocuklar. Müslümanlar Allah'a dua ederek istek, şükür ve övgülerini iletirler. Allah da onlara icabet eder. Yani onların dualarını dinler ve onlara ihsanda bulunur.
1: Allah dua edenleri çok sever değil mi?
2: Hem de çok.
0: Öyleyse daha çok dua öğrenmeliyiz.
2: Evet çocuklar, o zaman hadi öyleyse namaz dualarını biraz tekrar edelim.
3: Olur.
2: Hangisini okumak istersiniz?
1: Sen seç Temel amca.
2: Peki, o zaman Sübhaneke duasını oku bakalım sen.
1: Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek ismik ve teala ceddik ve la ilahe gayrik.
2: Aferin Asya. Eymen. Peki, sen de bunun Türkçesini oku.
0: Bilmiyorum Temel amca.
2: Asya sen?
1: Ben de bilmiyorum.
2: Üzülmeyin çocuklar. Öyleyse işimiz bunu öğrenmek.
3: Öğrenelim.
2: Başlıyorum. Allah, sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.
3: Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.
2: Hani bilmiyordunuz?
0: Bu Sübhaneke duasının Türkçesi miydi?
2: Evet.
1: İşte biz bunu bilmiyorduk.
2: Nasıl yani?
1: Dün Eymen'i bu duayı ederken duydum. Bana da öğretmesini istedim. Meğerse Sübhaneke duasıymış.
0: Ben de bilmiyordum.
2: Maşallah size. Öyleyse bugünkü dersimiz başlamadan bitti.

0: mucizevi göza.
1: Bütün köylüler koşarak yanıma geldiler. Ayaklarıma kapandılar. Efsanevi ejderha avcısı, ne olur bize yardım et dediler.
2: Zeki. Hı? Yine başladın atıp tutmaya.
1: Babacığım bir saniye ya. Müsaade eder misin? Sorumluluk sahibi bir ejderha avcısı olarak kırılmadım tabii.
0: Tabii tabii. Hı?
1: Aldım elime tasmamı, taktım belime.
3: Tasmayla, ejderha avı.
1: Ne sandın ya? Kılıçla, okla herkes avlar. Marifet canı yakalamakta. Tabii. Neyse, girdim ejderhanın mağarasına. Yaktım fenerimi. Ama o kadar karanlık ki fenerin ışığı bile yetmiyor aydınlatmaya. Elimle böyle yoklayarak ilerliyorum. Sonra elim sert bir şeye değdi. Baktım bir metre...
0: Ejderha çok da büyük değilmiş. Yavru muydu yoksa?
1: Ejderha değil yeğenim. Ayak tırnağı bir metre. Yoksa ejderhanın kafası görünmüyor bile. O kadar büyük.
2: Zeki.
1: Tamam baba ya. Kafası biraz görünüyordu.
3: Sonra?
1: Tabii ben tırnağına dokununca uyandı ejderha. Üstüme gelmeye başladı. Elimi attım belime. Bir de ne göreyim?
0: Ne?
1: Tasmam belimden düşmüş. Ejderha tam alevlerini üstüme salıyordu ki...
0: Ne oldu?
1: Ne olacak? Uyandım. Üstüm açılmış gece. Benim başım tutulmuş ama nasıl ağrıyor?
0: Of dayı ya. Ben de gerçek sanmıştım.
1: Üzülme yeğenim. Dayın gerçekten bir ejderha avcısı. Ama bugüne kadar hiçbir ejderha karşıma çıkmaya cesaret edemedi. Yoksa hiç affetmem. Yakalarım. Tabii.
0: Helal dayıma.
1: Ne sandın? Ejderha görürsen hemen dayına haber ver.
0: Tabii.
4: Hadi bakalım, bu kadar hikaye yeter. Herkes yatağa.
0: Dayı dayı kalk hemen.
1: Ne oldu yine?
0: Dışarıda bir ejderha var. Hemen yakala.
1: Sessiz olsak da bize bulaşmadan gitse olmaz mı?
0: Ne o? Korkuyor musun yoksa?
1: Kim? Ben. Ejderha avcısı Zeki. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu acaba?
0: O zaman?
1: Ya şimdi yakalasak nereye koyacağız? Yerimiz dar yeğenim.
0: Yo, kocaman orman. Bir yer buluruz.
1: Öyle mi diyorsun? Hadi bakalım o zaman. El feneri.
0: Buyur dayıcım.
5: Ne oldu oğlum?
0: Ejderha gördük baba.
6: Ejderha diye bir şey yok oğlum. O sadece masallarda olur.
0: Bir hayvan görmüşsünüzdür.
1: Yok anne ya.

0: Cevher'i sen ateş fışkırı ya da.
1: Dayıcım bari Rakeş Zerha'yı kaçıracağına yakalasaydın ya.
2: Yakalardım ama boşuma geldi. Ama merak etmeyin, o ejderhayı kesin yakalayacağım. Tabi. Anneciğim, şu mandallarından bir tanesini ödünç alabilir miyim?
3: Mandalı ne yapacaksın oğlum?
2: Ejderha yakalayacağım.
3: İlahi Zeki, mandalla ejderha mı yakalanır?
1: Tasmaya ne oldu dayı?
2: Dahi bir ejderha avcısı elindeki imkanları kullanmasını bilir. Tabii.
3: İyi bakalım, al bir tane.
2: Biraz da ip alsam.
3: Tamam, hadi al.
4: Dayıcım, bu planın işe yarayacağından emin misin?
2: Tabii ki. Bak şimdi. Ejderha bu yiyeceklerin kokusunu alıp buraya gelecek. Hı. Onu çadırımızdan göreceğiz. Hı. Bu mandala parmağımla bastığımda da ip serbest kalacak. Ve ejderha yakalanacak.
4: Harika. Her şey tamam.
2: Hayır, değil. Hı? Bir eksiğimiz var. Tek gözlü ejderha avcısı. Bu olmadan ejderha yakalanmaz. Tabii. Niye bağırıyorsun yeğenim? Ejderhayı kaçırdın.
5: Asıl sen ne yapıyorsun dayı ya? Gözümü çıkardın.
2: Nasıl oldu bu ya?
6: Gözündeki bant yüzünden oldu.
2: Ne alaka? O benim korsan bandım.
6: Allah'ın bize iki göz vermesinin bir hikmeti vardır. İki göz sayesinde üç boyutlu görebiliriz. Bir gözümüzü kapatırsak varlıkları iki boyutlu görürüz. Derinliği algılayamayız.
2: Kafam karıştı yani.
6: Sen tek gözle baktığın için iki boyutlu gördün ve mandalı ıskaladın. Hadi herkes denesin. Herkes ellerini ve kollarını böyle tutsun. Şimdi bir gözünüzü yumun ve parmak uçlarınızı birbirine değdirmeye çalışın.
2: Bundan kolay ne var ya?
4: Olmadı.
6: Şimdi de iki gözünüz açıkken parmak uçlarını birbirine değdirin.
4: Yaptım.
2: Harika. Ejderha artık elimden kurtulamaz.
4: Ben de gözümden olmam.

0: Dayıcım dikkat et.
1: Merak etmeyin yeğenim, bana bir şey olmaz.
0: Kendine değil, benim gözüme dikkat et.
1: He, tamam.
2: Yakaladık, yakaladık!
3: Ne oldu yine? Kaç gecedir bir uyku uyutmadınız?
1: Ejderhayı yakaladık baba. Ben demiştim size. Tabii.
3: Kime anlatıyorum?
1: O değil de. Koca ejderhayı nereye bağlayacağız şimdi ya? İşin yoksa kafes yap buna.
4: O kadar endişelenme dayı. Bunun pek bir yer kaplayacağını sanmıyorum.
5: Bu kadar küçük ejderha olur mu dayı?
1: Yani yavru olabilir. Büyüyünce ne yapacağız asıl? Siz onu düşünün. Tabii.
6: Sakin ol Gümbele. Bu tilki zararsız. Çok tatlı bir yavru. Acıkmış olmalı.
1: Aman enişte, dikkat et. Gözlerinden ateş saçıyor. Yakmasın seni sonra.
7: Ateş saçmıyor Zekicim. Siz ışık tuttuğunuz için parlıyor.
1: Sahiden öyle ya.
0: Anne bak. Göz bebekleri büyüyüp küçülüyor.

0: Uzaylı olabilir bu tilki.
1: Hayır Yusufcuğum, Allah hepimizin gözlerini bu şekilde yaratmıştır. Işığın fazla olduğu ortamlarda göz bebeklerimiz küçülür. Böylece gözlerimiz fazla ışıktan rahatsız olmaz. Karanlık ortamdaysa göz bebeklerimiz büyür. Böylece azıcık ışığı bile yakalayabilir. Ve karanlıkta daha iyi görürüz.
2: Bu Allah'ımızın bize bir lütfudur. Bu sayede etrafımızı her ortamda net bir şekilde görebiliriz. Ona sonsuz şükürler olsun.
3: Tilkiye ne yapacağız?
0: Bizim olsun mu? Evcil bir tilkimiz olur.
4: Gümbel'e kıskandı. Rakip istemiyor.
5: Ben bir karar verdim.
6: Yandık o zaman.
5: Tilki benim olacak tabii.
4: Tilki nasıl eğitilir biliyor musun ki?
5: Arol küçük adam. Ben aslan bile eğittim. Tabii.
2: Zeki. Kedi değil miydi o?
5: Evet kediydi ama kediler de aslan ailesinden sonuçta. Onları küçük görme baba.
1: Peki tilkinin anne babası da bu durumu kabul edecek mi sence?
5: Annesi babası mı?
1: Tilkinin ailesi onu aramaya çıkacaktır. Yavrularını ondan alan kişiyi görecekler. O kişiye çok kızacaklar. Ve...
5: Hayır ablacığım, bu yavru tilkiyi burada tutamayız. Evet, ben onu yakalamış, çok emek vermiş olabilirim. Ama her zaman söylediğim şeyi yine söylüyorum. Hayvanlar doğada özgürce yaşamalıdır. Tabii.
3: Sorun çözüldü o zaman.

0: Hadi git bakalım.
1: Yemeği de kaptı. Rabbimizin mucizesi. Dağda, taşta ve her yerde. Saymakla bitmez lütfu. Yerde, gökte ve gözlerde. Gözümüzü yaratmıştır. En güzel özelliklerle. Ne kadar şükretsek azdır. Sadece bir göze bile. Tabii.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Benim adım Mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Allah aşkına bekle abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır, olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Aa. Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya, Allah iyiliğini versin, ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım, kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Ha, neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma, böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.
2: Kapının arkasında.
1: Hayır.
2: Of, pes. Hadi söyle, meraktan çatlatma adama.
1: Tencerenin içinde.
2: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
0: Of dayı ya, dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.
2: Ben olsam düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sığar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
1: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
0: Ama abla, elbise katlamak çok zor.
2: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zordu diyeceksin.
0: Niyeymiş o?
2: Çünkü artık ütü katki var.
1: Ütü katki mi? O da ne?
2: Ütünün ütüsü. Katlamanın katı, Zeki'nin kisi, ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabii.
1: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcım ama ufak bir sorun var.
2: Neymiş?
1: Ütü icat edileli yıllar oldu.
2: Basit bir ütüyle ütü katkıyı denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
0: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
2: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
0: Yaşasın. Ben varım.
1: Ben yokum. Ütümü yaparım. Elbisemi de katlarım.
2: O kadar önyargılı olma. Gel bize. Belki söveceksin. Belki söylediklerime çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Tabii. Evet. Hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
3: Dayı.
2: Ne var? Ne oldu?
3: Ben de kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
2: Heh, kendi katlama icadın mı?
3: Evet. Adı da Katvuz. Katlamanın katı, yavuzun buzu.
2: Çok komik bir isimmiş bu.
3: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
2: Komikmiş. Dahi yani isimler onlar bir kere. Tabii.
3: Yapabilir miyim? Ne olur?
2: Olmaz.
3: Niye?
2: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
3: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin.
0: Dayıcım bırak da çocuk hevesini alsın.
2: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
3: Bu kartonları alıyorum.
2: Al al. Dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
0: Neyse dayı, boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
2: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.
0: Oo, maşallah, havalı bir icada benziyor.
2: Tabii ya, ne sandın? Su.
0: Susadın mı dayıcığım? Hemen getireyim.
2: Hayır, benim için değil, icat için.
1: Su ne alaka?
2: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi, bu haznede su kaynayacak, buharlı çamaşırlar ütülenecek, sonra diğer kısma gidecek ve elbiseler katlanacak. Anladın mı?
1: Yani, evet. Olabilir.
2: Heh, pirinç.
0: Acıktın mı diyeceğim ama.
2: İcat için. Allah Allah.
1: Yani sormayayım sormayayım diyorum ama.
2: Sor sor, çekinme. İçinde kalmasın.
1: Pirinç ne alaka?
2: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buharı emecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
1: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım. Ben de göstermek istiyorum.
2: Tamam, hadi önce sen göster de kenara çekin.
3: İzleyin şimdi. İşte bu kadar.
1: Maşallah Yavuz, harika bir icat bu.
0: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
3: Yapamam abicim. Yeter ki bana karton verin.
2: Çocuklar, çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Tabii. İşte gerçek bilim bu.
0: Harikasın dayıcım.
1: Gerçekten işe yarıyor.
3: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.
2: Seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Gelin şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii. Oo, harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
0: Yavuzcum şu icadını biraz versen de elbiselerimi katlasam.
3: Olur tabii.
2: Durun ya, gitmeyin. Bakın bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

0: Biz geldik. Nadir, bak sana arkadaş getirdim. Hasan Efendi'nin emaneti bu ufaklık. Torunlarını görmeye giderken bize bıraktı. Peki uçamıyormuş henüz. Birkaç gün abilik yapacaksın. Oldu mu? Hadi, güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hı? Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık? Yazık, kim bilir ne kadar korktun. Evet, şimdi neredeydik? Hah, balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Sevgili yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah! Yokmuş ki Nadir'imin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey önyargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu masal bekleye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi Nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk kar taneleri toprağa düştüğünde yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyetle çorbaların içildiği bir yarışma düzenliyorlarmış. Yarışma sonunda birinci olanın ödülü ise bu güzel bahçeymiş. İlkbahar yaz, sonbahar derken senenin o özel zamanı gelip çatmış. Tüm hazırlıklar yapılmış. 1, 2, 3 demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış, çorbalar kaynamış. Köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik.

0: değişik.
1: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken, izleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar. Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yıl da birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şanşen bir şey fark etmiş. Bu nasıl olur demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zubi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı açmış yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zubi ile göz göze gelmiş. Zubi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan Şanşen kendini anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış. Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş. Uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca karanın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünü nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zubi'nin ocağını Şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes Şanşen'den ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zubi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli Şanşen'miş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Eh.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: 일개.
1: Sıkıştı.
2: Hayırlı sabahlar Ali.
1: Hayırlı sabahlar.
2: Hazır mısın?
1: Neye?
2: Bulmacaya. Akşam gözüme uyku girmedi. Aklımda harika fikirler var. Bilmeceler, şaşırtmalı ipuçları. İşin hiç kolay olmayacak.
1: Bu harika bir haber. Yani ne kadar zor, o kadar iyi.
2: Hadi, geç kalıyoruz. Dedem bekliyor.
1: Bugün hava fazla sıcak sanki.
3: Hadi amarı kıbız, bırak. Hayır, buna ihtiyacımız yok.
4: Ali, bir şeyin yok inşallah.
3: Yok Arif baba. Birazdan geliyorum.
2: İpuçlarını hazırladım dede.
4: Eline sağlık kızım. Seslere bakılırsa Ali biraz gecikecek.
1: Gel buraya. Senin yüzünden geç kalıyorum.
3: Rıkkıbız.
1: Benden kolay kurtulamayacaksın. Öyle ya da böyle o kağıdı alacağım.

0: Aa, yeter rıkkımız. Getir şu kağıdı. Oyunun sırası değil. Bulmaca kim bilir ne kadar uğraştıracak. Bilge çok emin konuştu. Bir de üstüne sen uğraştırıyorsun. Yaşa rıkkımız. Beni yalnız bırakmayacağını biliyordum. Kitaplar. Kitapları unuttum. Çantamı almadım. Ben hazırım Arif Baba.
1: Hadi bakalım. Kitapları verirken içinden zarfları alırsın. Allah yolunu açık etsin.
0: Allah razı olsun. Gidelim rıkkımız. Macera bizi bekliyor.

0: Hayırlı işler Gazanfer amca.
1: Handan çıkınca takip et Bahar'ı. Kale gibi duvarları beklemekte iki servi ağacı. İki doru şaha kalkmış, selam verir. Aradığın işareti sarmalamış, İstanbul bahçelerinin baş tacı.
0: Handan çıkınca takip et Bahar'ı. Bahar nasıl takip edilir ki? Sen de bir şey anlayabilirsin.

0: Anlamadın değil mi? Ben burada yokken Bahar'la karşılaşmış olabilir misin? Ben de öyle düşünmüştüm. Acaba Bilge ipucunda ne demek istiyor? Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun Rıkkıbız? O zaman Bahar'ı takip edelim. Hedefimiz Nisan Sokak. Bahar'ın ikinci ayı. Şu servi ağaçlarının büyüklüğüne bak. Maşallah minare gibiler. Kale gibi duvarları beklemekte iki servi ağacı. Doğru yoldayız. İki Doru Şah'a kalkmış, selam verir. Kapı kapı değil, sanat eseri mübarek. Aradığımız işaret burada bir yerde Rıkkıbız.
1: Aradığın işareti sarmalamış, İstanbul bahçelerinin baş tacı.
0: İşlemelerin hepsi birbirinden güzel. Ama bahçeyle ilgisi olan hangisi acaba?

0: Of! İzin ver dinleneyim rakıbız. Bakmadığımız köşesi kalmadı. Hatta bir kalem kağıt ver. Sana işlemelerin resmini çizerim. Ah! Lale! Tabii ya! İstanbul bahçelerinin baş tacıdır Lale. Aferin rakıbız. Aradığımız ipucu kapı numarasıymış. İlk ipucu tamam. Şimdi sıradaki kitabı yerine götürelim.
1: Yurdun dört yanından bir meclis toplanır. Taze olduğunda evleri şenlendirir. Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu. Karşında hepsi boy boy dizilir. Bu sefer sakın tek bir işaret arama. Külüne muhtaç olanı aman unutma.
0: Bu ne şimdi? Yurdun dört yanından toplanmalar, evleri şenlendirmeler. Yemeğin sırası mı rakıbız? Önce bir bilmeceyi çözseydik. Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu diyor. Pastane olmasın? Hı? Rakıbız nereye? Alacağın olsun rakıbız. Yine yaptın yapacağını. Balıkçı mı? Yurdun dört yanından bir meclis toplanır. Taze olduğunda evleri şenlendirir. Tabii ya, balık. Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu. Balıklar hem tatlı hem de tuzlu suda yaşar. Biliyorum, biliyorum. Devamı var. Bu sefer sakın tek bir işaret arama, külüne muhtaç olanı aman unutma. Bu kısmı kolay. Atalarımız ne demiş? Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşu dükkanın kapı numarası da 12.
1: Semtin en ulusu bekler seni meydanda. Hoş kokular sarar etrafı bir anda. Göz görmez, tatları her öğünü süsler. Karşı karşıya bakmakta aradığın işaretler.
0: İpucundaki semtin ulusu ana tacı olmalı. Çiçeklerin kokusu geliyor ama ipucunda tatları her öğünü süsler diyor. Süs çiçeklerinin yenilmeyeceğini ben de biliyorum.

Aramızdaki koku uzmanı olan sensin Rıkkıbız. Hadi bakalım, yap numaranı. Yine miskinliğin tuttu değil mi?

0: Baharat. Hoş kokular sarar etrafı bir anda. Göz görmez, tatları her öğünü süsler. Buldum rıkkımız. İpucu şuradaki aktarları tarif ediyor. Elhamdülillah. Karabiber bu. Şimdi ne yapacağım bu sayılarla? Bir, on, on bir, yirmi bir, yirmi dört. Bir, on, on bir, yirmi bir, yirmi dört. Yan yana yazdım, alt alta denedim, yerlerini değiştirdim, yok. Ben bu sayıların şifresini çözemedim rıkkıbız. Harflerle olsa belki çözerdim. Galiba harflerle aram daha iyi. Ne gürültücüsün. Ne diyordum? Sayılar yerine harfler olsaydı. Sayı yerine harf. İlk kapı numarası birdi. O zaman alfabede A harfi olur. O zaman 10 H harfi, 11 I harfi, 21 R, 24 T harfi. Çözdüm rıkkımız. Her sayı bir harfmiş.
1: Maşallah sana Ali. Bunu da çözmeyi başardın. Hatır, düşünme, akılda tutma, hafıza anlamı taşır. Bazen gönül, kalp anlamına da gelir. Birine karşı duyulan saygı, sevgiyi ifade eder. Bu yüzden sevdiklerimizin hatrını kırmamak önemlidir. Unutma, Allah hatır, gönül gözeten, kolaylık gösteren, güler yüzlü kimseyi sever.
0: Unutmam Arif Baba.
1: Bak, bu kadar hatır dedik. Canım şöyle bol köpüklü kahve çekti. 40 yıl hatır olduğu söylenir. Sana da ayran yaparım, içim ferahlasın.
0: Yaşa Arif Baba. Elhamdülillah. Aktardaki karabiber de amma tazeymiş.

0: Estağfurullah. Harun?
1: Ha?
0: Yani efendim. Sen de duydun mu?
1: Neyi?
0: Sesi.
1: Ses olduğunu anladık. Ne sesi onu soruyorum.
0: İşte bunu.
1: Ama kedi sesi bu.
0: Dinozor demedik. Nereden geliyor onu soruyorum.
1: Dışarıdandır dostum, nereden olacak?
0: İyi de ses bu kadar net gelmez.
1: Ne? Burada mı?
0: Korktun mu?
1: Ya yok, ne korkacağım? Heyecanlandım.
0: Nerede acaba? İşte. Kaçırdık.
1: Vallahi kaçtı.
0: Hadi bulalım şu yaramazı.
1: Hadi.

0: Yok dostum, yer yarıldı, içine girdi sanki.
1: He ya.
0: Duydun mu?
1: Duydum. Kedi bir şeyler mi devirdi acaba?
0: Kesin. Ses şu taraftan geldi. Gidip bakalım.
1: Hadi. Bu kedinin sesi değil.
0: Evet. Bu saatte kim ki bu? Yalnız olduğumuzu sanıyordum.
1: Hırsız mı?
2: Olabilir.
0: Dedik. Hakkı Baba izin verdi.
1: Sen ne geziyorsun?
3: Bir şey unuttum, onun için geldim.
1: Aklımızı aldın abla ya. Bir dahaki sefere bana söyle, ben getiririm eve.
3: Siz ne işler çeviriyorsunuz bakayım? Avluda ezber mi yapılır?
0: Şey arıyorduk.
3: Ne?
0: Yahu
3: ne?
0: Hı? İşte bu.
3: Kedi bu.
1: Dinozor demedik.
0: Şakamı çalma.
3: Tamam. Sessiz olun. Bu yavrucak çok korkmuş.
0: Ah, yaralı galiba.
3: Evet. Canım ya.
1: Korkmuş olmalı.
0: Hadi bakalım bir neyi var.
3: Hadi.
0: Ne yapacağız şimdi bunu?
3: Önce bir karnını doyuralım.
1: Neyle? Çay ocağında biraz ekmek olacaktı. Sütle, ekmeği sütle ıslatırız.
0: Süper, hadi yapalım.
1: Peki nerede saklayacağız bunu?
0: Saklayacak mıyız?
3: Bence saklayalım. İzin vermeyebilirler. Bu yavruyu da iyileşmeden göndermek olmaz.
0: Nerede saklayacağız?
3: Sizin medreseye ne dersiniz?
0: Bilmem ki.
3: Anahtarı var mı sizde? Onu söyleyin siz.
0: Vardı.
3: Konu kapanmıştır.
1: Kimse yok.
0: Evet, kimse yok.
1: Evet, yok.
0: Kimseye görünmeden ilerlememiz lazım.
1: Kediyi kucağımıza mı alsak? Böyle bitmeyecek bir yol ya.
3: Kedi nerede ki?
1: Hayda. Biliyordum ben ya.
3: Tamam çocuklar, paniklemeyin, buluruz şimdi.
1: Yer pisi. Çok yaramaz çıktı bu da ya.
0: Sorma.

0: bulacak bizi.
1: Sağ salim bulup götürelim de.
0: İnşallah. İşte orada yaramaz. Hiç kusura bakma kedi. Seni bırakmaya gelmiyor.
2: Aman diyeyim Emin.
1: Eyvah.
0: Biri geliyor.
2: Soklu kediyi soklu.
0: Oldu bile.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
4: Aleyküm selam amca.
0: Oh, ölüyordum korkudan.
2: Aynen ya.
1: Tamam çocuklar, neredeyse geldik. Ha gayret.
2: Evet, işte kapı göründü.
0: Bir an önce bırakalım da evlere dönelim.
2: Allah aşkına miyavlayıp durma artık. Yakalatacaksın bizi.
0: Kur'an'da ezberletelim mi Harun?
2: Yapamaz ya, yapamaz sanki. Yapabilir mi ki?
0: Söylediklerini anlıyorsa ezber de yapabilir bence.
2: Doğru.
0: Şşş, Zehra abla, kedi değil, sen yakalatacaksın bizi şimdi.
1: Doğru.
0: Of ya. Selamünaleyküm.
1: Fatma abla. Sen ne geziyorsun burada?
0: Selam verdik, aldığımız cevaba bak. Aleyküm selam. Şey, beklemiyorduk da ondan.
5: Beklemediğinizi anladık. Ne oluyor burada bakayım?
2: Bir şey saklamıyoruz.
5: Ya ben bir şey saklıyorsunuz mu dedim. Çözülüyorsunuz yavaş yavaş.
0: Aha, yakalandık işte.
5: İşte bu ölümcül vuruştu. Beni yormayın, anlatın bakalım.
0: Aa, kedi bu.
2: Dinozor demedik ki.
1: Harun.
2: Ne ya? Şaka yapayım dedim.
1: Yapma.

0: bilemedik.
1: Aa, ne demek bilemedik? Bilemeyecek ne var?
0: Ne yapacağız?
1: Pansuman. İşte bu kadar.
0: Eline sağlık Fatma abla.
1: Hiç önemli değil. Peygamberimiz de hayvanları çok sever, onlara merhamet edermiş.
0: Peygamber Efendimizin de kedisi varmış. Doğru mu Fatma abla?
1: Evet. İsmi de Müezza.
2: Müezza abla mı?
1: Evet.
0: Biz de bunun adını Müezza koyalım mı?
1: Bakın, Müezza da sevdi ismini.
3: Kediyle gelmek iyi bir fikir değil bence.
0: Ne yapacaktık ya?
3: Zehra ablaya bırakabilirdik.
0: Eve gitti o.
3: Doğru.
0: Niye ablam o sabah?
3: İnşallah. Ha? Korktuğumuz başımıza geldi.
0: Aynen. İnşallah bir daha mı avlamaz?
3: Hayda. Sen söyledikçe oluyor. Farkında mısın?
0: Çattık. İnşallah çantadan çıkmaya kaldı.
3: Koş Harun. Gel pise pise pise pise pise. Gel pise pise pise pise pise pise.
0: Gel artık Müezza ya. Seni saklayacağız diye mahvolduk. Zaten yaralısın. Gidecek yerin mi var da kaçıyorsun?
3: Ya Harun, sen nasıl bir arkadaş yokluğu çekiyorsun ya?
0: Ne alaka dostum?
3: Kediyle oturup çay içmediğin kaldın. Neden hayvana anlamayacağı şeyler söyleyip duruyorsun?
0: Stresten işte.
4: Ya bana bakın. Hem hayvanı camiden kaçırdınız, hem de burada boş boş konuşuyorsunuz.
0: Ya bilerek mi kaçırdık sanki? Sen eve gideceğim diye tutturmasaydın sana emanet edecektik.
4: Ben de keyfimden gitmedim herhalde.
3: Tamam çocuklar, sakin olalım. Müezza sesimizden ürküp hiç gelmeyecek.
0: Aynen. Hı? Buldum. Orada.
3: Aferin Harun. Sen olmasan ne yapardık biz?
4: Nasıl da korkmuş yavrucak.
3: Gel pisi pisi pisi pisi pisi pisi. Gel pisi pisi pisi pisi pisi pisi pisi.
0: Çabuk ol Emin.
3: Neye çabuk olayım dostum?

0: Yahu çocuklar, musibete gülünmez ama hakikaten çok komikti. Kusura bakma Emin'cim.
1: Estağfurullah Hakkı Baba.
2: Sonra ben de çok güldüm.
0: İyi de kediyi saklamaya neden uğraştınız ki? Bana söyleseydiniz ya, birlikte bakardık.
3: Bilemedik ki. İzin vermezsin sandık.
0: Olur mu hiç öyle şey? Hayvanları seven ve onlara merhamet edene Rabbimiz de merhamet eder. Sahabe Efendimiz Ebu Hureyre'nin isminin anlamı kedilerin babasıdır.
4: Kedilerin babası mı?
0: Evet. Kedileri çok sevdiği için de bu ismi almıştır. Kedi nerede bu arada?
5: He? Aa, kaçmış yine.
2: Yine bulmak bize düştü.
3: Yine mi ya?
1: Az önce sahibi gelip aldı Hakkı Baba. Siz burada yoktunuz.
3: Aldı mı?
0: Kediyi sahibine kavuşturduğumuza göre...
1: Bir sevap da oradan aldık demektir.
3: Ama çok alışmıştım ben Müezzaya ya.
0: Demek adı Müezzaymış.
1: Artık öyle.
2: He? Artık derken?
1: Asıl ismi Boncukmuş. Ama ben kediye peygamberimizin kedisinin ismi olan Müezza ismini verdiğimizi söyleyince önce şaşırdı. Sonra da kedisine o ismi vermeye karar verdi.
2: Keşke tekrar görebilseydik.
1: Fatma ablanız onu da halletti.
3: Nasıl?
1: Kedinin sahibi arada bir taşana getirecek Müezza'yı.
4: Yaşasın! Yaşasın!

0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.
1: Hay Allah yahu. Tüh.
2: Dur, sakin ol.
1: Nasıl sakin olayım? Berbat oldu pençelerim. Neden beni bulur ki bütün bunlar? Neden? Ol.
2: Zikri, sakin ol. Bir sabır çek.
1: Sakin olamam Fikri, sakin olamam. İnsanlar neden ağzından çıkarttığı sakızı sokağa atar? Bak, bütün pençeme yapıştı.
2: Haklısın. Bir insanın asla yapmaması gereken bir şey bu. Çöpü çöpe atmak gerek. Fakat böyle bir kaza geldi artık başımıza.
1: Neden beni bulur böyle şeyler? Allah'ım, ah! Neden hep beni bulur, neden?
2: Yahu amma abarttın. Altı üstü bir sakız yapıştı. Temizleriz diyorum.
1: Abarttım ha? Bak saate kaç olmuş? Günün en güzel saati değil mi benim için bu saat?
2: Evet.
1: Güneş tepeye çıkar. Şu ağacın gölgesi tam telin üzerine düşer. Ben de o gölgede güzelce şekerleme yaparım, değil mi?
2: Evet.
1: Bak gördün mü? Bunu kaçırdım gitti. Bu zevkim elimden alındı. Şimdi söyle bakalım, abartıyor muyum?
2: Canım, abartıyorsun demem ondan değil. Abartıyorsun çünkü daha büyük bir şey.
1: Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Biz şimdi otelin üzerinde olabilirdik değil mi Fikri?
2: Evet kardeşim. Eğer ayağına sakız yapışmasaydı, biz onu temizlemek için bu direğe konmayacaktık. Şu an üzerimize devrilmiş ağaçla birlikte asfaltta yatıyor olabilirdik.
1: Ağaç bizi yassı hale getirir, yere yapıştırırdı değil mi?
2: Allah korusun ama evet.
1: Senin yassı halinde hiç güzel olmaz ha.
2: Sanki seninki olur.
1: Verilmiş sadakamız varmış Fikri.
2: Şimdi anladın mı Zikricim sana neden abartıyorsun dediğimi?
1: Anlamaz olur muyum kardeşim? Başına bir iş geldiyse hemen isyanda bulunma. Niye beni bulur diye sorma. Bir hayır vardır olanda. Biz bilmeyiz gerçeği, görmez gözümüz öteyi. Öğren işte bu yüzden olanda hayır var demeyi. Şimdi biz bu tele bir daha konamayacak mıyız?
2: Niye konamayalım canım? Mahalle elektriksiz kalacak değil ya. Gelip tamir edenler.
1: Ya bir daha aynı şey olursa?
2: Kardeşim, hayır da şer de Allah'tan tedbirimizi alır. Takdiri ona bırakırız.
1: Doğru.
2: Hadi uç da gidip caminin şadırvanındaki sularla yıkayalım pençeni.
1: Tamam.
0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.

0: Sabah sporu mu yapıyorsun?
1: Sen spor yapmıyor musun yoksa?
0: Hiç yapmaz olur muyum? Bazı sabahlar ısınma hareketleri yapıyorum ben. Peki sen hangi hareketleri yapıyorsun?
1: İşte ben de şu hareketleri yapıyorum.
0: Belli ki sen de spor yapmayı kabaran hindivi ailesi kadar çok seviyorsun.
1: Bana bu sporcu ailenin hikayesini anlatır mısın?
0: İstersen hemen anlatabilirim.
1: Tabii ki istiyorum.
0: Öyleyse ben de anlatmaya başlıyorum. Kabaran hindi 3 yavrusuyla yüksek bir tepede yaşarmış. 3 yavrunun 3'ü de birbirinden sevimliymiş. Bu aile her güne spor yaparak başlarmış. Yalnız yumurtadan en son çıkan yavru her şeye küsüp darılırmış.
1: Ona spor yaptırmıyorlar mıymış? Bu yüzden mi küsüyormuş?
0: Öyle değil de nasıl söylesem, bu yavru mızmızın tekiymiş.
1: Ha, mızmız mı? O da ne demek?
0: Mızmız her şeye kusur bulan, hiçbir şeyden memnun olmayan demektir. Öyle ki bu yavru uyumak için annesinin kanatları altına girdiğinde en iyi ve en yumuşak yeri kapmak için kardeşlerini bir o yana bir bu yana itip dururmuş. Dahası istediği yapılmayınca kardeşlerine küsüp sırtını dönermiş. Bu yüzden adı Mızmız Hindi olarak kalmış.
1: Peki Mızmız Hindi böyle davranırken kardeşleri ne yapmışlar?
0: Kardeşleri onun mızmızlanmasına, ağlamasına daha fazla dayanamayıp anneleriyle konuşmuşlar. Bunun üzerine anneleri Mızmız Hindi'yi karşısına almış. Bak yavrum, kardeşlerinle iyi geçin ve her şeyi küsüp onların kalplerini kırma. Hem böyle kötü örnek oluyorsun. Bu davranışlarından dolayı zararlı çıkan sen olursun demiş.
1: Çok güzel söylemiş.
0: Ama Mızmız Hindi annesinin bu güzel sözlerini çok yanlış anlamış. Niçin annem kardeşlerimi değil de beni uyarıyor? Anlaşılan annem kardeşlerimi benden daha çok seviyor diye düşünmüş. Sonunda ne yapmış biliyor musun?
1: Ne yapmış?
0: Tabii ki annesine de küsmüş.
1: Ne? Anne küsülür mü hiç?
0: Küsülmez. Ama Mızmız Hindi küsmüş işte.
1: Oysa anne babaya öf bile değilmez.
0: Sen bunu nereden öğrendin?
1: Öğretmenimden. Öğretmenimiz bize anne babanıza karşı saygılı olun, onların hayır duasını alın diye öğüt veriyor.
0: Ayşe, bugün senin ağzından bal damlıyor.
1: Ben henüz kahvaltımı bile yapmadım. Benim ağzımın kenarında bal yok ki.
0: Ağzından bal damlamak bir deyimdir. Anlamı da çok sevindirici ve güzel şeyler söylemek demektir.
1: Anladım. Güzel şeyler söylediğim için böyle diyorsun. Sonra ne olmuş?
0: Kabaran hindi yavrularını da peşine takıp kıra gitmiş. Hayatlarında ilk kez kır çiçeklerini gören yavrular sevinçten havalara uçmuş. Bir sağa bir sola yuvarlanıp durmuşlar. Fakat mutlulukları uzun sürmemiş.
1: Neden?
0: Çünkü Mızmız Hindi burada da somurtup duruyormuş. Neymiş efendim? En iyi çiçek tohumlarını kardeşleri önünden alıp yiyormuş. Sonra en canlı kanlı böcekleri hep onlar gagalıyormuş. Kardeşleri onun asık yüzüne daha fazla dayanamayıp annelerinin yanına gitmişler. Mızmız Hindi de tek başına çimenlerin üstünde gezinmeye başlamış. Derken hindilerin kokusunu alan aç bir tilki uzun otların arasında gizlenerek yakınlarına kadar gelmiş.
1: Ben tilki resmi yapmasını biliyorum. Nasıl oldu?
0: Çok güzel olmuş da

0: tilkinin kuyruğu biraz uzun değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor?
1: Bu kuyruğu tilki üşüdüğünde yorgan gibi kullanabilsin diye böyle çizdim. Buna sarılıp mışıl mışıl uyuyacak. Senin anlattığın hikayedeki tilkinin kuyruğu da böyle uzun muymuş? O da üşüyor muymuş?
0: O tilkinin kuyruğu bu kadar uzun değilmiş. Ayrıca üşümüyormuş da. Sadece karnı açmış.
1: O zaman bu avcı bir tilkiymiş.
0: Hem de çok kurnaz bir avcıymış. Tilki hindilere bakarak acaba hangisini avlasam diye düşünürken tek başına dolaşan mısmıs hindinin daha kolay bir av olacağına karar vermiş.
1: Eyvah!
0: Eyvah ki ne eyvah! Tilki saklandığı yerden bir yay gibi gerilmiş, ok gibi fırlamış ve göz açıp kapayıncaya kadar onu yakalamış. Mısmıs hindi de avazı çıktığı kadar bağırmış. İmdat! Kurtarın beni! Kimse yok mu? İmdat!
1: Onu hiç kimse kurtarmaya gelmemiş mi?
0: Gelmez olur mu hiç? Tilkinin pençeleri arasında çırpınan mısmıs hindinin imdat çığlığını annesiyle kardeşleri duymuş. Yıldırım hızıyla onun yardımına yetişmişler.
1: Peki ne yapmışlar?
0: Tilkinin başını gagalayıp mısmıs hindiyi kurtarmışlar ve hemen oradan uzaklaşmışlar. Tilki bir anda neler olduğunu anlayamamış. Şaşkınlığı geçince de hindileri tekrar aramaya koyulmuş. Onları bulmak için altına bakmadık taş bırakmamış.
1: Bulabilmiş mi peki?
0: Çok aramış ama bulamamış. Sonunda karnını böğürtlenlerle doyurmaya karar vermiş. Ormanın derinliklerine gidip en sulu, en iri böğürtlenleri midesine indirmiş.
1: Ne güzel bir hikaye. Hem mısmıs hindi kurtuldu hem de aç tilki karnını doyurdu. Hiç kimse mutsuz olmadı.
0: Ama hikayemiz henüz bitmedi.
1: Yoksa tilki geri mi gelmiş?
0: Hayır, fakat mısmıs hindi başına gelen bu olaydan ders çıkarmış. Yani yaptığı hatayı anlayıp annesi ve kardeşlerinden özür dilemiş. Bir daha da varayoğa küsüp hiç kimseyi incitmemiş.
1: İğne miğne yuvarlak düğme. Ibıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
0: Sen sabah sporunu bitirmemiş miydin?
1: Az kaldı.
0: O halde ben aşağı iniyorum.
1: Biraz bekle, şu hareketi de yapayım. Şimdi gidebiliriz.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Imágenes.
1: Kıpır, lila, puf, sütlaç ve güçlü.
2: Geldim, geldim öğretmenim. İstediğiniz gibi lokum aldım.
1: Aferin incim. Bugün hep birlikte yengecin evine misafirliğe gideceğiz. Ona lokum da götüreceğiz.
3: Geçen kuzenlerim de bize misafirliğe gelmişti. Bir kutu baklava getirmişlerdi.
4: Çok lezzetliydi.
3: Sen iyi bilirsin tadını Kıpır. Çünkü çoğunu sen yemiştin.

0: Hay Allah! Tam da misafirlerim gelecek! Emektar arabacığım, söyle bana bozulmanın sırası mıydı? Neyse, seninle sonra ilgileneceğim. Hoş geldiniz değerli misafirlerim, hoş geldiniz!
1: Hoş bulduk!
2: Aa, arabada ne oldu yengeç? Hı?
0: Sorma dostum. Arabamın ufak bir tamire ihtiyacı var ama sonra ilgileneceğim.
3: Ufak bir tamir mi? Her yeri dağılmış.
0: Buyurun, buyurun.
4: Bu senin için yengeç.
0: Ne zahmet ettiniz dostlarım.
5: Lokumu da pek severim.
0: Çok teşekkürler.
2: Börek.
0: Hepsini sizler için hazırladım. Ben misafir ağırlamayı çok severim.
6: Ama bu börek patatesli. Keşke ıspanaklı olsaydı.
0: Öyle mi? Ben patatesli börek de seversiniz diye düşünmüştüm.
7: Kek de pek kabarmamış yengeç.
0: Aslında çok uğraştım ama ancak bu kadar yapabildim. İsterseniz başka ikramlar da getirebilirim dostlarım. Hemen geliyorum.
4: İncilerim, her birimizin damak zevki farklıdır. Ev sahibi size ikramlar getirdiğinde beğendikleriniz için teşekkür etmeli, damak zevkinize uymayan ikramlar için de daha nazik davranmalısınız. Yengeç bizler için uğraşmış ve güzel ikramlar hazırlamış.
7: Bence çok lezzetliler.
4: Afiyet olsun incim. Şöyle bir söz vardır. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
3: O ne demek ki?
4: Yani ev sahibi ikram eder, misafir de kendi hayal ettiğini değil, ev sahibinin zahmet edip yaptığı ikramı yer ve teşekkür eder.
6: Haklısınız öğretmenim.
0: Ve meyve salatası.
7: Kıskaçlarına sağlık yengeç. Kek aslında çok güzel olmuş.
0: Sahi mi? Çok mutlu oldum.
2: Ve patatesli börek de çok güzel olmuş.
6: Ben de çok beğendim.
0: Afiyet olsun.
2: Bu odada ne var acaba?
7: Dur, kıpır. Misafirliğe gittiğimiz bir evde kapalı olan kapıları izinsiz açamayız. Evet, ortalığı da karıştıramayız.
2: Ne yapalım? Benim canım sıkıldı.
6: Yakala dostum. Bak yanımda ne getirdim.
2: Çok eğlenceli.
3: Neler oluyor? Her yerim ıslandı.
2: Suyun içindeyiz Puf. Biz balık.
0: Hay Allah bazom. Neyse ki kırılmadı.
4: Bu şekilde olmayacak. Kıpır ve güçlü. Durun bakalım artık.
2: Çok eğlenceli öğretmenim.
4: Evet, eğlenceli olduğunu biliyorum. Ancak etrafa bakın.
6: Biz ne yaptık böyle?
0: Sorun değil, sorun değil.
4: İncilerim, her eğlenceli oyun evde oynanmaz. Bakın etraf nasıl da dağıldı. Üstelik misafirlikteyiz. Misafir olduğumuz bir evde daha özenli olmalıyız.
3: Evet, geçen bize gelen misafirin yavru balığı da evde top oynamaya çalışmıştı. Top avizeye çarptı ve avize düştü.
4: Evde daha sakin oyunlar oynarız, muhabbet ederiz. Ama su savaşı yapamayız ya da top oynayamayız.
1: Özür dileriz yengeç.
0: Hiç sorun değil. Rica ederim. Hepsini hallederim ben.
2: Biz de sana yardım ederiz. Hadi arkadaşlar,

0: bardaklar, bardaklar toplandı.
1: Yine beklerim dostlarım.
2: Yengeç, her şey çok güzeldi. Teşekkür ederiz.
3: Yengeç'in evinde yaptıklarımız hiç doğru değildi.
0: Haklısın. Keşke onun için bir şey daha yapsak.
4: Aferin incilerim. Hepimiz hata yaparız ama önemli olan hatamızdan ders çıkartmaktır. Yengeç'in arabasına bakın.
0: Yengeç! Arabanı hep birlikte eski haline getirebiliriz.
1: Sahi mi? Şimdi mi?
3: Tabii ki. Biz istersek her sorunu çözeriz. Hadi başlayalım.

0: yoluna.
1: Düt düt düt.
0: Çalar korna. Her iş biter. Yardımlaşınca.

0: Oo, eskisinden daha da iyi oldu. Yüz geçlerinize sağlık dostlarım. Allah sizden razı olsun. Tabii ya, artık dışarıdayız. Nerede benim su tabancam?
1: Gölge oyunu.
2: Yaşasın. Dört gözle bu hafta sonunu bekledim. Öğretmenim, akşam olana kadar Lunapark'ta kalabilir miyiz?
3: Bugün istediğimiz kadar eğlenebiliriz.
4: Ben bu sefer çarpışan otolara bineceğim.
5: Aa, ne oldu şimdi? Tüm ışıklar bir söndü.
6: Dikkat dikkat. Sayın Bercanya halkı, yarın sabaha kadar elektrik kesintisi yaşanacaktır. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat.
4: Oo, duydunuz mu? Yarın sabaha kadar elektrik kesintisi varmış.
5: Bu hiç iyi olmadı. Tam da hafta sonu. Elektrik olmadan Luna Park'ta eğlenemeyiz.
2: Film de izleyemeyiz.
7: Koca bir akşam. Ne yapacağız ki?
0: Gölge oyunu.
3: Yengeç, bu harika bir fikir.
1: Gölge oyunu mu?
3: Evet incilerim. Eskiden elektrik yoktu. Tüm balıklar bazı geceler toplanır ve gölge oyunu izlerdi.
0: Ne günlerdi ama. Benim bir sahnem var. Hadi gelin benimle. İşte gölge oyunu için kuklalarımız. Bunlar bana dedemden kaldı.
4: Kuklalar. Adı var mı ki kuklaların?
3: Olmaz mı? Hacivat ve Karagöz.
7: Yengeç ortadan kayboldu.
0: Yar bana bir eğlence.
5: İşte gölge oyunu başladı.
0: Yar bana bir eğlence. Karagöz'üm neredesin söyle.
8: Ne bağırıyorsun Hacivat? Buradayım. Söylesene. Ben duymaz mıyım?
0: Estağfurullah Karagöz'üm. İki gözüm.
8: Aldım 2 kilo üzüm.
0: Şimdi konumuzla ne alakası var?
8: Pazara mı gidelim? İndirim mi var?
0: Vallahi dediklerinden hiçbir şey anlamadım kara gözüm.
8: Beni bir sen anladın. Sen de yanlış anladın.
0: Gidiyorum o halde ben de. Dalga mı geçiyorsun benimle?
8: Dur. Şaka yaptım sadece. Üzüm yiyecektik hani birlikte. Ay, oy.
2: Çok eğlenceliydi.
3: Hadi şimdi sizler kendi kuklanızı yapın bakalım incilerim.
1: Ya!

0: çorap buldum, pamukla doldurdum. Bir kukla yaptım, gölge oyununa hazırım.
1: Miyav miyav kedicim, kartondan kuklam benim. Ben de bir kukla yaptım,

0: İncilerim, maşallah yine çok güzel olmuş.
1: Tamam. Çubuklarımızı da taktığımıza göre gölge oyunu başlasın.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı doğru.

0: ile Bera.
1: Sandıktan çıkan eğlence. Güneş gökyüzündeki yerini almış, kuş cıvıltıları etrafı sarmıştı. Tam o sırada Ayla ve Bera yeni bir güne gözlerini açmıştı. Yataklarından kalkarak günü selamladılar. Doğruca banyoya koştular. Sırayla yüzlerini yıkadılar. Ardından dişlerini fırçaladılar. Güle oynaya merdivenden indiler. Karşılarında anne ve babalarını gördüler. Gülen yüzlerle kocaman "Hayırlı sabahlar" dediler. Ardından mutfağa girdiler. Babaanneleri elinde dumanı üzerinde sıcacık böreklerle torunlarına doğru gülümsedi ve onları sofraya davet etti. Ayla ve Bera koşarak sofraya oturdular. Babaannenin böreklerini hapur hapur yemeye başladılar. Bera böreğini yerken bir anda dedesinin olmadığını fark etti ve
2: "Dedem nerede babaanne?"
1: diye sordu. Babaanneleri
3: "Dedeniz kasabaya kadar indi. Birazdan burada olur çocuklar," dedi.
1: Böreklerini bitiren Ayla ve Bera bahçeye çıktılar. Saklambaç oynamaya karar veren iki kardeş güzel bir tekerlemeyle gözlerini kimin yumacağını, yani ebe olacağını belirledi. Ayla,
4: "Oo, portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir masal okudum. Duma duma dum, kırmızı mum. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık. Sen bu oyundan çık."
1: O da ne? Ay ebe oldu. Ağaca gözlerini yumdu, saymaya başladı. Bera da saklanmak için kendine bir yer baktı. Ardından dedesine ait olan marangoz atölyesine girip saklandı.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Ayla ona kadar saydıktan sonra gözlerini açtı ve Bera'yı aramaya başladı. Ağacın arkasına baktı ama Bera orada yoktu. Ardından atölyeye doğru yöneldi. Bera, Ayla'nın geldiğini görünce heyecanlandı ve saklandığı yerden koşarak kaçarken bir sandığa takılıp yere yuvarlandı. Ayla hemen kardeşinin yanına geldi.
5: "İyi misin Bera?"
1: diye sordu. Bera iyi olduğunu söyledi. Tam ayağa kalkarken takıldığı sandığın kapağının açıldığını gördüler. Sandığın içinde ne olduğunu merak eden Ayla ve Bera kafalarını uzatıp sandıktan içeri doğru baktılar.
2: "Bunlar kim sence Ayla?"
5: "Arkada görünen ev dedemin evinin eski hali değil mi?"
2: "Aa evet, o zaman..."
5: "Bu dedem olmalı, yanındaki de babam."
1: Çocuklar dikkatlice fotoğrafa bakınca, fotoğraftakilerin, babalarının ve dedelerinin eski bir fotoğrafı olduğunu gördüler.
5: "Peki bu ellerindeki şey uçurtma değil mi?"
1: dedi Ayla.
2: "Evet evet, bu bir uçurtma,"
1: dedi Bera. O sırada korna sesiyle irkildiler. Atölyeden çıkıp bahçenin kapısına doğru baktıklarında dedelerinin geldiğini gördüler. Neşeyle ona doğru koştular. "Dede, dede!" Dedeleri arabadan inip torunlarını kucakladı. Ayla buldukları fotoğrafı dedelerine göstererek
5: "Dede bak ne bulduk, bu bir uçurtma mı?"
1: diye sordu.
6: "Bak kuzucuklara, nasıl buldunuz siz o fotoğrafı?"
2: "Yanlışlıkla bulduk dedeciğim. Ne olur bize de uçurtma yapmayı öğret,"
1: dedi Bera. Dedeleri torunlarını kırmadı ve birlikte atölyeye gittiler.
7: "Peki çocuklar, uçurtma için gereken malzemeler nelerdir biliyor musunuz?"
1: Ayla hemen cevapladı.
5: "Bip,"
1: dedi. Bera da
2: "Çıta ve makas,"
1: dedi.
7: "Ve de bir naylon ya da kağıt,"
1: diye tamamladı dedeleri.

0: malzemeleri hazırlayıp uçurtmayı yapmaya başladılar. Ayla ile Bera çok heyecanlı görünüyordu. Hayatlarında ilk kez uçurtma uçuracaklarından bir an önce dedelerinin uçurtmayı bitirmesini bekliyorlardı. Dedeleri uçurtmayı yaparken bir yandan da onlara anlatıyordu.
1: Önce bu çıtaları çapraz şekilde koyalım. Sonra ipi üzerinden geçirelim,
0: dedi dedeleri. Çocuklar pür dikkat takip ediyorlardı dedelerini. Ayla ve Bera'nın heyecanı giderek artıyordu. Birkaç dakika sonra uçurtma hazırdı. Dedeleri uçurtmanın çıtalarını kontrol etti. İp yeterince uzun, çıtaları da sağlamdı.
2: Hadi dede, hadi uçuralım artık,
0: dedi Ayla. Dedeleri işaret parmağını diline sürüp havaya doğru tuttu.
1: Şu tarafa doğru gidelim çocuklar, dedi.
0: Ayla ve Bera neden başka yere doğru gittiklerini anlamadılar ve dedelerine sordular. Dedeleri uçurtmanın rahatça uçurulabilmesi için açık alana, düz bir araziye ve rüzgara ihtiyaçları olduğunu söyledi. Birlikte yola koyuldular. Dedeleri uçurtmayı yukarıya doğru bıraktı ve koşmaya başladı. Ayla ve Bera da onunla beraber koşuyordu. Bir süre sonra dedeleri yoruldu.
1: Alın bakalım çocuklar, şimdi bu ipi tutacaksınız. Sıra sizde. Hadi uçurun uçurtmayı.
0: Uçurtma uçacak gibiydi. Bunu gören dedeleri,
1: hadi çocuklar siz güzelce oynayın. Ben de gidip babaannenize yardım edeyim,
0: diyerek eve geri döndü.

0: O da ne? Uçurtma bir ağacın dalına takıldı. Ayla ve Bera ne yapacaklarını şaşırdı. İçtiler, olmadı. Bir kez daha denediler, yine olmadı. Böyle giderse ip kopacak, uçurtma ağaçta asılı kalacaktı. Korkulan oldu. Uçurtmanın ipi koptu.
1: Ne yapacağız Bera?
0: Diye sordu Ayla. Şöyle bir etrafına bakındı. Ardından ağaca tırmanmayı düşündü. Ancak bu hem çok tehlikeli hem de zordu. Ağaca şöyle bir sarıldı. Bir adım attı, ikinci adımında ayağa kaydı. Ayla o sırada yere bakındı ve birkaç taş parçası buldu. Kimseye zarar vermeden etrafını kontrol ederek uçurtmaya doğru fırlattı. Fakat başarılı olamadı. İki kardeş aralarında konuşmaya başladılar. Ayla,
1: "Bir merdivenimiz olsa şimdi tırmanıp alırdık uçurtmayı,"
0: dedi. "Evet, bu bir merdiven." Merdiveni ağaca dayadılar. Ayla merdiveni tutarken Bera tırmandı ve uçurtmayı dikkatlice daldan aldı. Uçurtma ellerindeyken kopan ipi gördüler.
2: Nasıl uçuracağız bunu tekrar Ayla?"
0: dedi Bera.
1: "Merak etme, dedem onu da düşünmüş. Bak, yedek ip vermişti bana."
0: Ellerindeki ipi kopan ipe bağlayıp sıkı bir düğüm attılar. Koşarak uçurtmayı denediler. Uçurtma bir sağa, bir sola yalpaladı derken...
1: "Daha hızlı Bera!"

diye seslendi Ayla. Çok geçmeden uçurtma havalandı. Uçurtmayı uçurmayı başardılar. Dedelerinin yaptığı uçurtma kadar yükseğe çıkmasa da bu uçurtma

bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Sabah erken uyandık, babaannemin böreğinden tattık. Çok lezzetliydi börekler, şükredip masadan kalktık. Oynarken saklambaç, bir sandığa takıldık. Dedemin gençliğindeki uçurtmayla tanıştık. İp, naylon, çıta, makas, uçurtmamızı hazırladık. Boş bir arazide uçurtmayı uçurduk, güldük, eğlendik. Ağaca takıldı uçurtma, merdivenle kurtardık. Rüzgara karşı koyup uçurtmamızla oynadık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar gökyüzünde en yükseğe çıkardıkları uçurtmalarının havada ne güzel süzüldüğünü düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Kış Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Gördün mü keçi? Ne kadar da tatlı. İster misin bu sincapçı alıp cebimde gezdireyim? Ona fındık, fıstık, badem vereyim. Patisine eldiven, başına da bere öreyim. Sabahtan beri bir torba laf ettim. Senin baktığın yere bak. Hadi oradan, bana bakacaksın bana. En azından ben konuşurken bana bakacaksın. Ya, bana bakman için illa elmayı elime mi almam lazım?
1: Be.
0: Yok öyle ya ama. Aman be, al elmanı. Be. Hala yüzüme değil, elmaya bakıyor. Bana niye baksın ki? Beni kimse ciddiye almıyor zaten. Keçi niye alsın? Öf. Keşke elma olsaydım.
2: 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe. Kabul. 5 akçe. Al bakalım. Bir de akıllıyım diye geçinirsin tüccar efendi. Nasıl da dediğime geldin?
3: Sorma Hacı İvat. Senin karşında insan adeta aklını yitiriyor.
2: Öyleyimdir. Pazarlığı iyi bilirim. 3 akçelik kalemi 5 akçeye. Bir dakika.
3: Yok sana dakika makika Hacı İvat. Pazarlık bitti. Hadi bana eyvallah.
2: Nereye gidiyorsun? Al kalemini.
3: Tamam, alayım.
2: He? İtiraz etmeyecek misin?
3: Yoo. Niye edeyim? Alıp satmak benim işim. Al dersen alırım, sat dersen satarım.
2: İyi, al o zaman. Ver bakalım sen de 5 akçemi.
3: 5 değil, 3 akçe.
2: 3 akçemi?
3: Evet. İstemiyor musun? Para yerine kumaş ya da başka bir eşya da verebilirim.
2: Yahu bana 5 akçeye satmadın mı bunu?
3: Evet.
2: Versene 5 akçemi.
3: Olmaz. Ben 3'e alır, 5'e satarım. İşim bu.
2: Tüccar efendi, tüccar efendi. Ben kolay lokma değilim öyle. Ver 5 akçemi.
3: 3 veririm.
2: 5 isterim.
3: 3, 5, 3, 5, 3, 5, 5, 3. Of! Yine sen kazandın. Peki, al bakalım 3 akçeni.
2: Dedim sana kolay lokma değilim diye.
3: Gerçekten de öyle. Maşallah sana. Hadi bana müsaade.
2: Selametle. Bir de açık gözüm diye gezer. 5 akçelik alacağımı... Bak ya, yine mi? Hey! Buraya gel! Bu sefer oldu. Aldım kalemi tekrar. Hem de çok ucuza. 3 akçelik kalemi sadece 5 akçeye. Of! Yine mi ya? Cebimde para kalmadı.
0: Selamün aleyküm Hacı İvat. İnsan bir aleyküm selam der. Git bakalım Hacı İvat efendi. Sen de git. İyi ki bir kalemim var. Yani demek istiyor ki bende kalem var. Ben alimim. Sende kalem yok. Sen cahilsin. En azından yüzüme baktı. Bu da bir şey sonuçta değil mi? Of. Teselli bulduğum şeye bak ya.
3: Yahu sen bu tesbihi al. Herkesin gözü senin üzerinde. Olmazsa benim adım da tüccar değil. Hatta bana ne isim istersen koy.
4: Bana bak tüccar efendi. Eğer bu tesbih işe yaramazsa...
3: Yarayacak.
4: Eğer bu tesbih dediğin gibi zümrüt taşı değilse...
3: Zümrüt.
4: Eğer bu tesbih 40 akçeye değmezse...
3: Değer.
4: Göreceğiz bakalım.
0: Aman tüccar efendi, bana öyle bir şey ver ki herkes bana baksın. Hatta hep bana baksın. Hatta sadece bana baksın. Düştüm ocağına. Torba torba paralar sereyim kucağına.
3: Dur yahu Karagöz, dur. Her şey para mı? Önemli olan senin müşkülünün çözülmesi.
0: Ya sen ne iyi adamsın.
3: Şimdi de bakalım bana. Ne istiyorsun?
0: Hemen anlatayım meramımı.
3: Ben senin meramını anladım Karagöz. Sen bana güven. O iş bende. Sana öyle bir elbise vereceğim ki kıpır kıpır.
0: Hı, kıpır kıpır mı?
3: Elbette. Hiç kimsede örneği yok. Dünyada tek sende olacak. Herkes sana bakacak. Gözlerini senden alamayacaklar. Elbisen yarın.

0: hazır.
1: Yaşa tüccar efendi. Borcum ne kadar?
0: Şey, çok bir şey değil yahu. 50 akçe kadar.
1: Hakikaten de değilmiş. Tamam ağam, tamam paşam. Anlaştık. Yarın bu saatte burada. İki orta, bir sade. Haydi bana müsaade.
0: Hayda, hiç pazarlık da etmedi. Keşke 100 akçe deseydim. Neyse, fazladan cep dikerim, 100 akçeyi tamamlarım. Şimdi gidip şu kara gözün kıpır kıpır elbisesini hazırlayayım.
1: Çok iyi bir insan bu tüccar. Gerçekten de herkes bana bakıyor. Gerçi her kıpır içinmiş 50 akçe. Ben yanlış anlamışım. İki kıpır 50'şerden ama neyse. Ben ne bilirim hesabı. Şu elbisenin keyfini çıkarayım.
2: Karagöz.
1: Buyurun efendim.
2: Bana çarşıdan 1 kilo kuru sarımsak, 2 demet taze sarımsak, biraz sarımsak tozu, biraz da...
1: Ya anladık. Memlekette ne kadar sarımsak varsa istiyorsun. Ama alamam.
2: Aa, nedenmiş o? Her zaman alırdın.
1: Bir bak bakalım. Her zamanki gibi miyim?
2: Niye ki?
1: Bu ne hat bilmezliktir. Kıpırlarımı görmüyor musun? Gerçi gözün alışık değil. Sen de haklısın.
2: Ne olmuş bu adama ya?
1: Çekil şuradan elma kurdu. Kıpırım var benim. Ne kalemmiş arkadaş. Bir bırakmadı dünden beri. Ama artık benim de kıpırlarım var.
3: Sen eskiden selam verirdin Karagöz.
1: Senden bir selam alacağım var Hacivat Efendi. Ona say.
3: Ha? O da ne demek?
1: Boş ver. Anlatsam da anlamazsın.
3: O nasıl söz Karagöz'üm? Ne ben bu sözü hak ettim ne de sana yakıştı.
1: Bana neyin yakışıp yakışmayacağını ben bilirim. O kalemi de bırak artık. Mürekkebi eline akacak.
3: Hayda! Ne olmuş buna böyle? Karagöz kibir nedir bilmezdi. Hem ne biçim elbise o öyle? Her yeri kıpır kıpır. Bu işte bir iş var ama. Dur bakalım. Çıkar. Şunu takip edeyim.
1: Aklını aldım milletin aklını. Ha, ne oluyor? Amanın elbiseye bir haller oldu. Elbise marzalandı. Amanın. Uy, duramıyorum. Neler oluyor bana? Yardım edin.
3: Yettim Karagöz.
1: Kurtar beni Hacı Cavcav. Korkuyorum. Of. Ne oluyor Hacıvat?
3: Yahu ne bileyim ben. Bu tuhaf elbiseyi giyen sensin. Bilsen bilsen sen bilirsin.
1: Yırtılıyor.
3: Görüyorum. Ha? O da neydi yahu?
1: Ne bileyim ben. Zavallılar çıkmasaydı az kalsın açlıktan, susuzluktan ölecekmiş.
3: İyi de sen koymadın mı onları oraya?
1: Yok ya, ben niye koyayım?
3: Peki kim koydu?
1: Tüccar.
3: Tüccar mı?
1: Evet. Bir de bunun için 100 akçe aldı benden. Her kıpır 50 akçe dedi. 2 kıpır var dedi. 2 ile 50'yi topla dedi. Yok böl dedi. Yo yo. Şey dedi. Koy dedi birbirine.
3: Her neyse Karagöz. Bırak şimdi hesabı kitabı.
1: Olur mu ya? Tam 100 akçemi aldı benden.
3: İyi de neden böyle bir elbise istedin ki?
1: Senin kalemin var. Benim yok.
3: Nasıl yani?
1: Sende kalem var diye kendini alim gördün. Cahilim diye verdiğim selamı almadın. Beni görmezden geldin Hacı Cavcav. Hatta keçi bile görmezden geldi. Ben de kimse beni görmezden gelmesin diye tüccardan güzel bir elbise istedim. Böylece herkes bana bakacaktı.
3: Ah be Karagöz'üm, sen benim gözümsün. Hem de öyle böyle değil ha. İki gözümsün. Seni görmeyen gözü neyleyeyim?
1: Sahi mi?
3: Canım o da laf mı? Sahi tabii. Sen benim en iyi arkadaşımsın.
1: Yaşa Hacivat.
3: Dur Karagöz dur. Suyumu çıkaracaksın. Demek bu kalem yüzünden kendimi alim sanmışım öyle mi?
1: Evet, aynen o kalem.
3: Yahu ben alim olsam o tüccar bana 3 akçelik şeyi 5 akçeye satabilir miydi?
1: Öyle mi yaptı?
3: Evet, 3 akçelik kalemi bana 5 akçeye sattı.
1: Oo, ayıp etmiş. Bana da bu elbiseyi 100 akçeye sattı.
3: Yürü Karagöz'üm, bunun hesabını soracağız ona.
1: Soralım Hacı Cavcav. Benden 100, senden 5 akçe gitti. Hacivat, 100 mü çok, 5 mi çok?
3: Duyduk. Yok duymadık demeyin. Sultanın fermanıdır. Karagöz dünyada tek olan özel mi özel, güzel mi güzel, kıpır mı kıpır elbisesini. Tuzsuz Deli Bekir ise zümrütten yapılma, gümüşten kakılma, pahalı mı pahalı. Işıl mı ışıl tesbihini yetimlere bağışlamaya karar verdi. Bu iki eşyanın da değerinde alınıp satılması işini mahallemizin dürüst esnafı Tüccar Efendi'ye verdi. Duyduk, duymadık demeyin.
0: Sultanın fermanı mı?
4: Öyle dedi, duymadın mı?
0: Bakayım. Kaçakçıya satılmasını emretti sultanımız.
3: Canım, aldıkları paraya elbise 100 akçe, tesbih 40 akçe.
0: Tamam, ben alıyorum. Yeter ki sultanı bu işe karıştırmayın.
3: Al bakalım, ben de bunu bağışlıyorum. 5 akçe.
0: Tamam Hacivat, tamam, onu da aldım.
4: He, bir de sultanımız buyurdular ki bundan sonra her kim ki en küçük bir hayvanı bile özgürlüğünden ederse...
0: Etmem, etmem.
4: Bu iş bu kadar.
3: Yalnız en ucuz şey benim kalem. Ama bak neler yazdı, neler yaptı.
4: Hacivat, o fermanı gerçekten sultan mı imzaladı?
3: Elbette Karagöz. Sultan beni sever. Ben var ya ben öyle biriyim ki...
4: 3 akçelik kaleme 5 akçe veririm.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
2: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
2: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
0: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
2: Evet.
4: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
5: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
5: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu?
0: Ben hemen hallederim.
1: Alayım. Hı?
6: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem. Daha bu sabah topladık.
6: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
6: Neyse neyse. İçeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
6: Ne yazdın?
1: İçerik. Yumurtanın sarısı ve beyazı.
6: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
6: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
6: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
0: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
6: İyi tamam, ver bir tane.
7: Koli mi?
6: Yok, tane.
7: Teyzeye bak. 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
1: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
0: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
1: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
0: Yaşasın!
8: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Hı? Hı? Hı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
0: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
1: Bu hafta sıra bizde. Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
0: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
1: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
9: Olmaz.
1: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
8: Hı? Zaten hakem değil mi?
1: Ara bulucu olsun anlamında.
0: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
7: Hadi gidelim.
10: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
1: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
10: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
0: Ne?
1: Nasıl olur ama?
0: Nerede çalışacağız peki?
10: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
1: Evet. Adil bir çözüm bu.
0: Bize de uyar.
2: Hadi Aziz, bu topu yakala.
1: Sorun değil dostum, gönder gelsin.
7: Azıcık zıplasa ne olur sanki?
1: Kolaysa sen zıpla.
7: Evet Aziz, topu takip et.
1: Tamam, gönderin bir tane daha.
2: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
1: Evet, topun önünde dur bari.
2: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
1: Sağ taraftan.
2: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
1: Kolaymış.
2: Nihat, çek şutu.
1: Nasıl yakaladım ama?
2: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
11: Fırtına gibiydiler maşallah.
2: Hı hı. O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz. Hı
12: hı. Bir şekilde gol atarız ama önemli olan gol yememek.
2: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
9: Hadi.

0: Hanede Dağ'ın mutfakından sevgili izleyenler, ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Evet sayın seyirciler, bir Yumurcalı derbisinde daha beraberiz. Son maçta kırmızı takım fırtına gibi esti. Evet Şakir, sen ne düşünüyorsun?
2: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
1: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
2: Ha maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.
0: Evet sayın seyirciler. Yukarı Yumurcalı atağa geçiyor. Cemil'e pas atıyor. Cemil'den Burak İlhan. Burak basıyor. Vur. Ve o da ne? Burkan şık bir hareketle topu kapıyor. Aşağı Yumurcalı için karşı atak şansı. Burkan Burak da pas atıyor. Nihat tekrar Burkan'a attı.
1: Seyirciler, ilk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
3: Aferin, defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın ama defansını boş bırak.
4: Hiç mi hücum çalışmadınız?
5: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
4: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
5: Tamam, güzel.
1: Evet sayın seyirciler. Harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi. Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım da atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik.
0: O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.

0: Sondaki kadar aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
1: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
2: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
3: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi. Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
0: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayın.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım.
2: Baba!
3: Ha? Dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: O

0: Hı?
1: Sek sek çizgimiz hazır. Kim başlıyor?
2: Ben.
1: İkiniz aynı anda oynayamazsınız.
2: Ne yapacağız peki?
0: Ben abla olduğum için birinci olabilir.
2: Ne? Küçükler öncelikli değil miydi?
1: Sakin olun çocuklar. Bunun için bir çözümümüz zaten var. Gelin bakalım.
2: Şimdi ne yapacağız?
1: Sayışacağız.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 6, 9, 1000, 2.
1: Hayır, böyle değil. Durun.
2: Nasıl?
1: Sayışmaca parmağı geliyor. İşte geldi.
2: Yaşasın.
1: Şimdi ben sayışmaca tekerlemesini söyleyeceğim. Sayışmaca parmağı her hecede size dokunup kimi seçeceğine karar verecek, tamam mı?
2: Tamam.
1: Ooo piti piti karamela sepeti terazi lastik cimnastik. Biz size geldik bitlendik. Hamama gittik temizlendik. Dik dik dik kırmızı iptik.
2: Yaşasın.
1: Hadi bakalım taşını birinci kutuya at ve başla.
0: Yaşasın. Sıra bende. Bak yassı taş bulmalısın akıllım. Seyret şimdi. Hop işte oldu.
2: Ama anne.
1: Ablan oynasın, hemen sıra sana da gelecek. Ama önce bir taş bulmamız lazım.
2: Ablam bana da verse olmaz mı?
1: İyi fikir. Hadi soralım.
0: Hayır.
1: Ha?
2: Bir kerecik abla. Bir kerecik.
0: Al tamam.
1: Hı?
3: Kırık yok. Hı? Gerçekten. Bir süre sargıda kalacak o kadar.
1: Verilmiş sadakamız varmış Adem.
3: Çok haklısın canım. Doktor dedi ki muz kabuğuna basıp düşen ama belini incitmeyen ender vakalardanmışım. Bin şükür.
0: Muz kabuğunun yerde ne işi varmış ki?
2: Maymunlar yedikten sonra yere atmış olmalı.
3: Öyle de denebilir.
1: Ha? Dikkat et aman.
0: Çok mu acıdı baba?
3: Yok, azıcık acıdı.
2: Aslanım be, güçlü babam benim.
0: Aslanımız hastalanmış.
2: Hayır, aslan adam susamış. Gidip su getireyim.
0: Belin boşlukta kalmış. Kırlent ister misin?
3: Çok makbule geçer küçük hanım.
0: Nasıl? Böyle rahat mı?
3: Biraz sağa.
0: Şimdi?
3: Biraz yukarı. Heh, tam oldu. Oh, şöyle bir rahat rahat oturayım. He?
0: Baba. Baba.
3: Bir ses mi geliyor Emel?
1: Yok, hiç duymuyorum ben.
0: Hey, benim Ceren. Kırlent değilim.
3: Çok rahatmış Emel. Bir tane de sana alalım.
1: Olur olur.
0: Kırlent Ceren.
2: Nani nani nani. İşte su.
3: Çok teşekkür ederim canım oğlum.
2: Hadi bakalım. Besmele çek ve 3 yudumda iç.
3: 3 yudumda. Hı?
2: Evet.
0: Eren depoda su kalmamış mı?

0: Çok sessiz.
1: Tamam.
0: Mandal lütfen.
2: Hangisi olsun?
0: Kırmızı.
2: Dat dat. Kırmızı lütfen. Başka mandal ister misiniz?
0: Evet, mavi bir mandalı daha ihtiyacım var.
2: Dat dat. Mavi mandal yükler misiniz?
3: Üzgünüm, hiç mavi mandalımız kalmamış. Beyaz versem olur mu?
2: Askıcı bayan, beyaz mandal olur mu?
0: Olur olur. İşte bitti. Sağ olun kuzularım. Siz olmasanız ben ne yapardım?
3: Mandalları sepetten kendin alırdın anne.
0: Çok doğru.
2: Mandallarla işimiz bittiğine göre geri kalanıyla oynayabilir miyim anne?
0: Olur tabii.
3: Ben de oynayabilir miyim anne?
0: Birlikte güzelce oynayın. Hadi bakalım.
2: Birlikte mi?
0: Şşş, anneye öf denmez.
2: Tamam.
4: Geçmiş olsun Adem. Duyunca çok korktum.

0: Endişe edecek bir şey yok ablacığım. Birkaç güne geçecek inşallah.
1: Öyle deme Adem. Kafanı da vurabilirdin. Nasıl oldu?
0: Bir iş için çıkmıştım. Yoldan karşıya geçmem gerekti. Karşıya geçip kaldırıma çıkmamla kendimi yerde bulmam bir oldu.
1: Ayağın mı burkuldu?
0: Yok abla. Muz kabuğuna basmışım.
1: Muz kabuğu mu?
2: Evet. Biz de şaşırdık ama neyse ki bu kadarıyla atlatmış olduk.
0: Çok şükür.
3: Hı? Önce ben oynayacağım.
4: Ha?
5: Hayır ben.
3: Ben. Tamam. Tartışmaya gerek yok. Bölüşelim mi? Bir sana, bir bana.
5: İyi, tamam.
3: Bir sana, bir bana.
5: Biraz çabuk ol.
3: İki sana, iki bana.
5: Çok sıkıldım.
3: Tamam. Mandalcılık oynamayalım o zaman. Hadi doktorculuk oynayalım. Babamın bize ihtiyacı var.
5: Hastamızın ateşini ben ölçerim.
3: İğnesini ben yaparım.
5: İğne yapmana babam izin vermez.
3: Onun nasıl izin vereceğini biliyorum.
5: Nasıl?
3: Elinin filmini çekeceğiz.
5: Film mi?
3: Şimdi bize biraz kulak pamuğu, karton falan filan lazım.
2: Çocukların çoktandır sesi çıkmadı. Ben bir gidip bakayım.
0: Olur. Aman Allah'ım, iğne!
3: Geçmiş olsun hasta bey. İlacınız hazır.
5: İğne!
2: İğne mi? Neden ama?
3: İyileşmesi için mecbur.
1: Demek mecbur. Aman yani. Mecbursun Adem.
0: Yok.
5: Hiç acımayacak.
0: Bari önce ateşimi falan ölçseydiniz. İğneye değil de sirkeli suya falan ihtiyacım var gibi. Değil mi Emel?
2: Sakin ol canım. Doktorların bir bildiği vardır. Onlar neyi uygun görürse o.
0: Ama Emel.
3: Sağ olun Emel Hanım. Biz doktoruz ve iğne yapacağız. Mecbur. Çünkü filmi bozuk çıktı.
5: Bozuk.
0: Aman Allah'ım. Siz neler söylüyorsunuz doktorlar? Yo. Size asla inanmam.
3: O zaman filme inanmalısın hasta bey.
1: Film mi?
3: Göster onlara Doktor Eren.
1: Halasının doktor güllerine baksan ya. Film bile çekmişler Emel.
2: Çekmişler gerçekten. Siz bunu yapmayı nereden öğrendiniz?
3: Doktoruz yani, mecburen biliriz.
5: Doktorlar bilir.
0: Film bile çekmişler Emel.
2: İğne şart oldu Adem.
1: İyice vurun yavrum. Hiç bozuk yeri kalmasın.
0: Ama abla.

0: Hocam. Çocuk çok hasta. Bul derdime bir çare.
1: Aman efendi, ben ne anlarım? Lokman Hekim'e gidin. O bakar hal çaresine.
0: Her yere baktım hocam. Lokman Hekim yok.
1: Yok mu? Ne yapsak ki? Yok yok, varın gidin Lokman Hekim'i bekleyin.
0: Aman etme hoca. Küçücük cılız çocuk. Lokman Hekim gelene kadar ne olur bu çocuğa?
1: Doğru. Buldum. Bal yediriverin. Bal her derde devadır yahu.
0: Hay yaşa.
2: Şu. Şu.
3: Salgın var diyorlar. Herkes hasta bu aralar. Sen de mi kaptın Bestami?
4: Bilmiyorum ki. Lokman Hekim'i de bulamadık zaten.
3: Lokman Hekim yokmuş ama hoca bulmuş çaresini. Demircinin oğlunu 2 dakikada yiyedivermiş. Baksanıza, herkes sırada.

0: Ya bu ben bilmem.
1: Bilirsin hoca, bilirsin. Hadi bul şu çareyi.
0: Ya sabır. Of, peki o halde. Balık ya. Tahinli pekmez. Havuç suyu. Nane limon.
2: Keşke Lokman Hekim'i bekleseydin hocam.
0: İşin ehli değilim ama demek ki benim elimden de iş geliyormuş hanım.
2: Peki madem.

0: Ne oluyor? Hı? Ne oluyor yahu? Eyvah, gördün mü başımıza gelenleri? Yo, burası olmaz. Yok, burası olmaz. Yok, böyle olmayacak. Ey ahali! Taş yapayım derken göz çıkarttık, iyi mi?
1: Aman efendi, gece gece nereye böyle?
0: Sen dedin de inanmadım hanım. Çok büyük hata ettim. Komşu köyden hekim getireceğim.
1: Dur hocam, dur. Gece gece olacak iş mi? Sabah koyulursun yola. Bu ne acele?
0: Yok, yok aman. Sabaha falan bekleyemem. Halletmem lazım bu işi. Ha? Gördün mü? Bak, gerçek oldu kabuslarım.
1: Hocam dur.
0: Hemen gitmeliyim yoksa halim fena.

0: Nasıl yani?
1: Bana kim gelmiş?
2: Lokman Ekim gelmiş.
3: Hoca ne oldu? Sen de mi hasta oldun?
0: Aman ya, bu ne hasta olması? Lokman Ekim gelmiş ya, ona bakayım dedim. Ne kadar ısrar etse eş, dost, akraba, bilmediğin ise karışma. Şifa dağıtmak kolay sandım ama ehli ben değilim sonuçta.
4: Hapşı.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Mühim olan kazanmak değil, birlikte eğlenebilmektir.
1: Kar! Sevin! Aha!
0: Ha?
1: Merhaba!
2: Oyun.
1: Aha.

Huh?

Flo? Ah?

Oh. Hm? Ho.

Oh!

Burcalılar bir tane, hepimize örnek dostluklar, aslan parçası bir tane, atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane, iki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane, çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane, hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane, tabi tabi.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

مواظب آرا

Kor!

0: böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
1: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
2: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
3: Bir, iki, üç.
0: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
2: Ozan, Can, dayanın.
1: Kayıyoruz.
4: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
1: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
2: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
1: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
0: Çuvallar mı?
6: Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
7: Hay Allah, küre küre bitmedi.
8: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Ay, silkelense bir iyi olacak.
7: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, hırr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
8: ne oldu şimdi?
7: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
9: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, Mirmir yine mi?
8: Bu kargaşa nereden çıktı bu ara?
7: Sığamadım.
9: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
7: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
8: Kurtaracağım seni dostum.
7: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
8: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
7: O kardan adam değildi. Sendin.
9: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
7: Zaten çok da korkmadım.
8: Tabi, tabi.
0: Mert abi, dikkatli sor.
2: Çok eğlenceli.
1: Uçuyoruz.
4: Hayır, kayıyoruz.
5: Taş. Yandık.
2: Bu çok eğlenceliydi.
6: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
10: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
2: Sahi mi Nine? Nedir?
10: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
3: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo.
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.

0: Anladım, neden iki kere söylüyorsun ki? Baktım.
1: Hey! Hey! Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
3: Ben Mirmir.
4: İşte burada.
5: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
4: İşte sandık.
6: Vay.
7: İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum.
3: Sen harikasın dostum.
2: Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar.
3: Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
7: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
8: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
7: Sen de benimle geliyorsun köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
8: İşte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
7: Suku tutun dostum.
5: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum. Sanki cevap verecekmişsin gibi.
0: Yem.
2: Temtem. Uyan Temtem.
7: Biz kazanacağız. Elbette.
8: Ve başlayın.
0: Yem.
7: Aç! Başardık!
5: Olamaz! Ece!
7: Bizi geçemezsiniz!
1: Çekilin!
7: Yetiştik!
5: Olamaz!
8: Ama aynı anda!
7: Aynı anda!
8: Kazanan...
5: biziz!
2: Biz kazandık bence.
1: Ya, bence biz.
8: Kazandınız hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Biz geldik.
3: Selamun aleyküm.
4: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
4: Ha?
1: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

Açılmıyor. Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Şimdi de kilidin içinde kaldı, çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: benden. A çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya. Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır? Ha, şıkları alayım. Şık yok efendim. Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingi. Çilingir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeyi eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Aa, buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, eğeler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
1: Nasıl çilingir olunur?
0: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
1: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
0: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
1: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
0: Ballı mı?
1: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
0: Aa, teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
1: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
0: Peki, peki, tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
1: Çilingir olmak için...

0: ustalık belgeselleri.
1: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim Robotik Ses.
0: Robo demen yeterli Naci. Devam ediyorum. Çilingir.

0: kaldı Naci.
1: Ha, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam, açıl! Aa, işte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler milattan önce 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. Aa, işte antik bir Mısır. Anne! Anneciğim! Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet. Kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Çok dağıldım. Nerede kalmıştık? Hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki...

tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Kimiden de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? Ay, ay bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ha, ne uzun bir zaman ama. Aha işte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

Taştan da sert olamazsın ama. Burada terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi. İşte bir kilit fabrikasındayız. Bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır. Bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor. Şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Şimdi eve girdim. Mısır. Evet aldım anne. Hem de antik mısır. Yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz. Bak dişli. İşte orada.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.

devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet sevgili duyarlı dostlar, umarım iyisiniz.

0: Bilmezler. Ama ben hiç iyi değilim. Neden mi? Çünkü bu gördüğünüz derede birkaç gün öncesine kadar o kadar çok balık vardı ki... O kadar çok balık vardı ki... O kadar çok... Keselim teleskop.
1: Hadi ama tilki, balıklara ağlayarak yardım edemezsin.
0: Aslına bakarsan ağlamasam da edemem teleskop.
1: Olur mu öyle şey? Balıkların neden azaldığını biz bulamayacağız da kim bulacak?
0: Aslında doğru söylüyorsun teleskop. Enerjimizi boşa harcıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ağlamak yerine mücadele etmeliyiz.
1: İşte bu.
0: Hemen umutsuzluğa kapılma.
1: Kapılma derken?
0: Yaptığın çok yanlış teleskop. Yürü gidiyoruz.
1: Hayda, olay nasıl bana döndü ya?
2: Ne diyorlar?
0: Şşşt.
2: Ne diyorlar?
0: Şşşt, sus bir.
1: Merakta bırakmasana ya. Ne diyorlar?
0: Bilmiyorum.
1: Nasıl ya? Sabahtan beri dinliyorsun.
0: Evet. Ama hala sabah. Yani çok zaman geçmiş olamaz.
1: Of tilki. Of.
0: Ne yapayım teleskop? Konuşmuyorlar. Ancak gulu gulu gulu gulu gulu gulu. Ve ben de balıkça bilmiyorum.
1: Suyun altında oldukları içindir o. Ayrıca balıkça diye bir dil yok tilkiciğim.
0: Suyun üstüne de çıkaramam herhalde. Sadece suyun altında yaşar balıklar. Ayrıca balıkça diye bir dil olmasa nasıl anlaşacaklar?
1: Hmm, o da doğru. Ne yapacağız peki?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ne yapacağız peki dediğinizi duyar gibiyim. Yaklaşın söyleyeyim. Ben de bilmiyorum.
1: Ha, kestik.
0: Bir fikrim var.
1: Nedir?
0: Haberciye haber verelim, haberci de bize haberler getirsin.
1: Güzel tekerleme.
0: Acaba haberci bize ne haberler getirecek sevgili duyarlı dostlar?
1: Ah kurye ah! Dürbün istedim. Verdiği şeye bak. Aslında fena da değilmiş ha. Vay! Otomatik yakınlaştırma var. Sıradan bir gözlük değilmiş. Bakalım burada neler varmış. Ha? Bu da ne? Bu bir not. Tıpkı korsan filmlerindeki gibi. Ay! Çok heyecanlı. Bunu tilkiye söylemeliyim.
0: Evet haberci, sudan başka ne getirdin bize?
1: Bir şişe.
3: Şişe mi?
1: Evet, içinde not olan, ağzı mantarla kapatılmış yeşil bir şişe.
4: Korsan filmlerindeki gibi mi?
1: Aynen öyle kurye. Nerede peki? Suyun içinde. Buradan sadece birkaç metre ileride.
0: İşte beklenen haber geldi sevgili duyarlı dostlar. Yürü kurye.
1: Şey, birkaç yüz metrede olabilir.
0: Ne yapacağız kurye?
4: Bana bırak. Tamamen bırak demedim ki tilki. Gel.

0: Gerçekten heyecanlı.
1: Dostlarım, acaba şişeden ne çıkacak? Bu not kimden? Yoksa korsanlardan mı? Sakın bunu evde denemeyin.
2: Hadi tilki.
1: Tamam, tamam.
2: Ne yazıyor? Yahu ne yazıyor? Söylesene tilki.
1: Bilmiyorum.
0: Bir de ben bakayım. Ah.
1: Allah Allah. Ters miymiş? Sevgili duyarlı dostlarım, av mevsimi olmadığı halde bölgede izinsiz avlanan balıkçılar yüzünden balık sayısı çok azaldı. Nesilleri tükenirse bu herkes için felaket olur. Lütfen bir şeyler yapın. İmza duyarlı diyarlardan duyarlı bir çocuk. Ha? Demek izinsiz avlanıyorlar.
0: Benim bildiğim 4 mevsim var. Av mevsimi ne demek ki?
1: Av mevsimi balıkların çok olduğu ve yasal olarak izin verilen dönemlere denir.
2: Bir şeyler yapmalı öyleyse.
0: Yetkililere haber verebiliriz.
2: Şu mektubu yazan duyarlı çocuk yapamaz mı bu işi?
3: Haberci!
1: O güzel yürekli çocuk elinden geleni yaptı zaten. Bundan sonrası bizde.
2: Yani ben de demek istedim. Hemen gidip gerekli yerlere haber veriyorum.
1: Sevgili duyarlı dostlarım, yetkililer gerekeni yaptılar. İzinsiz avlananları engellediler. Şimdi derelerimiz tekrar balıkla doldu.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Diyanet Çocuk'ta.

0: Canım arkadaşım Ceren, seni çok özledim. Keşke buradan taşınmasaydınız.
1: Benim güzel kızım ne yapıyormuş bakalım? Ödev mi?
0: Ödevlerimi çoktan bitirdim anne. Ceren'e mektup yazıyordum.
1: Öyle mi? Peki ne diyordun?
0: Onu çok özlediğimi yazdım. Okulda olanları anlatacağım. Bir de ziyarete gelmesini isteyeceğim. İnşallah mektup eline çabucak ulaşır.
1: Belki mektubu sen verirsin Ceren'in eline. Hı? Annesiyle konuştuk biraz önce. Ceren'ler buraya geliyor.
0: Bugün mü?
1: Evet.
0: Yaşasın! Ceren geliyor. Anne çok mutluyum.
1: Allah mutluluğunu daim etsin güzel kızım.
0: Onu çok özlemiştim. Onu görmeyeli çok uzun zaman oldu. Tam onlar taşınalı ne kadar oldu anne?
1: Ne kadar oldu? Bir bakalım. Tam bir hafta oldu canım.
0: O kadarcık mı? Bana çok daha uzun gelmişti. Keşke gitmeselerdi. Ceren benim en yakın arkadaşımdı.
1: Taşınmaları bunu değiştirmez ki canım.
0: Ama eskisi kadar sık görüşemeyeceğiz. Çok uzağa gittiler.
1: İyi arkadaşlıklar mesafe yüzünden bozulmaz.
0: Hı?
1: Onu çok sevmen için illa yakınlarında olması gerekmiyor. Mesela benim en yakın arkadaşım kim?
0: Nermin teyze.
1: Hı hı. Evet. Ve Nermin teyzen başka bir şehirde oturuyor.
0: Doğru.
1: Birbirimizi çok seviyoruz. Fırsat buldukça görüşüyoruz. İyi günde, kötü günde birbirimizi hiç yalnız bırakmıyoruz. Birbirimize özenli davranıyoruz. Çünkü birbirimizi çok seviyoruz.
0: Ben de Ceren'i hep seveceğim.
1: Sevginin açamayacağı kapı yoktur güzel kızım. Sevgiyle her sorun çözülür. Uzaklar yakın olur. Kötülükler sevgiyle yok olur. Seven insan merhametli olur. Kalbi tertemizdir ve hep iyilik yapmak ister.
0: O zaman benim kalbim tertemiz. Çünkü Ceren'i çok seviyorum. O benim canım dostum.
1: Peki, canın dostuna ne hazırlayacaksın bakalım şefim?
0: Bilmem. Ne yapalım anne?
1: Onu önemsediğini gösterecek bir şey yapalım. Keke ne dersin?
0: İyi fikir. Aslında Ceren'e en sevdiği şeyi hazırlamak isterdim. Ama yapamam.
1: Peki neymiş o?
0: Hani şu renkli boncuk şeklinde çikolatalar var ya.
1: Evet, biliyorum onları.
0: Ceren onları çok sever. Ama onlar hazır satılıyor. Ben kendim bir şey yapmalıyım. Değil mi anne?
1: Evet, öylesi daha güzel olur. Haklısın. O zaman biz de boncuklu kek yaparız.
0: Boncuklu mu?
1: Evet, küçük cupcake'ler yapalım. Üzerlerini de boncuk çikolatalarla süsleyelim.
0: Çok güzel fikir anne. Eminim Ceren bu keki çok sevecek. Sen harikasın.
1: Evet şefim, çok güzel olacak.
0: Hadi anne hemen başlayalım. Ama önce kamerayı açayım. Çünkü bu harika tarifi arkadaşlarım da öğrenmeli. Şeflina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben ve yardımcım Tuğba Sultan yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün Ceren için boncuklu kek yapıyoruz. Doğru duydunuz. Boncuklu kek. Ama merak etmeyin. Gerçek boncuk değil. Çikolata boncukları. İşte bunlardan. Önce kek hamurunu hazırlayacağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hadi başlayalım.
0: Hadi elleri yıkayalım.

0: Siz de hazırsanız işte başlıyoruz.
1: Derin bir kaba malzemeleri koyup iyice karıştıracağız.
0: Kap geldi.
1: Aa, çok hızlısın Şef Lina.
0: Teşekkür ederim sultanım. Peki malzemeler neler?
1: Ben sayayım, sen koy. Ne dersin?
0: Anlaştık.
1: 2 bardak süt.
0: 1. Bu da 2. Süt tamam.
1: 1 çay bardağı sıvı yağ.
0: 1 çay bardağı yağ. Bu da tamam.
1: 1 su bardağı şeker. Ben koymuştum. Al bakalım.
0: Teşekkürler Tuğba Sultan.

0: Sırada un var. 2 su bardağı un.
1: Bu 1. Bu da 2. Un da tamam.
0: Son olarak 1 paket kabartma tozu. Kabartma tozu sayesinde kekimiz pişerken kabarıp yumuşacık olacak. Tıpkı Ceren'le sizin sevginiz gibi. Gittikçe büyüyecek.
1: Yaşasın.
0: Artık karıştırabiliriz.
1: Tamamdır. Arkadaşlar, karışımı iyice karıştırıyoruz.
0: Evet şefim. Bütün malzemeler iyice karışmalı ki kabartma tozu görevini yapabilsin.
1: Anlaşıldı sultanım.
0: Sen karıştırırken ben de cupcake tepsisini hazırlayayım.
1: Karıştır, karıştır, karıştır. Anne, iyice karıştı.
0: Bakalım. Evet, iyice karışmış. Artık kaplara koyup fırına verebiliriz.
1: Arkadaşlar, bu cupcake tepsisi. Bunlar da kalıplar. Önce kalıpları tepsideki çukurlara yerleştiriyoruz. Değil mi sultanım?
0: Haklısın şefim. Hadi yapalım.
1: İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
0: Her kalıba 1 kepçe kek karışımından koyuyoruz.
1: Ben hallederim. Anne, 1 kepçe az geldi. Kalıbı doldurmadı.
0: Ama unuttun mu? İçine kabartma tozu koyduk. Pişerken kek şişip kalıbı dolduracak.
1: Vay canına. Demek 2 katına çıkacak.
0: Evet şefim.
1: Duydunuz mu arkadaşlar? Cupcake'ler pişerken büyüyecekler. Hadi diğer kalıplara da koyalım. İşte oldu.
0: Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 20 dakika pişecek. Kekler pişerken biz de kremasını hazırlayalım.
1: Anlaştık sultanım. Arkadaşlar, cupcake'lerimizin üstüne krem şanti hazırlıyoruz. 1 bardak sütle 1 paket krem şantiyi çırpacağız.
0: Kolay ve hızlı krema için mikser kullanacağız.
1: Gördünüz mü arkadaşlar? Biraz gürültülü çalışıyor ama kocaman kremamız oldu.
0: İşte oldu.
1: Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
0: Bekliyoruz. Kekler pişti.
1: Yaşasın.
0: Bunlar soğurken biz de krema sıkacağını hazırlayalım.
1: Ben getiririm. Ne kadar çok çeşit var.
0: Evet canım.
1: Biz hangisini kullanacağız?
0: Cupcake'lerin üstü için en büyük başlığı kullanacağız.
1: İşte bu.
0: Tebrikler şefim. En büyük başlığı takıyoruz. Eğer sıkıcınız yoksa bir poşeti keserek de kremayı sıkabilirsiniz.
1: Nasıl yani?
0: Bir poşeti köşesinden kesip krema torbası haline getirebilirsiniz. İşte böyle.
1: Vay canına.
0: Hadi sen sıkıcıya doldur. Ben de bu poşete doldurayım. Birlikte çabucak hallederiz.
1: Anlaştık. Benim kremam hazır.
0: Benimki de.
1: O zaman kekleri süsleme zamanı. Önce sen.
0: Böyle dıştan içe doğru kekin üstünü kremayla kaplıyoruz.
1: Bakın, dondurma külahı gibi oldu. Ben de yapıyorum. Dıştan içe doğru. İşte oldu. Çok kolaymış arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz.
0: Evet. Hadi diğerlerini de kaplayalım.
1: Tamam. İşte oldu. Artık çikolata boncuklarıyla süsleyebiliriz.
0: Bu işi sana bırakıyorum şefim.
1: Hallediyorum sultanım. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben rengarenk yapacağım. Bir tane sarı boncuk. Şimdi kırmızı. Mavi de koyalım. Pembe de olsun. İşte oldu.
0: Çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık şefim.
1: Senin de sultanım. Ceren çok sevecek. Arkadaşlar, inşallah siz de sevmişsinizdir. Videoyu beğenip altına yorum yapın, olur mu? Ve sakın unutmayın. Sevmek gerçekten çok güzel. Şimdilik hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: Ceren sürprizimize bayılacak. Aa! Ceren geldi. Ben bakarım.
1: Yavaş, düşeceksin.
0: Ceren!
2: Lina!
0: Seni çok özledim.
2: Ben de.
0: Hadi gel. Sana bir sürprizim var.
2: Ne sürprizi?
0: Gözlerini kapa.

0: Gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptım.

0: Bölüm 7. İkinci Beyin.
1: Profesör!
2: İlahi Yaman, korkuttu beni. Ne oldu? Niye geldiniz?
1: Bugün organları incelemeye devam edecektik ya.
2: Ha, bugün müydü o? Unutmuşum. Hangi organı inceleyecektik?
1: Onu da mı unuttunuz?
2: Arada olur böyle şeyler. Dur bakalım. Ha, buldum. Bugün vücudumuzun ikinci beynini inceleyeceğiz.

0: Hangi organmış o?
1: Önce tahmin edin bakalım.
0: Ne olabilir, ne olabilir?
2: Buldum.
0: Neymiş?
2: Tabii ki mide. Benim vücudum.

0: bağırsaklardır.
1: Aa, neden?
0: Çünkü bağırsaklar 100 milyon nörondan oluşan, kendi bağımsız sinir sistemine sahip tek organdır.
1: Ha? 100 milyon mu?
0: Evet.
1: Ha? Vay canına. Profesör, bağırsakları yakından inceleyebilir miyiz?
0: Tabii ki. Kaşif. Bağırsaklar, sindirim sistemindeki önemli bir organ.
1: Mide değil miydi o?
0: Evet, hatırlarsan midede parçalanan yiyecekler bağırsaklara geçer demiştim.
1: Aa, evet, unutur muyum? Bağırsaklara geçince karın ağrım biraz dinmişti.
0: İşte bağırsaklarda yiyecekler sindirilir. Faydalı besinler vücudumuza alınır, zararlı olanlar da vücuttan atılır.
1: Aferin, aferin. İyi çalışın bağırsaklar. Yoksa mahvoluyoruz sancıdan. Profesör, nöronlardan bahsedecektiniz.
0: Aa, evet, nöronlar. Bu nöronlar organlarımız hakkında bilgi toplarlar. Vagus siniri vasıtasıyla da bu bilgileri müthiş bir hızla beyne iletirler.
1: Yani?
0: Saatte 240 kilometre.
1: Çok mu hızlı demek bu?
0: Şöyle düşünün. Otobanda hızla giden arabaları bilirsiniz.
1: Evet.
0: İşte o arabaların neredeyse iki katı hızla bilgi iletir vagus siniri.
1: Vay be! Yarış arabası gibi. Harika! Peki ne tür bilgiler iletiyorlar beyne?
0: Acıktığımızda, kızgın ve gergin olduğumuzda vagus siniri aracılığıyla beynimize nasıl hissettiğimiz iletilir.
1: Allah'ımız ne de güzel yaratmış.
0: Bağırsaklarımızda birçok bakteri de yaşar.
1: Aa, cidden mi?
0: Elbette.
1: Ne kadar çok mesela?
0: Tahmin edin.
1: Bir kere de bizi yormadan söyleseniz şaşardım.
0: Tahminleri alalım.
1: Kesin çok fazladır. Ben yüksekten atacağım bu sefer. 100 bin mi?
0: Hayır.
1: Ha? Daha mı çok?
0: Evet.
1: O zaman 1 milyon.
0: Sıkı durun. Bağırsaklarımızda trilyonlarca bakteri var.
1: Yok edeceğim.
0: Dur Yaman, yapma.
1: Merak etmeyin profesör. Bağırsakları kurtaracağım.
0: Yaman, sen ne yaptın?
1: Alkışa gerek yok canım. Kim olsa aynısını yapardı. Ben yapmazdım. Aa, niye?
0: Çünkü o bakteriler faydalı bakteriydi.
1: Bakterinin faydalısı mı olurmuş canım?
0: Allah bağırsaklarımızda da mucizevi bir sistem yaratmış. Bağırsaklarımızdaki faydalı bakteriler sindiremediğimiz yiyecekleri sindirirler. K vitaminini sentezlerler, bağışıklık sistemimizi güçlendirerek daha sağlıklı olmamızı sağlarlar.
1: Hadi ya, amma da işe yarıyorlarmış. Ne yapacağız şimdi?
0: Simülasyona tekrar faydalı bakterileri eklememiz lazım.
1: Laboratuvara dönelim.
0: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Yoksa simülasyon tehlikeye girer.
1: Acele edelim.
0: Hadi bakalım.
1: Profesör, hatamı telafi edebilir miyim?
0: Hadi bakalım, bas düğmeye.

0: karıştırmayalım. Yine neyi yanlış yaptım? Bu bağırsaklara da kahramanlık beğendiremiyoruz.
1: Bu sefer kaşifin şarjı bitti. Laboratuvara dönmeliyiz hemen.
2: Profesör, bağırsaklarımızdaki bakterileri beslemek için neler yemeliyiz?
0: Onları niye besleyelim canım? Ben kendimi zor besliyorum.
1: Civan haklı Yaman'ım. Bağırsaklarımızdaki bakteriler bizim için çok önemli. Bağırsaklarımızdaki bakteriler farklı yiyecekleri severler. O yüzden hep aynı tür yiyeceklere bağlı kalmamalıyız.
0: Hadi ya. Ben hep Adana kebap yemek istiyorum.
1: Olmaz işte öyle. Sebze, meyve, tahıl gibi yiyecekler bağırsağımıza iyi gelen yiyeceklerdir. Onları da yemelisin.
2: Hep yemek konuştuk. Acıktım ben.
1: Ben de.
0: Ben zaten hep açım.
1: O zaman gidelim de şöyle bağırsaklarımızı bayram ettirecek yiyecekler yiyelim. Ben sebze salatası yiyeceğim.
2: Ben de meyve salatası yerim.
0: Ben de kebap salatası yerim.
3: Yaman.
0: Tamam tamam, kebabın yanına salata yerim.

0: Ha? Hakka girmek gibi olmasın ama bu oyun düşündüğümüz kadar eğlenceli değil miymiş ne?
1: Doğru söz yemin istemez. Ayrıca o kadar uzun zamandır bununla uğraşıyorum ki karnım acıktı. Çok değerli enerjimi soda şişelerine halka atarak tükettim.
2: Hak yerini bulur arkadaşlar. İlk atan kazanır dedik.
1: Kimse atamazsa sonsuza dek burada mı kalacağız?
3: O kadar oyuncağım. Neden kimse gelip almıyor? Paralı falan mı sanıyorlar?

0: onunla alakası yok bence. Burası o kadar terste ki kimsenin varlığımızdan haberi bile yok.
1: Evet, parktaki çocuk parkı da düzeltildi. Artık buraya gelmelerine de gerek yok.
2: Ne yapalım? Her yere posterler, ilanlar astık. Çıkıp dans mı edelim buradayız diye?
1: Allah'tan ümit kesilmez Ayşegül. Elbet birileri gelecek yakında.
3: Aslında.
0: Abi ben dans filan edemem. Ne zaman dans etmeye çalışsam bir yerleri yıkıyorum.
3: Yok hayır. Dansı biz etmeyeceğiz.
1: Anlamadım.
3: Bir fikrim var. Gelin.
0: Hani biri atana kadar kalkma. Hey, attım bakın. Bu kadar gizem de fazla. Ne yapıyoruz Allah aşkına?
2: Sanırım ben anladım.
0: Bir reklam balonu. Helal olsun Furkan. İyi düşünmüşsün. Hem dansı bizim yapmamızdan çok daha etkili olduğu kesin.
2: Çok daha güvenli olduğu da.
3: Şimdi bize yukarı çıkıp oyuncağa ihtiyacı olan çocukları beklemek kalıyor.
0: Bu tuş ne işe yarıyor?
3: Dur İsmail, yapma.
2: Olamaz, parktan yana gidiyor.
1: Bir kez de diğer yere gittiği olmaz ki zaten.
3: Hadi çabuk olalım. Belki çok geç olmadan onu durdurabiliriz.
0: Nasıl durduracağız ki, ipi bile yok.

0: Oh, ne sakin bir gün. Ha? Ha? Oh, oh.
1: Hayırlı sabahlar kardeşim. Biraz daha çay alır mısın? Çok şükür doydum kardeşim. Ama o kadar iyi demlemişsin ki son bir bardak daha alabilir miyim? Aa, bu ses de ne böyle?
2: Uçağın bir tren mi?
1: Bize doğru geliyor.
3: Hadi arkadaşlar. Bunun için sadece tek bir fırsatımız olacak. Bir... İki, üç. Herkes iyi mi?
1: Çok şükür.
3: Verilmiş sadakamız varmış. Bu reklam fikri ilk kimden çıkmıştı?
1: Senden.
3: Bir daha böyle bir şey düşünürsem beni engelleyin, olur mu? Yemeyecektim ki.
4: Bu sefer neyi berbat ettik merak ediyorum doğrusu.
2: Biz mi?
1: Olamaz. O değil mi?
3: İşte sorumuzun cevabı.

0: Zavallı çocukların oyun evini yıkmışız.
1: Evet. Nedir teklifiniz?
2: Nasıl?
1: Oyun alanımızı yok ettiniz. Bunu nasıl tefali etmeyi düşünüyorsunuz?
2: Tefali mi?
1: Evet, tefali. Düzeltmek demek. Ne o? 4 yaşındayız diye tefaliyi bilmeyecek miyiz?
3: Hayırlı günler çocuklar. Görünüşe göre bu sefer sağlam kayaya denk geldiniz. Ha?

0: Ne dersiniz?
1: Hayırlı günler Makbule teyze. Biz zaten arkadaşlarımıza yeni bir evcilik kulübesi...
0: Merak etmeyin kızlar. Doğru kişilere çattınız. Size yarına kadar öncekinden çok daha güzel bir ev yapacaklarına eminim.
1: Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Yarın sabah eviniz hazır olacak. Söz. Söz değil mi arkadaşlar?
2: Söz.
3: Hadi bakalım.
1: Evet arkadaşlar, Allah boş duranı sevmezmiş. Nasıl bir şey yapsak da bu çocukların gönlünü alsak?
4: Onu bunu bilmem de ben büyüyünce ne olacağız diye merak edip duruyordum. Müteahhit olacağız belli ki. Her gün yeni bir şey inşa ediyoruz.
5: Yıkmayı da iyi beceriyorsun maşallah.
4: Of! Bu olay yüzünden hiçbir şey yiyemedim. Benim çok hassas bir diyetim var arkadaşlar. Böyle olmaz.
5: Ben diyorum ki kocaman bir ev yapalım bu çocuklara. Ayrı odaları, evcilik oyunu için mutfağı, oturum odası falan olsun.
4: Yani iyi ki sincap yuvasına falan denk gelmedi tren. O zaman dünyadaki bütün sincaplara ağaç evler yapacaktık herhalde.
1: Helal olsun İsmail. Çözümü sen buldun.
4: Ha, öyle mi? Kim bilir bu sefer ne buldum.
6: Bence beyaz çikolatadan bir ev yapalım. Çatısı bitter olur. Ne dersiniz?
1: Bu çocuklar evcilik oynamalarına rağmen nereye gelmişler?
5: Parka.
1: Evet. Peki parkta neler olur?
4: Salıncaklar.
1: Ağaçlar olur arkadaşlar. Düşünsenize. Hangi çocuk bir ağaç ev hayal etmemiştir ki?
6: Ağaç ev mi?
5: Bu harika bir fikir.
4: Senin hayal ettiğin gibi bir saray olmasın da ben ağaç eve razıyım.
1: Hadi kalkın. Yapacak çok işimiz var.

0: masa beni acıktırdı.
1: Hangi masa seni acıktırmıyor ki Meto?
0: O da doğru. Hiç fena olmadı. İnşallah ikizler bunu beğenir. Hadi inin artık.
1: Artık bunu da beğenmezlerse bir yerlerden ev filan satın almamız gerekecek.
0: Hayret İsmail. Bugün hiç... Sakarlık yapmadın diyecektim ama.
2: Keşke bir şey demeseydin Meto. Hep böyle oluyor.
1: Neyse. En azından evin yüksekliğinin güvenli olduğunu test etmiş olduk.
2: Hey! Koş koş!
1: Rica ederiz çocuklar. Bir şey değil.
0: Vay. Bir parça daha mı buldun? Çok garip. Demek Çufi kesinlikle buralarda bir yerlerdeydi.
2: Evet, yakın zamanda bu gizemi aydınlatmanın bir yolunu bulacağız gibi geliyor bana.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

Oho, hoş geldiniz diyeceğim ama tek gelmişsin keçe. Hoş geldin. Kara nerede? Her zaman birlikte gelirdiniz. Allah Allah, inşallah önemli bir durum yoktur. Nerede kaldın Kara? Seni merak ettik. İyi misin? O çantalar da ne? Aha, bize hediye mi aldın sen? Ne gerek vardı? Ne zahmet ettin Kara? İnanmıyorum. Ne zamandır arıyordum bu kitabı biliyorsun. Arayıp bulmuşsun benim için. Çok teşekkür ederim. Bakayım. Aa, ne kadar anlamlı bir hediye. Çok güzel çıkmışsınız. Kardeş gibi maşallah. Hediyeleşmek ne kadar güzel bir şey. Hem herkesi mutlu ediyor, hem de aramızdaki sevgi ve

Kardeşlik bağlarını pekiştiriyor. Yine aklıma bir fikir geldi. Yeni fikirler bulmadan duramıyorum, farkında mısınız? Tamam, hemen konuya geliyorum. Aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirecek şeyleri çizmeye ne dersiniz? Geçeceğim. Hazırsan senle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Ama eli neden havada? Şimdi anlaşıldı. Arkadaşıyla selamlaşıyor. Çok doğru bir tespit Keçe. Selamlaşmak, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirir. Peygamber Efendimiz de bize selamlaşmamızı öğütler. Sıra geldi karaya. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir salon. Buldum. Tamam canım, hemen söylemem. Herkese düşünme vakti tanımak lazım.

Evet, neredeyse bitmek üzere. Akraba ziyareti. Bildim değil mi? Akrabalarımızı ziyaret etmek aramızdaki bağları kuvvetlendirir, birbirimize olan sevgi ve muhabbetimizi arttırır. Sık sık yapmalıyız. Birbirimize sevgimizi arttıracak ne çok şey var, görüyor musunuz? Son bir çizimi de keçeden alalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir bina. Apartman mı acaba? Bir hastane. Allah tüm hastalara şifa versin de hastanede ne yapacağız şimdi keçe? Tabii ki hasta ziyareti yapacağız. Hasta olan arkadaşlarımızı, eş, dost ve akrabalarımızı uygun zamanlarda ziyaret etmeli, hallerini, hatırlarını sormalıyız çocuklar. Bu bizim aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirir. Üstelik hasta ziyareti peygamberimizin de önemsediği çok kıymetli bir davranıştır. Karacığım, kesin güzel bir çizim fikriyle geldin. Ama maalesef programı bitiriyoruz. Komşuma söz verdim. Bahçeyi temizlemesine yardım edeceğim. Bildiğiniz gibi komşuluk ilişkileri de çok önemlidir. Sağ olun, sağ olun. Siz siz olun, sevgi ve kardeşlik bağlarınızı daima diri tutun. Tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslında.

0: Aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
0: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
0: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
0: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ali silahım olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Bence şutlara çalışmalıyız.
0: Bence de. Çengelli çalışalım, turnike çalışalım. Hepsi tamam da parmakta top çevirmek nereden çıktı arkadaşlar?
3: Kazanan takımların topla gösterileri oluyor Galip. Biz de bir şeyler yapmalıyız.
0: Evet. Çok eğlenceli oluyor böyle gösteriler. Tamam da bunu neden Cemile'den öğreniyoruz ki?
3: Cemile bu işte çok iyi kardeşim. Hemen püf noktalarını verir. Gerisini biz hallederiz inşallah.
4: Selamun aleyküm arkadaşlar.
5: Aleykümselam.
4: Hazırsanız başlayalım. Çünkü güzel bir gösteri için sıkı çalışmanız lazım.
3: Aynen. Çok sıkı çalışmalıyız.
4: Parmakta top çevirmenin iki tane kuralı var arkadaşlar. Birincisi, başta bileğinizi hızla çevirip topa hareket kazandırmak. Sonra da parmağı almak.
3: Aa, çok kolaymış.
4: Bir kere daha göstereyim.
0: Tamam, ben anladım. Ne kadar zor olabilir ki?
3: Aa, maç mı var?
0: Neden haber vermediniz?
3: İzlemeye gelirdik.
0: Yok, çalışıyoruz. Ne çalışıyorsunuz?
4: İşte buna.
3: Oo, süper. Ben de yapabilir miyim Cemile abla?

0: sadece bir kere denedin Ali.
1: Olmadı işte.
2: Bana bakın.
0: Hey! İşte bu.
1: Helal be. Ben de biraz daha çalışayım. Benimki de olacak inşallah.
0: Üstelik topu çevirirken yürüyebiliyorum. Bakın. Mükteşem çeviriyorsun kardeşim. Çamur gelse koşarak bile çevirirsin.
1: Çamur mu? Nasıl ineceğim şimdi?
3: Selamun aleyküm gençler.
4: Aleyküm selam hocam.
3: Herkes sayfasına hazırlandı mı bakalım?
5: Hepimiz verdiğiniz sayfaları en güzel şekilde okumak için çalışıyoruz hocam.
6: Tebrik ederim maşallah.
3: Kim okumak ister?
4: Ben.
3: O zaman hadi Galip. Seninle başlayalım. Siz burada çalışın çocuklar. Sonra sırasıyla devam edelim. Gel bakalım Galip.
6: Çok güzel olmuş Salih. Maşallah.
3: İşaretlediğim iki harfe dikkat edersen tamamdır. Herkes okudu değil mi?
1: Evet hocam. Hepimiz okuduk.
2: Hala inanamıyorum hocam. Biz Kur'an-ı Kerim'e geçtik ve Yasin okuyoruz.
3: Buna inan Salihciğim. Emek verdiniz ve artık güzel bir şekilde yüce kitabımızı okuyabiliyorsunuz.
5: Emekte galip olursak başarıda mülayim oluruz değil mi hocam?
3: Aynen öyle Galip.
1: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam Ali. Hoş geldin.
1: Programda okuyacağım şiire çalıştım hocam.
3: Aferin Ali. Senden de bunu beklerdim.
1: Abilerim ne okuyacak hocam?
6: Onlar Yasin suresinin ilk sayfasını okuyacaklar.
1: O zaman ben de okuyacağım.
2: Sen Kur'an-ı Kerim'e geçmiş miydin Ali?
1: Yok.
2: E o zaman nasıl okuyacaksın?
1: Olsun. Okurum.
3: Aliciğim madem bu kadar isteklisin seni de okutalım. Ama programa kadar sıkı çalışmamız lazım.
1: Çalışmak mı?
3: Evet.
1: Tamam, bir kerecik okusam yeter mi?
3: Bir kereden fazlası lazım Aliciğim. Çünkü önce cüzü bitirmemiz lazım.
1: Ama o zaman çok çalışmam gerekir hocam. Ben hemen okumak istiyorum.
3: Azim ve kararlılıkla çalışırsan programa kadar epey yol alabiliriz Ali.
1: Ama hocam!
3: Şimdi ne yapacaksınız? Bir planınız var mı?
0: Daha karar vermedik hocam ama ikindide basket çalışmamız olacak.
3: O zaman çevirelim mi?
2: Hocam topaç hala dönüyor.
3: Yılların tecrübesiyle atıldı Salih.
0: Topaç nereden çıktı hocam? Daha önce hiç oynamamıştık.
3: Geçenlerde bir kırtasiyede gördüm. Görünce önce çocukluğuma gittim, sonra da hızla günümüze dönüp hepiniz için birer tane aldım.
1: Çok teşekkürler hocam. Hiç topacım olmamıştı.
2: Evet hocam, ben de çok teşekkür ederim.
3: Lafı bile olmaz çocuklar. Hadi şimdi biraz oynayalım.
1: Sonra da yarışalım hocam.
3: Tamamdır. Herkesin topacı hazırsa atalım mı?
4: Evet.
3: O zaman dönsün topaçlar.
1: Atıyorum hocam. İpi de elimden fırladı hocam. Hemen tekrar sarıyorum.
3: Tamam. Şimdi kim atıyor?
1: Atıyorum hocam. Ama hocam neden olmadı?
3: İlk deneme için iyiydi Galip. Hadi tekrar.
0: Şimdi herkes dikkatle izlesin. Bu sefer olacak hissediyorum.
1: Haydi bismillah.
2: Ali!
1: Aa bu ne?
3: Topaç.
1: Çok güzelmiş. Benim mi bu?
3: Evet Ali, senin.
1: Ben de atabilir miyim?
3: Tabii ki. Galip abin bir kere atsın, onu izle sonra da sen at.
1: Tamam, anladım. Şimdi atıyorum.
3: Koluna dikkat et. Yan değil, düz atmalısın.
1: Tamamdır. Ama neden? Neden dönmedi? Bozuk mu benimki?
5: İlk attığımızda bizimki de dönmedi Ali. Birkaç kez dene sonra seninki de döner.
1: Hayır, atmayacağım işte.
3: Ali gel hadi. Birkaç deneme daha yapalım. Aliciğim, topacı atamadın diye kızdın. Ama kimse tek seferde mükemmel olarak atamaz ki. Mutlaka denemen ve üzerinde biraz çalışman lazım.
1: Yine mi çalışmak? Ben ben çalışmak istemiyorum ki. Hemen olsun istiyorum.
3: Bir şeyin olmasını hem de iyi olmasını istiyorsak onun için denemekten bıkmadan çalışmamız gerekir Ali. Programda güzel Kur'an okumak için abilerin hala çalışıyor.
1: Hala mı? Oo!
5: Basket maçı sonrası gösteri için parmaklarımız çok acıyor ama hala çalışıyoruz Ali.
2: Topa çevirmek için de biraz daha uğraşacağız.
0: Ne demişler? Emeksiz yemek olmaz.
5: O zaman emekte galip, yemekte mülayim olmalıyız.
3: Acıktık değil mi?
4: Evet!
3: İçeride biraz kek ve meyve suyu olacaktı.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Hey, ne oluyor?
1: Verin bakayım şunu. Sanki okuyacaklar. Şu hale bak, daha okumamıştır. Çocuklar dinleyin. Gezgin hayırsever Ahmet Kerem kargo motosikletiyle köy köy geziyor. Köy çocuklarına kitap, gıda ve giysi dağıtıyor.
2: Bu kadar mı?
1: Evet, bir de fotoğrafı var.
0: Üzücü haberler sayfa sayfa. İyilik haberleri bir cümlecik.
3: Siz de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Kesinlikle. O halde bu iyilik kahramanını bulmak için çalışmalar başlasın.

0: Elimizdeki bilgiler: isim Ahmet Kerem, lakabı Gezgin Hayırsever, teçhizat kargo motosiklet.
1: Notlarımı aldım sayın dedektif. Bu olabilir mi? Değil. Bu da değil demeyin.
0: Seni mi kıracağım dostum? Ta kendisi.
2: Şimdi bekleme zamanı.

0: Hemen mesaj atıyorum. Tamamdır.
1: Yine mi bekleyeceğiz?
0: Geldi bile. Siz de kimsiniz yazmış. Ben gazetede filan çıkmadım. Motosikletim de yok diyor.
1: Haberi çıkmış, haberi yok.
2: Daha doğrusu biz yanlış kişiye ulaştık.
1: O da olur.
3: Tabii ya. Şenlik gazetesinde muhabirlik yapan Hikmet amcamı aramalıyız. Hikmet amca selam. İyiyim Hikmet amca. Yeni haberler peşindeyiz. Biz bir haber gördük de Ahmet Kerem adında bir hayırsevere ulaşmamız gerekiyor. Evet, bugün. Evet, evet. Köyleri gezip yardım dağıtıyormuş. Gerçekten mi? Çok teşekkürler Hikmet amca. Senden haber bekliyoruz.
2: Hedefe bir adım daha yaklaştık.
1: Ve yine bekliyoruz.
3: Boş boş beklemeyelim. Hadi dua edelim.
1: Bu işi bana bırakın dostum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, biz iyilik habercileriyiz. Gerçi sen bunu bizden iyi biliyorsun. Biz hep iyiliği yaymak istiyoruz. Bazen hayırseverlere ulaşmak çok zor oluyor. Hayır, kimseye bir şey demiyorum tabii. Ama onlar da biraz daha kendilerini tanıtsalar keşke. Hani niye bu kadar gizliyorlar kendilerini bilemiyorum. Gerçi ben de yaptığım her iyiliği yaymıyorum tabii. Geçenlerde annem yorgundu. Odamı ben topladım mesela. Sonra gittim babama anlattım. Olacak iş mi? Niye anlatıyorsun değil mi? Anlatmasam daha mı iyi olurdu gibime de gelmiyor değil. Allah'ım.
0: Ahmet Kerem'i bulalım.
1: Allah'ım, Ahmet Kerem'i bulalım inşallah. Yani senin yardımınla. Amin.
4: Amin.

0: Efendim? Evet Hikmet amca. Öyle mi? Tamam, çok teşekkürler. Yarın Hikmet amca bizi Ahmet Kerem'le buluşturacak. Ve bilin ne yapacağız?
1: Ne?
0: Bir köy gezisine katılacağız.
2: Hey! Yaşasın!
3: Allah'ım! Bana az önce gülenler şimdi ne diyecekler acaba?

0: Hoş geldiniz çocuklar. Hazırsanız yola çıkalım.
1: Hazırız Ahmet abi. Yalnız sığar mıyız?
2: Mo gelmezse sığarız bence.
3: Yediğin sandviçlerle sen sığıyorsun da ben mi fazla geldim?
0: Hepimiz sığarız çocuklar, merak etmeyin.
4: Ay, başım dönüyor.
2: Bir daha sandviç yersem iki olsun. Hatta üç olsun da yediğime değsin.

0: var, alt tarafı biraz sallandık.
1: Evet, biraz sallandık, o kadar.
2: Mo niye inmedi?
0: Neredeyiz? Ben kimim? Siz kimsiniz?
1: Tamam, sorun yok. Birazdan sistem kurtarma devreye girer.
0: Çekim başlasın. Fotoğrafta kim var?
2: Ben her kareyi fotoğraflayacağım. Not tutma görevi de bizde.
1: Benim köy gezim başladı bile.
3: O zaman istikamet köy camii. Yardımınız için çok teşekkür ederiz.
4: Ne demek? Her türlü hizmete hazırım.

Sevgili güzelce köy çocukları, gezgin hayırsever Ahmet Kerem ve iyilik habercileri camimizin avlusunda sizleri beklemektedir.

Yapacağız. Her şeyi camiye taşıyalım. Çok geç. Yağmur başlıyor.

0: Mo kanunları der ki, ne zaman iyilik habercileri bir iş peşinde olsa muhakkak yağmur yağar. İşler ters gidecekse gidecektir. Yerler ıslanabilir, yeter ki sen kuru kal. Islanmak istemiyorsan ıslanma.
1: Mo, hadi sırılsıklam olacaksın, koş!
0: Koşmak istediğinde bağcıkların çözülebilir. Evden ne zaman erken çıksan anahtarlarını unutursun. Anahtarın yoksa evin de yoktur. Şemsiye bulamazsan... Mo kanunları der ki, ıslandıysan artık şemsiyeye ihtiyacın yoktur.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
3: Ne güzel şeyler bunlar Ahmet abi.
2: Bu güzel çocuklara az bile Mehmet. Ama elden bu geliyor.
3: Öyle deme Ahmet abi. Baksana nasıl da mutlular.
4: Ahmet abi yine ne zaman geleceksin?
2: İlk fırsatta Cihancığım.
3: Ahmet abi sen buraya daha önce de mi geldin?
2: Evet Mehmet. Bu civardaki köylerde ihtiyaç sahibi çok. O yüzden arada gelmeye çalışıyorum.

0: hangi bağlantıda hata yapıyorum acaba?
1: Ekran kartının uyumlu olduğundan emin misin?
0: Öyle olmalı. Bu monitörle bütün videolarımızı HD izleyebileceğiz.
2: Çalışırsa.
3: Ben pek anlamam ama sanırım bu açıkta duran ucunda bir yere bağlanması gerekiyor.

0: İşte bu! Hemen videoyu açıyorum.
1: Sevgili izleyiciler, köyleri gezip çocukları sevindiren Gezgin

0: sever Ahmet Kerem abiyle Güzelce köyündeyiz. Köyün bütün çocuklarına yiyecek, giysi ve oyuncak dağıtan Ahmet abimiz bakalım neler söyleyecek.
1: Çocukların yüzündeki gülücükler benim en büyük zenginliğim. Peygamberimiz çocuklara sürekli hediyeler verir, onlarla şakalaşırmış. Medine'dekiler de yetiştirdikleri meyvelerden peygamberimize getirir, o da meyveleri ilk çocuklara verirmiş. Çocuklara kucak açan bir peygamberin ümmeti olarak ben de ömrümü onları sevindirmeye adadım.
0: Hem eğlendik, hem gezdik, hem çocuk sevindirdik Ahmet Kerem abiyle.
2: Biraz ıslandık geldik.

Gördün mü? Gördün mü Anit? Bir atışta vurdum. İsabet ettirmek benden sorulur. Her şeyi hesapladım. Rüzgar soldan esiyordu. Attığım taş sola meyilliydi. Ve bunu hesapladım. İşte bu. İşte oldu. Bize bir de gökyüzü lazım. Gökyüzü mavidir. Gökyüzü nasıl çizilir ki?

0: tebessüm etmemizi söyledi. Gülümsemek diğer insanlara yardım gibidir. Çünkü onları mutlu eder.
1: Ha? Yaşasın! Bundan sonra hep gülümseyeceğim.
2: Hoş geldin Süheyl.
0: Hoş bulduk Hafsa.
2: Hadi çocuklar, yemek hazır.
1: Ben anneciğim alarak uyup geliyorum.
3: Ben de geleceğim.
0: Bütün gün peygamberimizle beraberdik ve o hep tebessüm etti.

0: deneyip bir daha denemelisin. Tebessüm güzel bir şey. Bak şöyle. İşte bu kadar kolay. Hadi. Ha? Evet, işte böyle. Bak hani, sen tebessüm edersen... insanlar, yani mesela kız kardeşim Şifa, o da tebessüm edecek. Onu gören bir başkası da tebessüm edecek. Böylelikle herkes neşeli olacak. Sanırım peygamberimiz bu yüzden sürekli tebessüm ediyor. Hehe, nasıl ama? Bunu dün gece düşündüm. Aa, hadi. Tamamdır. Bu kez hem gösterip hem anlatacağım. Bak, şimdi önce yanakların yana doğru açılacak. Ağzın biraz açılacak. Evet. Şimdi gözlerini aç. Evet, işte böyle. Şimdi kaşlarını kaldır. Yok, gözlerini hafif kapat. Eyvah, korkunç oldu. Neyse, üzülme. Daha sonra tekrar deneriz. Ha?
1: Yele yele.
0: Ah, Lemmy, bizi takibi bırak. Hadi Önis, gidelim.

0: 신이
1: 물을 무슨?
0: 허? 헤이 산 하리카트 베스트맨디였음.
1: 허?

kesin sana bakıp tebessüm etmiştir. Şu anda senin yanında mı acaba? Babamla beraberlerdir belki. O yine tebessüm ediyordur. Ben de ediyorum. Ama ne? O ses nereden geldi? Az önce güldün mü sen? Allah Allah!

Huh?

0: easy.
1: Huh? Huh?
0: Hey, Anit! İşte, başardın gülmeyi. Hmm. Lemmy nereye saklandı?

şimdi kuyuya inme vakti. Lemmy'yi kurtaracağım.

0: Ne? Eyvah! Sarmaşık yeterince uzun değil. O kadar da yüksek değilmiş. Lemi! Burada kimse yok Anit. Her yere baktım. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Tebessüm etseydim bunlar başımıza gelmeyecekti Anit. Ha? Ne oldu Anit? Neden gülüyorsun? Gülmenin sırası değil Anit. Yardım etmelisin.
1: Yele yele.
0: Ha, Lemi yaşasın. Kuyuya düşmemişsin. Ama ben düştüm.

0: Ne? Neden atladın? Olamaz. Bizi buradan çıkarabilirdin. Hayır, dur. Hani kadife çiçeğine dayanamaz. Ah, olamaz. Ne yaptın Remi? Şimdi hepimiz buradayız. Bizi kim çıkaracak? Neden beni hep takip ediyorsun? Neden? Yapacaklarıma neden engel oluyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gitti bu?
1: Yele yele.
0: He? Yaşasın! Anit, gel buraya! Burada bir çıkış var!

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

yanlış, ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canlı, dikkat balonu. Ne yanlış, ne

0: Agah dede, dikkat balonun kaptanı. Yıllardır uçuş yapıyor, gökyüzüne çok hakim. Sema abla, dikkat balonun yardımcı kaptanı. Elif, dikkat balonun miçosu. O da uzun süredir tüm uçuşlara katılıyor. Keşke beni de aralarına alsalar.
1: Sema abla, bu sepeti şu balonun altına nasıl takıyorsun?
2: Bak, bu ipi şuraya tutturuyoruz Miço.
1: Anladım Sema abla. Bunu da tuttursana.
3: Sema ablan gösterdi ya sana Miço. Sen yapmayı dene istersen.
1: Denedim Agah dede, yapamıyorum ben. Ben daha küçüğüm ya, ondan yapamıyorum. Büyük olsam yaparım ama küçük olduğum için.
3: Hayırdır Sema? Uçuşa katılacak çocuklar mı geldi acaba?
2: Sanmam. Balon maketi yapacağımızı, bu nedenle uçuşun biraz geç olacağını çocukların velilerine iletmiştim.
3: Hayırdır inşallah. Kim ola ki?
1: Sen otur Agah dede, ben bakarım kapıya. Ben artık büyüdüm, kapıyı açabilirim. Artık büyük olduğum için açabilirim kapıyı.
2: Sepeti balona tuttururken küçüksün ama kapıyı açmaya gelince büyüksün, öyle mi Miço?
3: Deve kuşuna hadi uç demişler. Ben nasıl uçayım, deveyim ben demiş. O halde şu yükü sırtına yükleyelim de taşı demişler. Ben nasıl yük taşıyayım, kuşum ben demiş. Elif'inki de o hesap, Sema ablası. Canı nasıl isterse. Hay Allah, lafa daldık, kapıyı unuttuk.
0: Sen Elif olmalısın, geminin miçosu.
1: Gemi mi?
0: Şey, yani uçan gemi.
1: Gemi değil ki o balon, dikkat balonu. Peki sen kimsin?
0: Ben Alper. Hayırlı günler.
2: Sana da evlat. Şey, sen bugün uçuşa katılacak arkadaşlarımızdan biri misin?
0: Uçuş mu? Hayır ama uçuşa katılmak gibi bir şansım varsa mutlaka katılmak isterim. Uçmak benim özel ilgi alanımdır. Siz Agah dede olmalısınız. Siz de Sema abla. Her gün gökyüzüne uçuyormuşsunuz, doğru mu?
3: Heh, sayılır.
0: Lütfen beni de yanınıza alın. Sizinle her gün uçmama izin verin. Eğer buna izin verirseniz balondaki tüm işlerinize yardımcı olurum.
1: Hop hop Alper, o benim görevim. Dikkat balonunun miçosu benim.
0: Öyle mi? O halde ben de senin yardımcın olurum. Lütfen izin verin bana da. Hey, balon maketimi yapıyorsunuz. Bayılırım. Ben de evde uzay roketi maketleri yapıyorum. İleride gerçeğini de yapıp uzaya gideceğim. Ama biraz zaman alacak. Sonuçta balon gibi kolay değil roket yapmak. Balonun içine dolan sıcak hava gökyüzüne yükselmeyi sağlıyor. Ancak roketler öyle değil.
2: Sen bunları...
0: İnsanlar ilk olarak uçurtmayla taşımacılık yapmaya çalışmışlar, biliyor musunuz?
3: Biliyoruz da.
0: Ama balon ilk kullanışlı hava taşıtı olmuştur. Şey, lütfen sizinle uçmama izin verin.
2: Şey, Alper...
0: Lütfen, lütfen, lütfen.
3: Alperciğim.
0: Lütfen, lütfen, lütfen.
1: Alper, biz aramızda toplantı yapalım, sana haber verelim.
0: Allah'ım, inşallah ekibe alırlar beni. İnşallah Allah'ım, amin.
1: Sevgili dikkat balonu ailem. Görünen o ki Alper gökyüzünde çok meraklı.
3: Üstelik uçuş konusunda da pek bilgili görünüyor.
2: Fazlaca da heyecanlı.
3: Evet. Onun bu heyecanını kırmak doğru olmaz. Bizimle uçmasına müsaade edelim derim ben.
2: Ben de.
1: Ben de ama...
2: Ama ne Elif?
1: O benden daha bilgili uçuş konusunda. İsterseniz artık Miço olsun.
3: Aşk olsun Elif. O nasıl söz? Bizim bir tane Miço'muz var. O da sensin.
1: Balonu Elif'tir, onun Balonun Miço'su.
0: Allah'ım inşallah evet derler. İnşallah Allah'ım, amin.
3: Alper, biz Dikkat Balonu ailesi olarak görüştük ve bir karar verdik.
0: Lütfen hayır demeyin, ne olur evet deyin. Beni aranıza alın, lütfen, lütfen, lütfen.
3: Bizimle uçuşlara katılabilirsin evlat. Ama bir şartımız var.
0: Nedir?
3: Önce ailenle görüşüp tanışmamız gerek. Onların da senin bizle uçuşlara katılmana rıza göstermesi gerekiyor.
0: Harika. Zaten beni buraya sizinle tanışmam için babam gönderdi.
3: Peki o halde. Dikkat Balonu ailesine hoş geldin diyebiliriz. Uçuştan sonra da gidip ailenle tanışırız.
0: Hey yaşasın. Lay lay lay lay lay lay. Dikkat Balonu. Hay hay hay hay. Uçalım göğe.
1: Oho, bir benim gibi dans etmediği kalmıştı. Sema abla, Miço benime karışmam.
3: Bildik iki olduk. Hazır mısın Sema? Yeni bir maceraya başlıyoruz. Bu kolun adı da...
0: Burner, balonun alçalıp yükselmesi için kullanılır. Yakma birimidir.
1: Her şeyi de biliyor.
3: Evet. Hayli ilgili bu konuda.
1: Yakında benim yerimi almaz inşallah.
3: Öyle bir şey olmaz Elif. Herkesin yeri ayrı.
2: Çocuklardan biri gelemeyecekmiş baba.
0: Tüh ya, gelseydi. Uçuş iptal mi olacak şimdi? Hay Allah, lütfen iptal olmasın. Hemen uçalım. Amin.

0: Çok şükür. Bugün de kazasız belasız yükseldik.
1: Sema abla, biraz daha yükselelim, biraz daha.
0: Daha yukarı çıkmak istemeni anlıyorum Alper. Ancak bu çok güvenli olmaz. O nedenle bu güzel manzaranın tadını çıkart. Birazdan dikkat yarışı başlayacak. Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat öyküsüne.
2: Tez canlı bir kedicik varmış. Boncuk adındaki bu kedicik yapmak istediği her şey hemen olsun bitsin istermiş. Günlerden bir gün sahibi ona seslenmiş.
3: Hey pisi pisi, gel de mama vereyim sana.
2: Pisicik bunu duyunca hemen koşmuş. Sahibi mamayı vermek için kavanozu almış. Ancak tez canlı pisicik bekleyemediği için sahibinin elindeki kavanozun üzerine atılmış. Kavanoz yere düştüğü gibi tuzla buz olmuş.
3: Yerdeki mamalar cam parçalarıyla karıştığı için mamasını yiyememiş.
2: Ve bütün gün aç kalmış. Yine günlerden bir gün sahibi pisiciğe seslenmiş.
3: Hey pisi pisi, gel bak sana çok güzel bir tırmalama tahtası aldım.
2: Pisicik hemen koşmuş, bir an evvel tırmalamak istemiş. Ancak henüz tırnakları yeterince uzun değilmiş.
3: Tırnaklarının uzamasını beklemeden tırmaladığı için hem tırmalama tahtası zarar görmüş hem de canı çok yanmış.
2: İşte böyle arkadaşlar. Her şey zamanında güzel. Sabrın sonu selamet derler. Sabretmeyi öğrenmek çok güzeldir.
3: Evet, sıra geldi dikkat sorularına. Hazırsak yarışma başlıyor.
2: Bu pisiciğin adı neydi?
1: Boncuk.
0: Evet, doğru. Alper bildi.
3: Peki mama kavanozu nasıl düşmüştü?
1: Boncuk tez canlı olduğu için sahibinin üstüne atladı. Aa, parmak bile kaldırmadan cevap veriyorum. Tamam, sakin olacağım.
2: Peki, son soru geliyor. Sahibi boncuğa bir hediye almıştı. Neydi o?
1: Tırmalama tahtası. Yine aceleci davrandım. Ama yine ben bildim, ne olacak şimdi? Balon maketini ben mi kazandım? O maketi arkadaşımıza hediye etmek istiyorum. Nasıl olsa ben her gün uçacağım. Bu maket onun hediyesi olsun.
3: Peki, bu güzel davranışından ötürü sana teşekkür ediyoruz. Balon maketini arkadaşımıza hediye ediyoruz.
2: İkinize de birer rozet takıyoruz. Böylece sizler de dikkat balonu ailesinin birer üyesi olacaksınız.
4: Maşallah.
0: Hey Elif, bugün dans yok mu?
4: Var tabii.
1: Lay lay lay lay lay lay. Dikkat balonu. Hey hey hey hey hey. Alper de üyesi oldu.
4: Oho.
1: Yine acelecilik ettim.
4: Ha şunu bileydin.

işte. Hemen hızlanıyorum. Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir ara.

0: Ekmeksiz yemek olmaz.
1: Un, tabaklar, su. Sizce neyin hazırlığı bu çocuklar? Minik Gugular heyecanlı. Aman da aman, ne kadar özenlisiniz. Dikkat! İşin gücün acele be Hagu. Düştün yine. Neyse ki bir şey olmadı. Evet, hazırlık balık tutma hazırlığıymış. Çogu çok dikkatli. İyice hazırlanmadan olmayacağını biliyor. Her şey eksiksiz olmalı. Hazırlık mı? Ne ki o? Hagu'nun pek bilmediği bir şey olduğu kesin. Hagu, o da ne öyle? Keşke biraz özenerek daha düzgün bir şey yapsaydın. Maalesef Hagu'nun dikkati yine dağıldı. Çogu heyecanlı. Hazırlığı nihayet bitti. Biraz ilgi Hagu. Emek vermelisin ama. Evet. Çogu'nun emekleri sonuç veriyor.

Çoguya dev bir aferin. Hago ve bitmeyen şarkısı. Bir balık daha. Hago, şarkılar işe yaramadı bak. Daha bekleyecek miyiz? Ben balık göremiyorum çocuklar. Siz görüyor musunuz? Çoguyu yine güldürdü Hago. Böyle üzülmek sana yakışmıyor minik Gugu. Sorun yemde olabilir mi acaba? Hayır ama Hago, sorun yemde olsa bile çözüm bu olmamalı. Aha, oluyor mu ne? İp çözüldü. Çogu'nun yaptığı gibi sen de kontrol etmeliydin. Öfkelenmen değil, hazırlanman gerekirdi Hago. Bilge Degu yine yardıma yetişiyor. İşte Degu. Şimdi Hago'ya iyi bir hazırlığın nasıl olması gerektiğini öğretecek. Bu sefer ipi oltaya daha sıkı bağlıyor. Evet, sağlam görünüyor. Daha düzgün hazırlanmış yemler. Hago tekrar işinin başında. Fakat daha iyi hazırlanmış halde. Bu sefer olacak, inanıyorum. Evet, Hago istediğinde hep başarır.

karşınızda Hagu. Hem suda hem de karada balık tutabilen Hagu. İşte çocuklar, hayat böyledir. Emek olmadan yemek olmaz. Yani çabalamadan, yorulmadan başarılı olmak mümkün değildir. Bunu biricik Gugularla birlikte biz de öğrendik.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Eymen.
0: Nasılsın?
1: İyiyim.
0: Ne okuyorsun?
1: Hikaye ki... Ay! Bu ne hal?
0: Ne olmuş halime?
1: Ne olacak? Gülüp duruyorsun.
0: Evet.
1: Neden peki?
0: Hiç. Sadaka veriyorum.
1: Sadaka mı?
0: Evet.
1: Allah'ım.

0: Ne yapıyorsun Asya?
1: Hiç, vücudumuzla ilgili bir araştırma. Yine mi ya?
0: Ne yine mi?
1: Yine gülüyorsun Eymen.
0: Evet, yine sadaka veriyorum.
1: Ya böyle sadaka mı olur?
0: Olur tabii.
1: Tövbe estağfurullah, aklım çıktı.
0: Selamun aleyküm Temel amca.
2: Aleyküm selam Eymen.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, sen de iyi görünüyorsun.
0: Nereden anladın?
2: Baksana, gülmekten ağzın yırtılacak.
0: Ha, o mu? Şey...

0: Sadaka veriyorum.
1: Ha, anladım. Sen peygamberimizin tebessümle ilgili hadisini duydun.
0: Tebessüm mü? O ne?
1: Gülümsemek.
0: Gülümsemek mi? Gülmek de aynı şey değil mi?
1: Hayır. Tebessüm hafifçe ve sessiz gülmektir. Bak böyle.
0: Aa.
1: Ya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak sadakadır buyurmuştur.
0: Şey, ben onu gülmek diye okumuştum. Demek ki gülümsemek yazıyormuş.
1: Olabilir. Yoksa sen bütün gün böyle mi dolaştın?
2: Evet Temel amca. Beni de korkutup durdu.
1: Korkutucu çünkü.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Hazırsan? Hı. Başla.
1: Tamam tamam.
2: Hadi bakalım. İlk kim bulacak?
3: Bekleyip göreceğiz babacığım. buldum.
2: Aferin Zeynep.
1: Ne aferini babaya. Kabak gibi ortadaymış. Boş yere aradık durduk.
2: Aşırı hırs yaptığımızda gözümüzün önündeki fırsatları teperiz. Akıllı insan hedefine sakince ilerler.
4: Evet Zeynep, fotoğraf makinesini sen kazandın.
3: Neler çekeceksin bakalım kızım?
5: Su altı fotoğrafçılığı yapacağım anneciğim. Allah'ın su altında yarattığı mucizeleri çekmek istiyorum.
1: Olmaz.
5: Niyeymiş?
1: Saçma. Kim suyun altında fotoğraf makinesi kullanır ki? Saçma. Kim demiş o balığın fotoğrafı çekilmez diye? Bal gibi de çekerim arkadaş. Tabii.

0: öyle işte. Fotoğraf makineleri suyu sevmez. Abi.
1: Aman dayıcım, sanki sen çok anlıyorsun fotoğrafçılıktan.
0: Sen gibi de konuştuğunun farkında mısın çocuk? Ben Türkiye'nin en iyi doğa fotoğrafçısıyım. Birincilik ödülüm bile var.
2: Gerçekten mi dayı?
0: Baktım, karşımda kocaman bir aslan. İşte hayatımın fırsatı dedim. Allah'tan fotoğraf makinem yanımdaydı. Hemen aldım elime. Ürkütmeden aslana yaklaştım. Aslan da bana doğru geliyor. Tabii.
2: Korkmadın mı?
0: Ne korkacağım ya. Sonuçta aslanlar da bir tür kedi. O benden korksun. Tabii.
3: Dayıcığım, sonra?
0: Sonra aslanla burun buruna geldik. Aramızda 30 santim ya var ya yok. Aslan bir kükredi. Yer gök inledi. Tabii bende zerre korku yok. Bastım deklanşöre, çektim fotoğrafını.
2: Vay canına.
0: İşte o fotoğrafla Türkiye birincisi oldum. Ödül kazandım. Tabii.
1: Doğru mu dede?
4: Doğru ama eksik. Hı? Ödülü niye geri aldıklarını da anlatsana oğlum.
0: Gereksiz bir kural işte. Neymiş efendim? Doğa fotoğrafını doğada çekmek zorundaymışım. Evde otururken aslan çekemezmişim.
2: Evde aslan mı vardı?
0: Sayılır. Televizyonda belgesel izliyordum. Belgeseldeki aslanı çektim. Belgeseldeki aslan da aslan değil mi? Ne var yani? Görün bakalım. İstersem doğada da en güzel fotoğrafı ben çekerim. Tabii.
1: Neyle çekeceksin?
0: Tabii ki kendi makinemle.
1: Of ya, keşke tabletimi almasaydınız. Ben de harika fotoğraflar çekerdim.
5: Al bakalım. Sen de bizim makinemizle çek.
1: Yaşasın.
4: Sen ne çekeceksin?
1: Tabii ki uzaylıları. En harika fotoğraflar benimkiler olacak. Astronomi tarihine geçeceğim.
2: Ben de sana katılabilir miyim abi?
0: Gel yeğenim, boş işler peşinde koşma. Şampiyona katıl ki sen de şampiyon olasın.
2: Dayı.
0: Tabii. Önce hakemlerin ilgisini çekecek bir hayvan bulmamız lazım.
2: Ayı olur mu mesela?
0: Ayı mı? Nerede? Hani nerede? Hani nerede ayı? Kaç, kurtar kendini yavuz.
2: Ayı var demedim. Ayı resmi olur mu dedim dayı.
0: Ne? Düzgün söylesene çocuk. Ne telaşlandırıyorsun adamı? Ayı olmaz.
2: Peki ya aslan?
0: Aslan da olmaz.
2: Neden? Korkuyor musun yoksa?
0: Kim ben aslan? Zeki dayın kimseden korkmaz ufaklık. Tabii.
2: Az önce belli oldu zaten.
0: O mu? Boşuma geldi ya. Neyse, bu kadar gevezelik yeter. Şöyle güzel, sevimli hayvanlar bul bakalım.
2: Şu kuş olur mu dayı?
0: Harika bir sanat eseri. Bununla kesin birinci oluruz. Ama iyice yakından çekelim.
2: Dur dayı. Yaklaşırsan kuş kaçar.
0: Saçma. Kuşlar fotoğraf çekilmeyi çok sever bir kere. Yanına gidersem poz verirler. Bak izle şimdi.
2: Of dayı, of.
0: Hay Allah. Bu kuş diğerlerine hiç benzemiyor.
2: Hangi diğerlerine?
0: Televizyonda gördüklerime.
2: Dayı.
0: Merak etme yeğenim. Şimdi süper zeki kuş yakalama tekniğine geçiyoruz.
2: Kuş kaçırma tekniği olmasın da.
0: Şakacı seni. İyi izle bak.

0: buraya ekmek kırıntıları koyuyoruz. Hı? Fotoğraf makinesine de kırıntıları görecek şekilde yerleştiriyoruz. Kabloyu dekten şöyle takıyoruz. Buradan da kuşu gözlemliyoruz. Kuş gelince bu düğmeye basıyoruz ve yakın çekim fotoğrafımızla birinci oluyoruz. Tabii.
1: Harika bir plan bu.
0: Tabii yenim. Ne sandın?
1: Niye gidip kendi fotoğrafını çekmiyorsun?
2: Seni ıslanırken görmek daha zevkli olacak da ondan.
1: Boşa beklersin.
2: Şaka şaka. Ben uzaylıları çekeceğim. O yüzden gece çekmek zorundayım. Şimdilik sana yardım edebilirim.
1: Ha, olur.
2: İstersen poşetle saralım makineyi, ıslanmasın.
1: Etrafında poşetle nasıl çekmeyi düşünüyorsun acaba? Ha,
2: nasıl yapacaksın o zaman?
1: Tabii ki bununla. Hı? Hadi yardım et bakalım.
2: Of abla. Hadi şu balıklardan birini çekelim de gidelim.
1: Olmaz. Özel bir balık arıyorum ben. Hı? İşte bu. Mersin balığı.
3: Dayı, sessiz ol.
0: Heh, ne oldu? Geldik mi? İşte bu kadar. Şampiyonuz. Tabii.
3: Dayıcığım, bir kontrol etseydik belki güzel çıkmamıştım.
0: İmkanı yok ufaklık. Zeki'nin planı tıkır tıkır işler. Sen merak etme. Akşama birinci biz olacağız. Tabii.
2: Of ya, hiçbir yerde bulamıyorum. Saklanmışlar.
1: Hadi Yusuf, acele et. Hakemleri daha fazla bekletmeyelim.
2: Olmaz abla. Bir uzaylı bulmadan yarışmayı kazanamam.
1: Uzayda milyonlarca harika şey varken uzaylı aramana gerek yok bence. Hı?
2: Ne var mesela?
1: Yıldızlar, takım yıldızları, hı? Galaksiler, gezegenler, daha neler neler.
2: Of ya, kararsız kaldım. Bunu mu çeksem? Yoksa bunları mı çeksem? Buldum. En iyisi bu.
1: Hangisi?
2: Tabii ki kutup yıldızı. Az macera yaşamadık onunla.
4: Mersin balığı Rabbimizin yarattığı harika canlılardan biri.
5: Maalesef nesli tükenmek üzere ve çok nadir bulunuyor.
6: Tebrikler Zeynep. Eşsiz bir fotoğraf bu.
0: O kadar acele karar vermeyin isterseniz. Daha diğer fotoğrafları görmediniz.
3: İyi bakalım, seninkini de görelim.
0: Yok anneciğim, en güzeli en sona saklayalım ya.
3: Tamam Yusuf, sen getir.
4: Kutup yıldızı demek, harika bir seçim.
5: Allah'ın kainata koyduğu düzen sayesinde yönümüzü kutup yıldızıyla bulabiliyoruz.
3: Geceleri kıbleyi bulurken de çok işe yarıyor.
6: Aferin Yusuf, senin fotoğrafın da harika.
0: Bu ikisi ikinci olabilir. Birinci fotoğraf burada. Hı? Tabii.
4: Demek bir sincap çektin.
0: Hı? Ne? Sincap mı? Ne sincabı ya? Harika kanatlı bir kuş olacaktı. Hı? Hı? Hı? Of ya, nasıl oldu bu? Sincap hile yapmış. Bu sayılmaz.
5: Neden sayılmasın?
4: Bu da harika bir fotoğraf.
0: Cidden mi?
6: Evet. Sincaplar da Allah'ın yarattığı harika varlıklardır. Onların toprağa gömüp unuttukları tohumlar sayesinde binlerce ağaç yetişir.
3: Hele şunun güzelliğine bak.
0: O zaman kim kazandı?
3: Üçünüz de birinci oldunuz. Tebrikler.
1: Harika.
5: Allah'ın yarattığı harikalardan birini unuttuk. Onun da fotoğrafını çekelim.
0: Neymiş o?
6: Tabii ki ailemiz.

0: yerde, gökte ve denizde. Allah her şeyi yaratmış. Tam karar ve dengede.
1: Süre doldu, hadi.
0: Abi.

0: Maşallah sana Düdüt, çok güzelsin.
1: Abla, Düdüt'e bir şiir yazdım, okuyayım mı?
0: Öyle mi? Oku tabii.
1: Vın vın çıkarsın en dik yokuşları. Yazın serin olursun, sıcaksın kışları. Çok yüklensek bile çatmazsın iç kaşları. Dört çekersin, çok şekersin Düdüt.
2: Barbara'nın sürsürenin hikayesi çoktur bu sahnenin. Lakin konusunu sizden alır. Ne oynansın isterseniz heybemize atın. Evet, cimrilik. Evet, bu gecenin konusu cimrilik oldu.
3: Namıka, Namıka, yol uzun. Gel şuradan bir dolmuşa binelim.
2: Ne gerek var yahu? Boşa masraf. Sen bin, ben yürürüm. Orada buluşuruz. Aman çok yoruldum. Of, of.
3: Ha? Ah, aman bu ne hal böyle Namıka?
2: Bu sıcakta kilometrelerce yol yürüdüm. Dilim damağıma yapıştı.
3: Dur hemen sana ben bir su isteyeyim.
2: İsteme. Bir sürü para alırlar şimdi o suya ya.
3: Yahu bayılacaksın susuzluktan. Hala para diyorsun. Tamam. Ben ısmarlayacağım.
2: Öyle mi? Öyleyse içerim. 10 litre içerim.

0: İçerim ha. Dilim damağım kurudu ha.
1: Beyim, beyim. Maaşıma zam meselesini konuşacak.

0: Efendim, para gitmesin diye, onca yolu yürüyen, yoğurt heba olmasın diye, ayran içmeyen Namık Bey bana zam yapar mı?
1: Bilmiyorum ki ne diyeyim.
0: Kendisi için endişeleniyorum. Para harcamamak için sağlığını da içe sayıyor.
1: Sorma. 10 yıl önce bir traktör alalım dedim. Gerek yok dedi. Gittim kendi paramla aldım getirdim. Ortağım Namık Eskir diye onu bir kere bile kullandırmadı. Geçenlerde şunu bir çalıştırayım bari dedim. Çalışmıyor. Durduğu yerde çürümüş gitmiş. Her şey zamanında güzel. Bu kıymet bilmek, korumak, kollamak değil. Bu israfın başka çeşidi.
0: Evet efendim ama Namık Bey asla bunu görmüyor.
1: Benim bir planım var.
2: Bu sene çok güzel mahsul aldık ya. Şöyle bir kuytu köşe bulayım da paracıklarımı sayayım ha.
1: Ben gidip ortağımdan para isteyeceğim.
0: İste beyim.
2: Ne oluyor ya?
1: Ben de ortağım. O paranın yarısı benim. Sen de bizimle çalışıyorsun ve hakkın var. Bize de vermek zorunda.
0: Gidin isteyin hakkımızı beyim. Ben de arkanızdayım.
2: Aman diyeyim. Bunlar ikisi bir oldular. Benim biricik paralarımı alacaklar ha. Paracıklarımı şuraya bir yere gömeyim, gizleyeyim. Yoksa hepsini alacaklar benden. İki ağacın ortasında bir çalı. Güzel bir işaret. Bunu unutmam. İki ağacın ortasında çalı olan boşluktan içeri gir. 100 adım git, sağa dön. 100 adım git, sola dön. Münasip bir yere hop küpünü göm.
1: Ortak, onca ürün hasat ettim tarlalardan. Parasını ellerimle getirip verdim sana. Dünya malı dünyada kalır. Biraz paylaşımcı ol. Versene benim hakkımı.
2: Ortak, hiç para yok. İstersen git kasaya bak. Çiftliği ara, üzerimi ara. Tek kuruş bulursan al hepsi senin olsun.
1: Peki, öyle olsun.
2: İstediği kadar arasın. Çiftlikte hiç para yok ki. Hepsini gömdüm ormana. Ve ben bir gidip paralarımı bir kontrol edeyim canım.

0: İki ağacın ortasındaki çalılıktan içeri gir. 100 adım git. Sağa dön. 100 adım git. Sola dön. Aman! Amanın! Aman aman aman! Çukurumu kazmışlar. Kazmakla kalmamış, içinden küpümü almışlar. Yahu çukurumu kazıyorsunuz, utanmadan bir de para mı alıyorsunuz? Daha dün içinde paracık vardı şu bomboş çukurun. Boş çukur mu? İçine girip yatsam mı acaba? Ya saçmalama Namık, kendine gel. Paracıkların buhar olup uçmadılar ya. Allah'ım, kendi ellerimle paracıklarından oldum ya. Amanın, paracıklarım.
1: Namık Bey çok hasta olmuş. Söylediğim ilaçları da mutlaka almanız lazım.
2: Bizim o kadar paramız yok ki.
0: Aslında vardı ortak. Ama ben büyük bir hata ettim. Yıllardır elimize geçen her kuruşu senden ve işçilerimizden sakındım. Kendimden bile sakındım ya. Sonra götürdüm, bir yere gömdüm. Ama almışlar. Para için sağlığımı bozdum.

0: Binbaşı sağlık. Keşke zamanında saklamayıp sizlerle bölüşseydim. Şimdi ilaç alacak paramız olurdu. İlaç bile alamadıktan sonra ben parayı ne yapayım ya?
1: Namık Bey, doğru mu söylüyorsunuz?
0: Doğru tabii kızım. Ben yıllardır her kuruşu biriktirdim. Eskir diye traktörü sürdürmedim. Dolmuşa binmedim, yürüdüm. Çeşme yoksa su içmedim. Ama ne oldu sonuçta?
2: Sağlığın bozuldu ortak.
0: Ben hatamı anladım. Sizler de bu hatayı tekrarlamayın. Yiyin, için, gezin, ihtiyaçlarınızı alın. İhtiyacı olanlarla bunları paylaşın.
1: Namık Bey, şimdi kaybolan paralarınızı bulsanız da böyle söyler misiniz?
0: Elbette kızım. Cimrilik çok kötüymüş ama paylaşırsan bereketlenir ya.
1: Paralar burada Namık Bey.
3: Hatanı anladığına göre kalk Namık Efendi. Hasta değilsin.
0: Değil miyim?
3: Değilsin. Sadece susuz kaldığın için bayılmışsın. Bolca su iç, bir şeyin kalmaz.
0: Ama neden?
2: Sana bir ders vermek istedik ortak.
0: Ne demek öyle? Sizi haylazlar sizi. Ya beni kandırdınız demek ha? Verin bakalım paracıklarımı. Şaka şaka ha. Ben dersimi aldım. Bir daha cimrilik yapmam. Ortak, o paradan ihtiyacımız olan kadarını ayır, gerisini çalışanlarımıza pay edelim. Kalanı da ihtiyaç sahiplerine dağıtalım ha.
2: Baba, ben biraz acıktım. Bir yerde dursak da atıştıracak bir şeyler alsak.
1: Çantamda annemin yaptığı böreklerden var Sefa. Onlardan yiyebilirsin.
2: Anne, sen sürekli börek ya da sandviç yapıyorsun.
3: Yolculuklarda acıktığımızda yeriz diye oğlum.
2: Bu seni oyundaki Namık gibi biri yapmaz mı?
4: Yapmaz. Çünkü tutumlu olmak başka, cimri olmak başka bir şeydir oğlum.
3: Evet Sefa, cimrilik ne kadar kötü bir davranışsa tutumlu olmak da o kadar güzel bir davranıştır.
2: Anlamadım. Farkı ne ki?
5: Mesela canın elma çekti. Manava gittin, yiyebileceğinden fazlasını alırsan ne olur?
2: İsraf olur.
5: Evet, yiyeceğin kadarını, yani ihtiyacın kadarını alırsan israf etmemiş, tutumlu davranmış olursun.
3: Ama canın elma çektiği halde parana kıyamayıp hiç elma almazsan da cimrilik etmiş olursun.
2: Şimdi anladım. İhtiyacın kadarını almak tutumluluk, fazlasını almak israf, olabilecekken hiç almamak cimrilik.
3: Ha? Ne oldu Abidin? Bu ne sesi?
4: Düttüt'ün benzini bitiyor hanım.
5: İleride benzinlik var usta. Girer alırız usta.
4: Yok be garip. Şimdi durduk yere masraf etmeyelim. Benzin biterse iner iteriz Düttüt'ü. Ha? Ha? Şaka yahu şaka.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Yavuz, ne yapıyorsun?
1: Dergi okuyor bu.
0: Ne dergisi?
1: TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Türü ne?
1: Adı üstünde dayı. TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Bir dakika ya. Sen okuma yazma bilmiyorsun ki.
1: Dayıcım, resimlerini okuyorum.
0: Ha, anladım.
1: Ama bir rahat dergi okutturmadın ki.
0: Öyle rahat dergi okunmaz zaten. Boynun ağrır. Tabii. Yaşasın!
1: Niye seviniyorsun dayı?
0: Çünkü yeni icadımı buldum. Ama bana gerçekten kitap okuyan müşteriler lazım. Önce onların üstünde denemeliyim. Tabii.
1: Onlar kim dayı?
0: Tabii ki ablan. Gerçek bir kitap kurdu. Koş ablanla abini çağır bana.
1: Ya gelmek istemezlerse?
0: Doğru. En iyisi sen ablanı çağır. Dayım senin için çok önemli bir şey yaptı de. Söyle işte bir şey der.
1: Abimi?
0: Yok, onu çağırma.
1: Niye?
0: Allah akıl vermiş. Niye? Kullanalım diye. İkisini de çağırırsan gelmezler. Ama birini çağırmazsan merak edip mutlaka gelir. Tabii.
2: Dayıcım, neymiş o benim için çok önemli olan şey?
0: Kitap.
2: Dayıcım, kitap icat ettim deme lütfen.
3: Hayır abla, kitap değil. Üzerinde yazılar olan sayfalardan oluşan bir icattır o.
0: Size de iyilik yaramıyor.
2: Neyse dayıcım, kitap değilse icadın, ben dinlemeye hazırım.
0: Şimdi Zeynep'ciğim, haftada bir kitap okumak ister misin?
2: Ne haftası dayı, ben günde bir kitap okuyorum.
0: Ne? Maşallah. Günde bir kitap mı?
2: Evet, ne oldu ki?
0: Yok canım, ne olsun? Herkes günde bir kitap okur zaten.
3: Yo, ben okumuyorum mesela.
0: Sen de bir dur Yusuf'cum ya. Peki Zeynep, günde iki kitap okumak ister misin?
2: Evet, bazen iki kitap da okuyorum.
0: Ay, okursun ama rahat okuyamazsın, değil mi? Benim icadımla istediğin kadar kitabı rahat rahat okuyacaksın. Tabii.
3: İyi. Ben kitap okumuyorum zaten. Benlik bir durum yokmuş. Gideyim ben.
0: Okumuyordum diyeceksin. Artık sen de hiç yorulmadan bir sürü kitap okuyabileceksin. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım. Kitap okumanın en zor yanı nedir?
1: Dayın sana sovulan sovarken kitap okumaya çalışmak.
0: Allah iyiliğini versin Yavuzcum. Çok komiksin.

0: ama değil.
1: Okuduğunu anlamak?
0: Hayır.
1: Okuduğun kitabı başka kitaplarla karşılaştırmak?
0: Hayır. Tabii ki sayfa çevirmek.
1: Sayfa çevirmek mi?
0: Evet, sayfa çevirmek. İnsanın kolları yorulur ve artık kitap okuyamazsın. Peki, başka ne zordur?
1: Kesin bilemeyeceğimiz bir şey.
0: Evet, sandalyede oturup kitap okumak. Beliniz ağrır, sırtınız ağrır, kambur olursunuz.
2: Ben kanepede yatarak okuyorum.
0: O zaman da iki büklüm olursun, boynun ağrır. Ama merak etmeyin, yeni icadımla bunlar artık sorun olmayacak. Tabii.
1: Görelim bakalım bu icadı.
0: Aynen. Hayır. El aynası. Makara.
2: Makarna mı?
0: Hasbünallahi ve nimel vekil. Makara diyorum, makara. Makas. Biraz da ip. Tahta çıtalar. El. Kitap. Kitap.
2: Güle güle güzel kitabım. Seni çok sevmiştim.
0: Tabii. İşte yeni icadımız. Kolay oku.
2: İcadın adı Zekit değil mi?
3: Zekat mı?
2: Hayır, Zekit.
0: Zekit mi? Ne alaka?
2: Zeki'nin Z'si, kitabın Kiti. Zekit.
0: Olmaz. Bu da iyi. Kolay oku. Evet. Kimler kolay okuyu ilk kullanıp tarihe geçmek ister? Zeynep. Bir kitap kurdu olarak bu tarihe adım sana yakışır. Tabii.
1: Yok dayıcığım, ben almayayım.
0: Yusuf, ne dersin?
1: Ben zaten pek kitap okumam. Böyle iyiyim.
0: Yavuz, Yavuz.
2: Ben daha küçüğüm. Deney yapamam.
0: İyi be, siz bilirsiniz. Ben denerim kolay okuyu. Tabii. İşte bu kadar. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yarabbim, bu da ne böyle?
1: Ne oldu dayı?
0: Bu icat beklediğimden daha harika oldu.
2: Nasıl yani?
0: Yazıları yabancı dile çeviriyor.
2: Ne?
0: Demek ki yabancı dildeki kitapları koyarsak onları da Türkçe'ye çevirecek. Maşallah, ne icatlar var be. Helal bana.
1: Allah iyiliğini versin dayıcığım. Yazılar yabancı dile çevrilmemiş. Sen aynadan baktığın için ters görüyorsun.
0: Olsun, böylesi daha iyi. Düzden herkes okur. Tersten okuyun ki zekanız gelişsin. Tabii.
1: Hay maşallah.
0: Hem tıp tarihine hem de edebiyat tarihine geçeceğim. Şşt, çekil. Çekil diyorum. Başımdan yakaladım seni. Al sana. Gel buraya. Ay Allah, kaçma dedim.
1: Kolay oku çıldırdı. Kaçın.
2: Ucuz atlattım. Allah kurtardı.
1: Dayıcığım, bırak artık şu sineğin peşini.
0: Allah Allah. 2 dakika boş bırakıyorum. Her yeri dağıtmışsınız. Buranın hali ne böyle? Kim dağıttıysa o toplayacak, anlamam.
1: Haklısın dayıcığım. Bence de dağıtan toplamalı.
0: Hanginiz dağıttı?
1: Tabii ki de sen. Koca laboratuvarı dağıttığına mı yanarsın? İcadın boşa gittiğine mi?
0: Ne demek boşa gittiğine? Harika bir uçak yapma icadı bu. Tabii.
1: Tamam dayıcığım. Uçak katlama icadında sana başarılar. Biz biraz kitap okuyalım.
2: Normal yollarla.
1: Sade, icatsız, doğal.

Yumurcanı! Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: Zemzem, bu saatte ne uykusu böyle? Oo, çok sıkıldım ama ben. Allah Allah, bu fotoğrafı pek anlayamadım. Şimdi oldu. Eskiyince yenisiyle değiştiriyorlar sanırım.
1: İleride bir köy var. Cuma namazı da orada kılalım.
0: Baba, Kabe ile ilgili bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii oğlum. Ama önce şu camiye giden yolu bir bulalım, olur mu?
0: Tamam.
1: Hangisinden gidelim dersiniz?
0: İkisi de camiye ulaşır herhalde baba. Birini seçelim.
2: Sizi yaramazlar sizi. Yine mi geldiniz?
0: Ha?
2: Şimdi görürsünüz. Akıllanmayacaksınız demek.
0: Allah'tan kaskım vardı. Saçlarım ıslanmadı.
1: Dur teyze, dur. Biz bir şey yapmıyoruz.
2: Siz onlar değil misiniz? Durun. Geldim. Aa, vah vah. Aman oğlum, birkaç yaramaz çocuk var. Sizi onlar sandım.
1: Yaramaz çocuklar mı?
2: Evet. Bahçeye gizlice girip elmaları alıyorlar. İzin isteseler kızmayacağım halbuki. Kusura bakmayın, bilemedim.
1: Tamam teyze, tamam. Önemli değil. Sıkma canını.
2: Nasıl sıkmam oğlum? Sırılsıklam etmişim sizi.
0: Biz de zaten abdest alacaktık.
2: Ah be oğlum, hakkınızı helal edin. Buyurun, gözleme yaptım. Sıcacık yiyin.
1: Sağ ol teyze. Namaza yetişmeliyiz. Şimdi bu yollardan hangisi camiye çıkıyor?
2: Sağdaki yoldan gidin. Burası sizi camiye çıkarır. Diğer yol oraya çıkmaz. Onun ilerisinde bahçeler var.
1: Tamam, sağ ol teyze.
2: Gözlemeler çok güzel olmuştu. Keşke bir parça yeseydiniz.
1: Nasipse başka zaman inşallah. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
0: Hayırlı cumalar amca.
3: Hayırlı cumalar yeğenim. Sizi çıkaramadım. Buralardan değilsiniz galiba.
1: Değiliz. Cuma namazı için geldik.
3: Hoş gelmişsiniz. Safalar getirmişsiniz. Ben de buraların Adem amcasıyım.
0: Biz Kabe'ye gidiyoruz amca.
3: Oo, hacı yolcususunuz. Ne güzel. Allah yolunuzu açık etsin.
0: Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hadi Murat, ezan okunmak üzere.
0: Tamam baba, geliyorum. Baba, çorabım yok.
1: O zemzemdeki de ne öyle?
0: Zemzem, hemen getir çorabımı.
1: Hadi acele edin biraz.
0: Çok şükür aldım. Ah Zemzem, ah. Baba dur, geldim. Beraber gidelim. Baba, Kabe'nin örtüsü varmış.
1: Evet, var tabii.
0: Ben taşlarının rengi siyah zannediyordum. Oysa siyah olan örtünün rengiymiş.
1: Biz bu yolculuğa öğrenmek için çıktık. Sen de yavaş yavaş her şeyi öğreneceksin.
3: Yeğenim.
1: Buyur Adem amca.
3: Gitmeden yetiştim şükür. Gelin bugün misafirimiz olun. Hac yolcularını ağırlamak isteriz.
1: Çok memnun olduk, sağ olun. Ama akşam çökmeden biraz yol alsak iyi olacak.
4: Dikkat dikkat. Köyün girişine yakın çayırlık mevkide bir araç yolda kalmıştır. Yardım etmek isteyenlerin köy meydanında toplanması rica olunur.
1: Bu bahsedilen yer neresi oluyor? Gidip yardım edelim.
3: Çok uzak değil. Traktörle önden gideyim, siz de beni takip edin.
1: Olur. Kabe örtüsüyle ilgili merak ettiklerini daha sonra anlatacağım.
3: Selamun aleyküm yeğenim. Geçmiş olsun. Biz şu ilerideki köyden geliyoruz. Adım Adem.
5: Aleyküm selam. Teşekkür ederim bey amca. Ben de Veli.
0: Ben Murat. Babam Abdullah. Bu da Zemzem.
1: Geçmiş olsun Veli kardeşim. Hayırdır, nasıl oldu?
5: Sorma abi. Cuma namazına yetişmek için bu yoldan köye geçeyim dedim. Nasıl oldu anlamadım. Araba birden kaydı.
0: Hiç merak etmeyin. Abdullah Usta motor tamirinde bir numaradır. O halleder, değil mi baba?
1: Önce arabayı şuradan bir çıkaralım. Sonra durumuna bakarız. Traktörle çekebilir miyiz Adem amca?
3: Tabii tabii. Ben yaklaştırayım hemen.
1: Hadi hemşerim, direksiyona geç bakalım. Hı hı. Vitesi boşta ve el freni inik olsun.
0: Başlıyoruz.
1: Hazırız Adem amca. Bakalım bu canavarın derdi neymiş? Sanırım sadece hararet yapmış. Büyük bir problem yok gibi görünüyor.
0: Motora su eklesek düzelmez mi?
1: Aynen öyle oğlum. Doğru dedin. Su ekleyeceğiz ama şimdi değil. Motorun soğumasını beklemek gerek.
0: Zemzem dur, ne yapıyorsun?
1: Motor kapağı açık halde biraz soğumaya bırakalım. Hı-hı. Sonra yağını suyunu kontrol ederiz.
0: Zemzem, usta dursana biraz.
5: Çok sağ olun. Siz olmasanız ne yapacağımı bilmeden burada öylece kalırdım.
1: Endişelenme, bütün köyün haberi var. Biz gelmesek illaki birileri gelirdi.
0: Babam bu işte bir numaradır demiştim, değil mi?
5: Gerçekten öyleymiş delikanlı. Sağ ol Abdullah Usta. Sen de sağ ol Adem amca.
3: Aracın işi bittikten sonra doğru köye gidiyoruz. Size buranın ayranından ikram etmeden hiçbir yere bırakmam.
5: Çok sağ olun. Aslında yola çıksam iyi olur ama...
3: Olmaz hemşerim, itiraz istemem. Hem yanında peynirli gözleme de var. Demedi deme, çok leziz.
0: Ne? Peynirli gözleme mi? İşte bu harika. Çok acıkmıştım zaten. Zemzem ne yapıyorsun yine? Çekme demiştim saçımdan. Zemzem, bizi kurtardın. Haber vermeseydin belki kayaların altında bile kalabilirdik.
1: Yetkililere haber versek iyi olur.

0: Hadi, eğer araç tamamsa vakit kaybetmeden köye dönelim.
1: Veli kardeşim, şimdi bir çalıştır bakalım.
2: Hay sen çok yaşa usta. Ellerine sağlık.
1: Çok şükür, şimdilik halloldu gibi görünüyor. Ama sen yine de en yakın zamanda bir kontrol ettir derim.
2: Tamamdır Abdullah usta.
0: Hadi o zaman, çıkalım yola.
3: Nefis, nefis. Elinize sağlık.
4: Afiyet olsun oğlum. Beğendiysen ye. Bol bol yaptım.
3: Teyze, döndük dolaştık yine gelip yedik gözlemeyi.
0: Demek ki nasibinizde varmış. Bir tane daha ister misin?
3: Olur.
1: Oğlum yeter sanki. Daha yemesen mi?
0: Böyle lezzetlisini nerede yiyecek? Ye oğlum, ye sen.
3: Sağ ol amca. Yolumuz uzun. Haklısın. Nerede bulacağız böylesini?
2: Siz bu köyden değil misiniz?
1: Yok, biz de senin gibi yolcuyuz. Hacı yolcusu.
3: Babam ve ben harika bir maceraya atıldık Veli abi. Hem yolculuk yapıyoruz hem de yolda bir sürü şey öğreniyoruz. Merak ettiğim şeyler var. Bazen babama soruyorum, bazen de kendim araştırarak öğreniyorum.
1: Gözlemeler iyi geldi galiba.
3: Niye öyle dedin baba?
1: O kadar uzun cümle kurdun ki.
3: Baba, Kabe örtüsünü hala anlatmadın. Unuttuğumu sanma.
2: Kabe örtüsü mü? Gel delikanlı, bak sana ne göstereceğim.
3: Neresi burası? Bunlar ne?
2: Kabe örtüleri. Sergi vardı, ben de oradan dönüyorum.
3: Bugün makinemde iki fotoğraf gördüm. O fotoğraflarda Kabe örtüsünü değiştiriyorlardı. Gerçi ben bir örtüsü olduğunu bile yeni öğrendim. Ama Veli abi, bu gösterdiklerin Kabe için çok küçük değil mi?
2: Bunlar örtülerin sadece bir parçası, tamamı değil. Kabe'nin örtüsü her yıl Kurban Bayramı'ndan önceki gün, yani Arefe günü değiştirilir.
3: Ya!
2: Değiştirilen örtülerin parçalarıysa böyle sergiler sayesinde halkla buluşur.
3: Fotoğrafını görünce bile heyecanlandım.
2: Değil mi ya? Biliyor musun, Kabe'nin örtüsü ta Peygamber Efendimiz zamanından bu yana değiştirilir.
3: Öyle mi?
2: Öyle tabii. Hatta önceleri Kabe'ye farklı zamanlarda farklı renklerde örtüler de örtülmüş.
3: Onları da görmeyi çok isterdim.
2: Mekke'ye gittiğinde müzeleri gezmeyi unutma. Orada Kabe'nin kullanılan çok çeşitli örtülerini göreceksin.
3: Gezeriz inşallah. Çok teşekkür ederim. Nasıl merak ediyorum anlatamam.
2: Rica ederim Muratçığım. Heyecanına ortak olmak beni de mutlu etti. Evet, o zaman bana müsaade. Her şey için çok teşekkür ederim. Bir an önce yola çıkayım.
3: Güle güle Veli abi.
1: Hayırlı yolculuklar.
2: Size de hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun.
0: Gel seni uğurlayayım.
3: Ne kadar ilginç değil mi baba? Kabe örtüsünü merak ediyordum. Daha önce hiç tanımadığım biri anlattı.
1: Evet oğlum. Bu yolda önümüze daha ne güzel olaylar, ne güzel insanlar çıkacak bakalım.
3: Aman teyze bizi yine ıslatmasın.
5: Şşş.
3: Teyze. Hı? Eline sağlık diyecektim. Gözlemeler için.
4: Aman evladım, öyle birden seslenince.
1: Bak bu sefer bunu sen istedin.

0: professor? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: 是
1: Hay Allah, cimcimenin nesi var? Pek perişan görünüyor.
0: Aa, başım çatlıyor.
2: Anlamadım ki dede. Başını da annem gibi sarmış. Başım ağrıyor acaba.
1: Selamun aleyküm cimcime.
0: Aleyküm selam dedeciğim.
1: Neyin var yavrum? Neden başına tülbent doladın?
0: Başım çatlıyor dede.
2: Başın mı ağrıyor Cemre? Doktora gidelim canımın içi, yorma kendini.
0: Ha, yok yok, doktora gerek yok. Başımı sardım, birazdan geçer.
2: Dur koşma, yorma kendini Cemre, hastasın.
1: Cincimenin bir derdi var ama baş ağrısı olmadığı kesin.
2: Baksana dede nasıl da koşuyor, hiç hasta gibi değil.
1: Tülbenti de başına pakizem dolamış belli. Hasta olsa salar mıydı cimcimeyi bahçeye?
2: Haklısın dede, Cemre hasta olsa annem onu koca karı ilaçlarıyla iyileştirirdi.
1: İlahi çocuk. Pakizeme laf yok. Ailemizin hekimi o. Tıbbun Nebevi ile iyileştiriyor bizi.
2: Tıbbun Nebevi ne dede?
1: Peygamber Efendimizin sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi için tavsiye ettiği veya uyguladığı reçetelerdir.
2: Ya ne güzel. Yani peygamberimiz kalplerimizi iyileştirmekle kalmıyor, bedenlerimizi de mi iyileştiriyor?
1: Aynen öyle evlat. Allah Allah, hiç geleyim yardım edeyim demiyor cimcime. Bak sen şu işe.
2: Ha, evet dede, şimdiye kadar çoktan çitlerle ilgili projesini çizip elimize tutuşturmuştu.
1: Sus, getirme beni, duyacak cimcime.
2: Cemre bizi duyamaz dede, çünkü bahçede değil. Şu anda verandada gördüğümüz annem. Başına çemberi sıkıca dolamış, bezelye ayıklıyor.
1: Hakkım var evlat.
2: Ha, dede, bence Cemre yanımıza gelmemek için kendini zor tutuyor.
1: Öyle görünüyor. Hay Allah, bize yardım etmek ister misin cimcime?
2: Hadi gel yardım et Cemre, yapacak çok işimiz var.
0: Olmaz abi, benim kendi yapacak çok işim var.
2: Çok merak ettim dede ya, neden bizden uzak duruyor?
1: Yakında anlarız nasıl olsa, biz işimize bakalım.
0: Hayır yavrucuğum, olmaz. Abimle eğlenceli vakit geçiremeyiz, çünkü onun işi var. Biz de maceralar yaşayabiliriz. Bak, topum saksıdan kaçmış. Topraktan ayrılırsa büyüyemez ki. Seni gidi yaramaz. Ne kadar da eğlenceli ve maceralı bir gün.
2: Kendi kendine gülüyor dede. Ben iyice meraklandım.
1: Cemre! Ha? Koş!
0: Koştum dede.
1: Yahu Çelebi'yle bir türlü anlaşamıyoruz. Senin aramızı bulmana ihtiyacımız var.
0: Aranızı mı bulacağım? Nerede düşürdünüz?
1: Yahu cimcime, anlaşamıyoruz demek istiyorum. Çitleri ben başka türlü yapalım diyorum. Çelebi başka türlü yapalım diyor. Bir de senin fikrini alalım istedik.
0: Nasıl bir fikir istersiniz?
2: Şöyle renkli bir fikir olsun.
0: Renkli bir fikir. Çitler yeşil renk olsun.
2: Cemre, bu harika bir fikir kardeşim.
1: Öyle evlat. Depoda yeşil boya olacaktı. Yarın da çitleri boyama işini yaparız.
0: Çitleri gerçekten yeşile mi boyayacaksınız?
1: Evet, elbette. Bize harika bir fikir verdin.
0: İşinize karışmadım mı? Yani bıkmadınız mı benden? O kadar işinizin arasında bir de benimle uğraşmıyor musunuz?
1: O ne demek yahu?
0: Hani ben hep abimle maceralı oyunlar oynamak istiyorum ya.
2: Evet.
0: Hani onu hep şeşgul ediyorum ve de o işlerini bitiremiyor ve de derslerine çalışamıyor ve de yatışlı okula gitmek istiyor ya.
2: Yatışlı okul mu?
1: Sen bizim dün akşamki konuşmamızı mı duydun?
2: Ah canımın içi, sen duyduklarını yanlış anlamışsın. Dedem Ankara'da okuduğu için yatılı okulda kalmış.
1: Mecburen.
2: Ben de ailemden ayrı okumanın çok maceralı olacağını düşündüm ve heves ettim. Sonra da dedem bana yaşadığı sıkıntıları, ailesini ne kadar özlediğini anlattı. Sen galiba konuşmanın bu kısmını duymamışsın.
0: Duymamışsın. yapıyordu.
2: Ya ben senden hiç sıkılır mıyım? Bıkar mıyım? Sen benim hayatımın neşesisin.
0: Ha, neşe mi? Hmm, bu iyi bir şey. Yatışlı okul yok mu yani?
2: Yok.
3: Cemre. Ha? Galiba bugün su içmeyi unuttun canım. Bak suluğun sabah doldurduğum gibi. Başın bu sebeple ağrıyor olmasın?
0: Aa, evet. Başımın ağrısı geçti bile.
2: Oh, çok şükür.
1: Nereye Cimcime?
0: Yarına hazırlık yapmam lazım dede. Çitler boyanacak.
2: Proje dosyası yükleniyor dede.
1: Eyvah eyvah.
3: Oh, çok şükür keyfi yerine geldi.
1: Sorma kızım, sabahtan beri bizden de köşe bıçak kaçıyordu.
2: Benim ondan kurtulmak için yatışlı okula gideceğimi sanmış anne.
3: Yatışlı okul mu? Hay Allah.
1: Bugünlük bu kadar. Güzel oldu elhamdülillah.
2: Ama yarın daha güzel olacak. Cemre sayesinde. Yani dedeciğim, bizi yorucu bir gün bekliyor.
1: Sen yatışlı okula gider kurtulursun. Beni bu yaştan sonra kimse almaz.
2: Sahi dede, seninle konuştuğumuzdan beri eski talebeleri düşünüyorum. Kim bilir onlar zamanında ne kadar zordu bu işler.
1: Zordu elbet. Kimi zaman insanlar ilim tahsil etmek için başka şehre giderlerdi. Nerede iyi bir medrese var oraya. Hı? Belki de aylarca yürüme yoluyla varıp kendilerini ilme adarlardı.
2: Peki aidatı nasıl öderlerdi? Ya da okul harcını bir yandan çalışıp bir yandan okurlar mıydı?
1: Eskiden de ilim tahsiline ve talebeye pek kıymet verilirdi. Para almak şöyle dursun. Üstüne harçlık verirlerdi. Bugünkü burslar gibi düşün.
2: Vay süpermiş.
1: Sadece ihtiyaçlar da değil üstelik. Yılda birkaç defa kıyafet parası, piknik gibi eğlencelere ayrılan ödenekler de vardı.
2: Her şeyi düşünmüşler dede.
1: Aynen öyle.
2: Peki nasıl yerler ki bu medreseler? Yani neye benziyor? Cami gibi mi?
1: Gidelim görelim evlat.
2: Yaşasın.

0: Fatih medreseleri, namı diğer, yani diğer adıyla Sahn-ı Seman medreseleri.
1: Aa, ne kadar büyük bir yapı dede.
0: Bu gördüğün yalnızca bir parçası evlat. Bu kısım Akdeniz medreseleri.
1: Aa, cadde adını bu medreseden mi alıyor?
0: Aynen öyle. Haliç'e bakan taraftaki medreselerin adı da Karadeniz medreseleri.
1: Bunların aynından bir daha mı var?
0: Ve dahi neler var. Burası bir külliye evlat. Sultan Mehmet tarafından, şehrin Fatih'i tarafından yaptırılmış bir külliye.
1: Uf, kim bilir neler göreceğiz.
0: Haydi bismillah. Fatih Külliyesi, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1463-1470 tarihleri arasında yaptırılmıştır.
1: Külliye denince içinde her şey oluyordu değil mi dede?
0: Evet evlat. Bir devletin halkı için verebileceği hizmetlerin çoğunu kapsardı külliyeler.
1: Ne gibi hizmetler mesela?
0: Külliyenin merkezinde cami olmak üzere etrafında medreseler, darüşşifa.
1: Yani hastane.
0: Taphane, imaret, kervansaray, sıbyan mektebi, kitaplık, hamam, saraçlar çarşısı, han ve türbeler.
1: Ya dede, burası göz alabildiğine geniş. Ne kadardır bu alan?
0: Tam 120 bin metrekare.
1: Vay, inanılmaz. Hepsini gezecek miyiz?
0: Külliyeyi gezmeye bir hafta yetmez evlat. Ayrıca ne yazık ki külliye içindeki bazı birimler günümüze ulaşmamış.
1: Ya, ne kadar üzücü. Burada yatışta kaç öğrenci vardır dede?
0: İlahi çocuk, yüzlerce. Toplam 8 medrese var. Her birinde 19 oda, odalarda ikişer talebeden hesap et.
1: Neden 8 medrese peki?
0: Fatih Sultan Mehmet medresenin eğitim planı üzerine çok kafa yoruyor. Dönemin meşhur matematikçisi ve gökbilimcisini getirtiyor, biliyorsun.
1: Ali Kuşçu!
0: Evet, birlikte medresedeki müfredatı düzenliyorlar. Sahn-ı Seman adı da buradan geliyor zaten.
1: Ne demek ki?
0: Sahn-ı Seman 8 kısım demektir. Her birimde farklı bir eğitim uygulanırdı.
1: Hangi dersleri gördüklerini çok merak ediyorum.
0: Medreseler bugünkü üniversitelere karşılık gelen kurumlardır evlat. Fatih medreselerinde Sultan Mehmet'in ve Ali Kuşçu'nun belirlediği müfredat üzere Kur'an, hadis, fıkıh, kelam, tefsir gibi İslami ilimlerin yanı sıra fizik, kimya, matematik, geometri ve astronomi de okutulurdu.
1: Ya, muhteşem. Namazdan sonra da camiyi gezer miyiz?
0: Olur tabii.
1: Ben çok kısmetliyim dede.
0: Elhamdülillah. Neyi kastediyorsun?
1: Burası üniversiteymiş ya dede. Hiç sınavsız girdim ben bu medreseye.
0: İlahi canım.

0: Tiyatrolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ne kadar güzel bir gün değil mi dostum? Güneş sıcacık gülümsüyor.
1: Gitti.
0: Kuşlar bulutlarla saklambaç oynuyor.

0: Şu afacan kuşa bak sen.
1: Cicik. Cicik.
0: Gördün mü olanı nadir kuşum? Eğlenceli gibi görünse de afacanlık, karıştı bu yüzden ortalık. Kurallara uymak, sorumluluklarını yerine getirmek işte bu yüzden çok önemli. Ertelediğimiz masalın zamanı geldi gibi, hı? Ne dersin? İşte burada. Hadi çevir kum saatini dostum. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Onlardan biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hakkı Efendi ailesinin geçimini denizden tuttuğu balıkları satarak sağlıyormuş. Taze balıklar, hamsiler, palamutlar diye bağırıyormuş. Hava aydınlanmadan balık tutmak için yola çıkan, tuttuklarını akşama kadar satmak için uğraşan Hakkı Efendi, eve geldiğinde pek yorgun oluyormuş. Hakkı Efendi'nin biricik oğlu Yusuf'sa babasını anlayamıyormuş. Babasının işinin nesi zormuş? Balık tutmak da, satmak da çok kolaymış. Bu kadar yorulacak ne varmış? Türkçe, matematik, resim, müzik. Okulda tanışıp tanıştığıma hiç de memnun kalmadığım problemleri bir de eve gönderiyor ödev olarak.

0: olarak öğretmenim. En zor iş hiç şüphesiz benim diye söylenip duruyormuş. Babası biraz dinlenirken annesi sofrayı kuruyormuş. Bu hemen hemen her akşam böyle oluyormuş. Bu sırada kardeşine göz kulak olmakta bizim Yusuf'a düşüyormuş. Sanırsın çocuk değil, küçük zıplayan bir top. Hop hop, durmak yok. Annesi Yusuf'u dakika başı uyarıyormuş. Kardeşine dikkat et, kardeşine dikkat et. Ve annesi de bir alemmiş. 2 dakika bakmasa ne olabilirmiş? Yemekler yenmiş, bulaşıklar el birliğiyle yıkanmış. Her şeyin bir kuralı, herkesin bir sorumluluğu varmış. İşleri kolaylaştırmak için iş bölümü yapılırmış. Görev paylaşımı yapılırken akşam çöpleri koymak da Yusuf'a düşmüş. Bir saat geç koysam ne olur? Şu oyunu da oynasam iyi olur demiş ama Yusuf. Sabah olup okula gitmek için evden çıktığında burnuna tüm apartmanı saran kötü bir koku gelmiş. Demek ki neymiş? Fark edermiş.
1: Fark eder, fark eder.
0: Hatasını görmek yerine Yusuf haklı görmüş kendisini. Okula git, ödev yap, kardeşe bak, çöp at, sorumluluğum da çok, kurallar da diye söylenmiş. Babası gibi eğlenceli ve kolay değilmiş ki işi. Öyle mi? Demiş Hakkı Efendi. Peki, bir günlüğüne benim yerime geçmek ister misin? Yusuf sevinçle kabul etmiş bu fikri.
1: Yaşasın!
0: Ertesi gün, gün aymadan uyanmak zor gelmiş Yusuf'a. Ama sesini de çıkarmamış. Deniz kenarına vardıklarında babası ne yapması gerektiğini bir bir anlatmış. Oltayı şöyle tutacaksın, yemi böyle takacaksın. Yerinden kımıldamayacaksın. Asla oltayı bırakmayacaksın. Balık tutmanın da mı kuralı varmış? Yusuf'a göre bunların hiçbirine gerek yokmuş. At oltayı, çek balığı. Buymuş ona göre tüm gün yapacağı. Babasının anlattıkları bir kulağından girip bir kulağından çıkmış. Yusuf oltasını atmış, bir ağacın altına yatmış. Balıklar yemi yemiş yemiş bitirmiş. Saatler böylece geçmiş. Yusuf uyandığında akşam olmak üzereymiş. Eyvah demiş. Yusuf çekmiş ama bir türlü oltayı denizden çıkaramamış. Kocaman bir balık yakalamış olmalıyım diye düşünmüş. Hem de babasının söylediği kurallardan hiçbirine uymadan tüm gün uyuyarak. Ah demiş. Uf demiş. Çekmiş de çekmiş. Ve başarmış. Sonunda koca balığı sudan çıkardığını düşünmüş.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: Erken sevinme dostum sen de Yusuf gibi. Oltayı çekti. Çekti ama bil bakalım tuttuğu neydi?
1: Balık! Çık!
0: Ah keşke! Evine dönerken Yusuf'un sepetinde sandığı gibi koca bir balık yokmuş. Eski püskü bir ayakkabıymış oltasına takılan. Babasının söylediklerinin bir sebebi varmış. Oltasının başında durmazsa yemleri yiyen balıklar böyle kaçarmış. Her şeyin bir yapılma şekli varmış. Buna uymak lazımmış. Yusuf almış dersini. Bu kez okuldan değil ama eski bir ayakkabıdan.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne yapıyorsun?
1: Arıyorum.
0: Neyi kaybettin ki? Dur, hemen söyleme. Buldum galiba. Sen çorabının tekini arıyorsun.
1: Hayır, bilemedin.
0: Bez bebeğini kaybetmiş olabilir misin?
1: Yine bilemedin.
0: O zaman sen boya kalemlerini kaybetmiş olmalısın.
1: Hayır. Ben boya kalemlerimi de kaybetmedim.
0: Peki sen neyi arıyorsun?
1: Gölgemi arıyorum.
0: Ne? Gölgeni mi arıyorsun?
1: Evet.
0: Demek sen de Ali gibi gölgenin kaybolduğunu düşünüyorsun, öyle mi?
1: Ali mi? O da kim?
0: Yeni hikayemizin kahramanı.
1: Bana bu kahramanın hikayesini anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Ali güneş batarken bahçeden odasına dolan kuş cıvıltılarının sesini dinliyormuş.
1: Ben de kuş seslerini dinliyorum. Sen de dinle bak. Kuşların sesi nasıl da geliyor?
0: Evet, duyuyorum. İşte Ali de bu şekilde kuş seslerini dinlerken bir şeyin yokluğunu fark etmiş. Önüne, sağına, soluna ve arkasına bakınmış ama gölgesini görememiş.
1: Ben de onu göremiyorum. Düşünüyorum ama gölgemin nerede olduğunu bulamıyorum.
0: Ali de tıpkı senin gibi gölgesinin nerede olduğunu düşünmüş ve ona şöyle seslenmiş. Güzel gölge, şirin gölge, seni bulamadım hiçbir yerde. Neredesin sen, nerelerde?
1: Ay, çok güzel. Şimdi ben de gölgeme bu şekilde sesleneceğim. Güzel gölge, şirin gölge, seni bulamadım hiçbir yerde. Neredesin sen, nerelerde? Herhalde sesimi duymadı. Peki, Ali sesini gölgesine duyurabilmiş mi?
0: Ali, odasına yaklaşmakta olan sesleri duymuş. Aniden heyecanlanmış ve seslenme bir şey yaradı galiba diye sevinmiş.
1: Demek ki onun gölgesinin ayakları ses çıkarabiliyormuş. Benim gölgemse çok sessiz.
0: İşin aslı öyle değilmiş ama.
1: Peki ya nasılmış?
0: Ayak sesleri kapı önünde durunca bir el kapı koluna dokunmuş.
1: Ay, çok heyecanlı. Sonra ne olmuş?
0: Kapı usulca açılmış. Ali sevinçle kollarını açıp şöyle demiş. Hoş geldin. Ben de seni arıyordum. Odanın içine giren kişi ona hoş bulduk Ali diye karşılık vermiş.
1: Hayret. Ben bu zamana kadar gölgemle hiç konuşmadım. Ama Ali kendi gölgesiyle konuşabiliyor.
0: Gelen Ali'nin gölgesi değilmiş ki.
1: Kimmiş?
0: Tabii ki Ali'nin bilge dedesiymiş. Ali hayal kırıklığıyla dedesine, dede kapı açılınca

0: kaybettiğim şey geldi zannettim demiş.
1: Peki dedesi Ali'ye ne söylemiş?
2: Neyi kaybettin ki?
0: Diye sormuş. Ali de gölgemi kaybettim. Galiba bana küsüp gitti diye cevap vermiş.
1: Gölgesi nereye gitmiş olabilir ki?
0: Dedesi de aynen senin gibi sorunca Ali, gölgemin oyun parkına gittiğini düşünüyorum demiş.
1: Ne? Oyun parkına mı gittiğini düşünüyormuş? Onun gölgesi durup dururken oyun parkına niye gitsin ki?
0: Çünkü Ali bir haftadır oyun parkına gitmiyormuş. İşte bu yüzden gölgesinin kendisine küsüp gittiğini düşünüyormuş.
1: Bu sözleri duyan Bilge dede ne yapmış peki?
0: Göbeği hoplayarak gülmeye başlamış.
1: Peki ya benim gölgemde küsüp gittiyse onu nasıl bulacağım?
0: Merak etme. Ne senin ne de Ali'nin gölgesi hiçbir yere gitmedi. İkinizin gölgesi de kaybolmadı yani.
1: O zaman biz neden gölgelerimizi bazen görebiliyoruz, bazen de göremiyoruz?
0: En iyisi bu sorunun cevabını Bilge dededen öğrenelim. Bilge dede Ali'ye...
2: Senin odan biraz karanlık. Gölgenin oluşabilmesi için yeterince aydınlık değil yani. İşte bu yüzden gölgeni göremiyorsun demiş.
1: Bunu duyan Ali ne yapmış?
0: Gölgesini görebilmek için bulunduğu yerin aydınlatılması gerektiğini anlamış ve hemen odasının lambasını yakmış.
1: Sonra ne olmuş?
0: Ne olacak? Ali tekrar gölgesini görmeye başlamış. Bilge dedenin boynuna sarılıp ona teşekkür etmiş.
1: Hikayemiz de burada bitmiş.
0: Artık gölgenin nerede olduğunu biliyorsun değil mi?
1: Bak şimdi ben ne yapacağım? Artık gölgemi görebiliyorum.
3: Hani nerede?
1: Orada.
3: Ama ben hala göremiyorum.
1: İşte bak orada.
3: Evet. Şimdi ben de görebiliyorum.
1: Seni gidi yaramaz şey seni. Perdenin arkasına mı saklanmıştın sen? Bak ben hareket ettikçe gölgem de aynısını yapıyor.
0: Ayşe, yaptığımız her hareket gibi davranışlarımızın da birer gölgesi veya yansıması vardır.
1: Nasıl yani?
0: Hani birlikte markete gittiğimiz gün kaldırımda gördüğün bir muz kabuğunu yerden alıp çöp kovasına atmıştın ya.
1: Evet, bir teyze de benim başımı okşayıp aferin sana, bu yaptığın çok güzel bir davranış demişti.
0: İşte böyle. Yaptığın iyilikleri çoğaltmalısın. Unutma ki iyilik yapanları Allah çok sever.
1: Ben onu çok seviyorum.
0: Hey, sevgi dolu çocuk. Sana gölgeyle ilgili eğlenceli bir bilgi vereyim mi?
1: Ne? Eğlenceli bilgi mi?
0: Evet, el ve parmaklarını kullanarak gölge oyunu da oynayabilirsin.
1: Bu oyunu biliyorum ben.

Hay Hak. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Topla topla topla topla. Muhteşem ilerliyoruz arkadaşlar. Aa, eğil. Hop. Caner'le Curcuna kanalında canlı canlı rekora koşuyoruz. Yapabilirim. Yapabilirim. Hayır hayır hayır hayır. Olamaz.
1: Caner, iyi misin?
0: En iyi puanıma şu kadarcık kalmıştı.
1: Yine mi oyun?
0: Sıradan bir oyun değil. Kanalın izlemeleri 2 kat arttı. Dün 12 izlenme almışım.
1: Bizim mahalle takımı da o kadar kişi. Gel oyna bizimle.
0: Sen asıl rekordan sonra gör.
1: Kitapları dağıtacağım. Gelecek misin?
0: Oyun bitsin gelirim.
2: Caner, ne yapıyorsun burada? Dünyadan Caner'e, duyuyor musun? Neden cevap vermiyorsun? Az önce ne oldu tahmin et. Gazeteden aradılar. Caner'le Curcuna'yı yılın kanalı seçmişler. Takipçilerin kat be kat artmış. Bütün fotoğraf ve videolarına yorum yağmış. Herkes seninle röportaj yapmak için sıraya girdi.
0: Ya sırası mı şimdi? Şarj bitiyor. Ay. Her tarafım tutulmuş.
2: Sen tutulmamışsın. Kitlenmişsin. Çilingir çağırayım mı?
0: Önce bir çekici bulalım, beni içeri taşısın.
3: Caner neden yürüyemiyor? Ayağına bir şey mi oldu?
2: Ayağı değil dedem. Elleri, telefon eline yapıştığından oturduğu yerde tutulup kalmış.
3: Cıv cıv yine madalya mı topluyor? Biz yardımcı olalım.
2: Ama hiç hazırlığımız yok.
3: Mevlam yardım eder, buluruz bir şeyler. Namazımı eda edeyim, hemen geliyorum.
2: Olur.
3: Ha Bilge, şu mıknatıslar var ya, süs olanlar. Onlardan bul, olur mu kızım?
2: Tamam, bulurum.

0: Nihayet nerede kaldın Ali?
1: Kitapları dağıttıktan sonra biraz gezdik. Neden? Ne oldu? Çok mu özledin?
0: Bırak şimdi şakayı. Önemli şeyler oluyor.
1: Ne oluyor?
0: Arif babayla Bilge başları dertte olabilir.
1: Ne diyorsun Caner? Neden başları dertte olsun?
0: Şşşt, sessiz ol. Gizemli ve garip davranıyorlardı. Kendi aralarında fısıldaşıp durdular. Sonra apar topar bir şeyler alıp çıktılar.
1: Giderken bir şey söylemediler mi?
0: Söylediler. Caner evladım, biz dönünceye kadar sahafa göz kulak oluver dediler.
1: Haklısın. Tüm ipuçları başlarının dertte olduğunu gösteriyor.
0: Niye gülüyorsun? Fısıldaşıyorlardı diyorum. Demek ki bize söyleyemeyecekleri şeyler var.
1: Haklısın. Sahaflar Birliği'nin çok gizli toplantısını ayarlıyor olmalılar. Belki tarihi değiştirecek haritayı bulmak için kutuplara gitmişlerdir.
2: Caner, Ali, hadi gelmiyor musunuz?
0: Döndüler.
1: Gizli toplantı kısa sürmüş.
3: Kurallar gayet açık. Kırmızı kurdeleleri takip ediyorsunuz. Ve yolda bulduğunuz ödülleri topluyorsunuz.
2: Bilge, bulmacayı unutma.
3: O kadarını tahmin ederler dede. Herhalde bunca hazırlığı sadece koşsunlar diye yapmadık.
0: Bütün o gizemli haller bu yüzden miydi?
1: Yarış, ödül, bulmaca. Kabul et Caner, güzel olacak.
0: Bakalım peşimden gelirken de bu kadar eğlenecek misin?
1: Aha, ben hazırım.
0: Ben de.
3: O zaman sizi başlangıç noktasına alalım. Üç, iki, bir, başla.
0: Ali, sen otobüste gel istersen.
1: Konuyu yarış bitince konuşalım.
0: Nasıl istersen. İlk ödül Topkapı Sarayı. Üzgünüm, bugün elin boş döneceksin.
1: Şimdi görürsün sen.

0: 29, 30, 31, 32.
1: Tüh, ben 21'de kaldım.
0: İyi yarıştı.
2: Hak eden kazandı. Ah, Arif Baba bulmacadan bahsetmişti.
0: Ah, yarışa daldık, onu unuttuk. 44 tane ödül topladık ama aslında sadece 7 mekan var.
2: Belki gitmemiz gereken yerleri gösteriyorlardır. İpuçları oradadır.
0: Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii. Buraları dolaşmaya kalksak 2 gün sürer.
2: O da doğru. Elimizde sadece bunlar var.
0: Demek ki ödüller bize yol gösterecek.
2: Ama üzerlerinde yazılmış gizlenmiş harf de yok.
0: Belki gizli değildir.
2: Nasıl yani?
0: 20'den fazla ödül topladık ama sadece 7 mekan var. Demek ki rastlantı değil. Bu durumda bulmacanın cevabı 7 harfli olmalı.
2: Üzerlerinde gizli ipucu olmadığına göre her mekan bir harfi işaret ediyor.
0: Bir tahmin yürütmen gerekse Haydarpaşa Garı hangi harf olurdu?
2: Bilmem. Haydarpaşa'nın ilk harfi olabilir mi?
0: Tam üstüne bastın. Haydarpaşa Garı H harfi.
2: İstiklal Caddesi İ harfi.
0: Nuri Osmaniye Camii N ve Sahaflar Çarşısı S harfi.
2: Ayasofya Camii A, Topkapı Sarayı T.
0: Ve sonuncu, Alay Köşkü için A harfi.
2: Ödülleri doğru dizince bulmacanın cevabı çıkıyor.
0: Nasihat.
3: Maşallah, barek Allah. Biraz aceleye geldi, fazla ipucu vermedik diyordum. Boşuna telaşlanmışım. Nasihat, insanları iyiye ve güzele yönlendirmek için yapılan güzel konuşma, tavsiye ya da öğüt anlamına gelir. Büyüklerinizin, size kıymet verenlerin nasihatlerine kulak verin. Unutmayın, her şeyin fazlası zarar. Her şey ölçüsünde kıymetli. İnsan sorumluluklarını da bilecek, oyunu oynayıp eğlenmeyi de.
2: Haklısın Arif Baba.
3: Bunlar hediyem olsun. Eve götürün.
0: Yaşa. Sağ ol Arif Baba.
3: Söyleyeyim bakalım. Yarışı kim kazandı?
2: Az farkla Ali kazandı.
0: Caner öyle bir başladı ki peşinden yetiş yetişebilirsen.
2: Ben 21 ödül topladım. Ali 23. Ne güzel önde gidiyordum.
3: Epey heyecanlıymış.
0: Caner yolu şaşırmasa farkı kapatamayacaktım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı,

0: Tövbe estağfurullah.
1: Allah Allah.
2: Ya Harun, korkutup durma.
1: Ama niye ben?
2: Niye olmayasın ki?
1: Yapamam çünkü.
2: Sen öyle san. Aylardır çalışıyoruz. Ezber yapmaya başladın. Kur'an'ı da artık güzel okuyorsun.
1: Asıl sen öyle san.
2: Ya dostum, başlama yine. Yüzmeyi öğrenip öğrenmediğini nasıl test edersin?
1: Yüzerek tabii ki.
2: İşte sana yüzme fırsatı.
1: Sen yüzmeye ilk havuzda mı başlarsın, okyanusta mı?
2: Güzel soru.
1: İşte korkum bu.
2: Bence yine de boşuna korkuyorsun. Bu yarışmayı okyanus olarak değerlendirme.
1: Doğru söylüyorsun. Gümbür gümbür akan bir şelale.
2: Yok artık.
1: Gül sen gül.
2: Bir de bardağa dolu tarafından bak.
1: Bırak dolu bardağı, ortada bardak bile yok. Bittim ben.
2: Tamam, uzatma artık. Stres yapacağına biraz oturup çalışalım.
1: Of, tamam. Niye ben ya? Niye?
2: Ya Harun!
1: Tamam tamam, özür dilerim.
0: Ya sabır. Of.
2: Ne yapıyorsun Harun?
0: Senin dediğini.
2: Neymiş o?
0: Bardağı dolu tarafından bakıyorum.
3: O bardak zaten dolu Harun. Asıl mesele yarı dolu bardağı dolu tarafından bakmak.
1: İşte şimdi oldu.
2: Yok hocam, bunun aklı başında değil.
3: Haruncuğum.
0: Efendim hocam.
3: Bu yarışmada ben de, Emin de, Hakkı Baba da hep yanındayız. Takıldığın yerde sormaktan çekinme.
1: Bir şey sorabilir miyim hocam?
3: Tabii ki. Sor bakalım.
1: Niye ben?
4: Ben sana anlatayım mı niye sen olduğunu?
1: Evet.
4: Çünkü seni seçtik.
1: Of hocam ya. Zaten strese girdim.
4: Stresten çık o zaman.
1: Nasıl çıkacağım?
4: Girdiğin yerden.
1: Sen de mi Emin?
2: Evet ben de. Komikti, ne yapayım?
1: Ben gülmüyorum ama.
4: Tamam. Ciddi ciddi konuşalım.
1: Vallahi hiç inanasım yok.
4: Yok yok. Bu sefer şaka yok.
2: Belki de Hakkı Baba tecrübe kazanman için istedi bu Kur'an okuma yarışmasına katılmanı.
1: Ama daha erken.
4: Yahu senden ezbere okumanı isteyen yok. Neye erken?
2: Aynen. Üstelik senin yapabileceğine inanıyorum ben.
4: Ben de.
5: Ben de. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
5: Harun.
1: Buyur Hakkı Baba.
5: İl müftülüğü yarışmayı Ulu Cami'de yapmaya karar verdi.
1: Ama.
5: Yarın öğleden sonra saat 2'de başlayacak. Selim hocan ve Emin seni güzelce hazırlasınlar yarışmaya.

0: diyecektim ki.
1: Diyeceğin şeye de hemen cevap vereyim. Hiç korkma. Yaparsın.
0: İnşallah.
2: Biz de söylüyoruz Hakkı Baba. Zamanını üzülmek yerine tekrar yapmaya ayırsa birinci bile olur Allah'ın izniyle.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsun. Hadi selametle kalın. Az kalsın unutuyordum. Güzel bir haberim var.
0: İptal mi olmuş?
1: Hayır. Güzel haber şu. Kur'an'dan okuyacağın yeri sen seçiyorsun.
2: Harika haber bu.
3: Evet.
0: Ne faydası var ki?
2: Olur mu? Seçeceğin yeri okuyacaksan eğer o ayetleri çalışırız.
3: Hem çalışmamızı Ulu Cami'de yaparız. Böylece yarışma yerine de alışmış olursun.
2: Aa evet.
0: Doğru aslında.
2: Hadi hadi asma artık suratını.
3: Hadi çocuklar. Siz camiye geçip çalışmaya başlayın. Ben de birazdan geliyorum.
2: Tamam hocam. Hadi Harun.
0: Tamam.
2: Bak şimdi, bugüne kadar Kur'an'da en çok okuduğun yeri seçelim diyorum.
0: Olur.
2: Selim hocanın kıraati güzel. Bence onun kıraatiyle okumaya çalış.
0: Olabilir.
2: Bence yarına kadar hallederiz bu işi.
0: Şey...
2: Ne?
0: Ben... Çok... iyi.
2: Harun, ne oldu dostum, iyi misin? Harun! Harun! İyi misin Harun? Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam çocuklar. Nasıl oldu Harun?
2: Hamdolsun iyiymiş Hakkı Baba.
1: Elhamdülillah. Bilmediğimiz bir sıkıntısı var mıydı acaba?
2: Vallahi benim hiç dikkatimi çekmedi Hakkı Baba.
3: Yanında kim var?
2: Fatma abla geldi hastaneye. Harun'un annesi de var.
3: Ne dediler en son peki?
2: Görünen bir şey yokmuş. Kan değerlerine bakacaklarmış. Bakmadan bir şey söyleyemeyiz dedi doktor.
4: Ya tanırım ben onu. Yarışmadan kurtulmak için yapmıştır.
2: Olur mu Zehra abla? Çocuk kollarıma bayıldı.
4: Olur olur.
1: Aşk olsun Zehra. Aramızda Harun'u en iyi tanıyan sensin. Onun ablasısın. Harun'a güvenmiyor musun?
4: Güveniyorum aslında ama...
1: Aması yok. Peygamberimiz...
5: Sallallahu aleyhi ve sellem...
1: Müslümanın Müslümana güvenmesi konusuna oldukça önem vermektedir. Eğer Harun'un doğruluğuna güvenmiyorsan... onu yalancılıkla suçluyorsun demektir. Harun biraz muzip olabilir. Ama ben daha yalan söylediğini duymadım.
2: Ben de.
3: Ben de.
4: Ne yalan söyleyeyim ben de duymadım.
6: Selam. Selamun aleyküm.
1: Nedir durum Fatma?
6: Ciddi. Oh, ciddi.
3: Durumu ciddi mi Fatma söylesene.
4: Ciddi mi? Kardeşim iyi mi?
6: İyi iyi.
1: Oh be. Korkuttun bizi be kızım.
2: Hakikaten ha Fatma abla, senden haber almak zulümmüş meğerse.
3: Neymiş peki sorun?
6: Kan değerleri düşük çıkmış. Strese bağlı dedi doktor. Biraz dinlensin geçer dedi. Eve götürdüm Harun'un annesini.
1: İyi yaptın. Eline sağlık.
6: Sağ ol Hakkı Baba.
4: Herkese birer soda getireyim mi?
1: Keyfin yerine geldi mi?
4: Geldi vallahi Hakkı Baba.
1: İyi bari. İçelim soğuk birer soda. Gördün mü Zehra? Harun doğru söylüyormuş.
4: Evet Hakkı Baba. Yanlış düşünmüşüm.
2: Bir helallik istersin artık Harun'dan.
4: Of. Gerçi ondan bir şey istemeyi sevmiyorum ama mecbur.
6: Aa Zehra, biraz portakal sıkalım da şişeye koyalım. Akşama götürürsün Harun'a, iyi gelir.
4: Tamam Fatma abla.
3: Aramıza dönmene sevindik.
0: Allah razı olsun hocam.
2: Evet ya, korkuttun bizi.
3: Doğarken hiçbirimiz karşımıza ne çıkacağını bilmiyorduk. Üstelik savunmasızdık. Konuşamıyor, anlamıyor ve derdimizi ifade edemiyorduk. Fakat Rabbimiz etrafımızı merhamet

0: dolu insanlarla çevirdi. Onlar sayesinde hayata tutunduk. Allah'ın nimetlerine şükreder duruma geldik. Ama senin durumun böyle değil. Bu yarışmada karşına ne çıkacağını biliyorsun. Derdini anlatabiliyor, sana verilen tavsiyeleri anlayabiliyor ve uygulayabiliyorsun. Üstelik bizler de yanındayız. Doğduğumuzda hiçbirimizin yarışmadan çekilme hakkı bile yoktu. Ama senin yine böyle bir şansın var Harun. Senin sağlığından daha önemli değil. Biz Kur'an'ı zaten kalbinde yaşayan insanlarız. Varsın yarışmasına katılmayalım.
1: Yarışmada hangi ayetleri okuyalım hocam?

Şimdi sıradaki yarışmacımız aynı zamanda benim de talebem olan, aynı zamanda İbrahim Hakkı Üstadımızın hafızlık talebesi Harun. Buyur Harun,

0: خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان.
1: Harun, korktuğun kadar var mıymış?
2: Yokmuş Hakkı baba.
3: Belki de kazanırsın ha.
2: Hiç önemli değil. Önemli olan Kur'an'ı okumuş olmaktı. Selim hocam sağ olsun beni birkaç cümlede ikna etti.
4: Estağfurullah canım kardeşim. Sen istedin bunu. Bizler vesileyiz.
1: Buyurun. Evet benim. Öyle mi? Elhamdülillah. Amin, amin. Cümlemizde. Ve aleyküm selam. Harun.
2: Buyur Hakkı baba.
1: İkinci olmuşsun. Tebrik ederim.
2: Aa
4: ne güzel. Tebrikler. Maşallah.
3: Maşallah.
4: İkinci mi? Peh. Ben de birinci olursun sandım.
2: Ama...
4: Şaka şaka. Bugün ikinci olan yarın birinci olur.
3: Evet, gayrete devam.
2: Allah hepinizden razı olsun. Sayenizde.
5: Evet, sayemde iyileştin. Al bakalım bunu da.
2: Of abla ya. Portakal ağacı çıktı midemde. Yeter artık.
5: Şşş, karşı gelme ablaya.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcak.

0: yapamayacağın şeyi söyleme.
1: Senin alacağın olsun Zikri. Bir haftadır söz veriyorsun, yine yoksun ortalıkta. Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
2: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
1: Senin de Zikri.
2: Hayırdır, küs müyüz?
1: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
2: Ne açıklaması?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?
1: O kayısıların çekirdekleri tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
2: Ha doğru. Niye yapmadın?
1: Ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
2: Evet.
1: Sen bana aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
2: Dedim.
1: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
2: Bilmem ki, bir sebebi yok.
1: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
2: Nasıl?
1: Zamanı vardır, mevsimi vardır. Saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaçarsa yandı gülüm keten elma.
2: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
1: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
2: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye.
1: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
2: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
1: Ne?
2: Seyir halindeki bir arabanın aynısıymış. Parıl parıl parlıyor. Ama iş işten geçmişti. Pozunu uçmuştum.
1: Vah vah.
2: Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok çok çok çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
1: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
2: Çok çok uzun geldim yahu.
1: Zikri.
2: Tamam tamam, çok uzun.
1: Zikri. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
2: Tamam yahu, uzun olsun. İyi be, aman uzunca. Ne yahu, kısacık mıydı sanki bu? Süzüldüm işte birazcık.
1: Zikri, hatanı başka bir hatayla örtmeye çalışma. Günlerdir bana söz verdiğin halde sözünü tutmuyorsun.
2: Tamam, özür dilerim.
1: Özür yetmez kardeşim.
2: Ne yapmam lazım?
1: Hata

0: Hatanı gerçekten anladığına beni ikna etmen lazım.
1: Nasıl?
0: Bu tür hataları tekrar etmeyerek. Eğer böyle yaparsan bir daha senin sözüne nasıl güvenebilirim?
1: Haklısın. Hatamı anladım. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de gör anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Tutamayacağın sözü verme, dostunu gücendirme, güvenmez sana kimse, hal tavırların böyle giderse. Gördün mü Fikri? Anladım hatamı. Yarın sabahtan gidip halledelim işimizi.
0: Peki Zikri. Sana güveniyorum.
2: Yapamayacağın şeyi söyleme.

0: 阿拉伯是。
1: Olamaz. Arıyorlar. Gidemem. Gidemem. Yeniden rezil olamam ben.
2: Geldim, geldim.
3: Aa, dostum, henüz hazırlanmadın mı? Bak bana, nasıl olmuşum?
2: Mükemmel görünüyorsun dostum.
3: Hadi, bugün en yakın dostumuz kılıç balığı Mutlu'nun en mutlu günü.
2: Ah ah, yıllar ne çabuk geçti, yetişkin olduk. Ama o günler dün gibi aklımda.
3: Duygulanmanın sırası değil yengeç. Bugün Mutlu'nun düğünü var. Hadi, onu yalnız bırakamayız.
2: Yo yo yo yo yo yo, ben gelemem. Ona mutluluklar dilediğimi söyle.
3: Tabii, hatırladım. Sen korkuyorsun.
1: Hem de çok.
3: Hala vaktimiz var. Öğretmen hanım ve yavru balıklar bize yardımcı olacaktır.
2: Emin misin? Gerçekten bana yardım edebilirler mi?
3: Hadi, bana güven dostum. Bu endişeni bugün yeneceğiz.

0: Yine olmadı.
1: Sarı.
2: Bu olmaz. Bu da. Bu hiç olmaz.
1: Sarı, sarı nerede?
0: Sarı, sarı, sarı.
1: Sarı.
0: Eyvah.

0: Sıkıştım.
1: İncilerim maşallah. Allah neşenizi artırsın. Ancak pufun rengi sarı değil ki. Kıpır ve lilanın rengi sarı.
2: Doğru, şaşırmışız. Aa, kazu ve yengeç geliyor.
3: Hayırlı günler arkadaşlar.
1: Hayırlı günler kazu ve yengeç.
2: Yengeç hayırdır? Moralim bozuk gibi. Seni hiç böyle görmedik.
3: Bugün en sevdiğim dostum kılıç balığı Mutlu'nun düğünü var. Ama ben gidemiyorum.
4: Neden? Hasta mısın?
3: Turp gibi sağlıklı. Ama sorun şu ki halk oyunları oynamaktan korkuyor.
5: Halay çekmeyi bilmiyorum. Her seferinde ya birinin kuyruğuna basıyorum
3: ya da düşüyorsun.
2: Halay mı? O ne ki?
1: Halay çekmek, çifte telli oynamak, zeybek ve daha fazlası. Bunlar halk oyunları incilerim.
6: Çok eğlenceli.
3: Ben hiçbirini yapamıyorum.
2: Ama sen her işi yapabilen yengeçsin. Bence bunu da öğrenebilirsin.
5: Bu kupa her işi kusursuz yapabilir kupası. Biliyorsunuz kıskacımdan gelmeyen hiçbir iş yoktur. Bu kupayı kazanmak da oldukça zordur ama ben kazanmıştım. Ah, yaparım değil mi?
1: Hep birlikte öğrenmek ister misiniz?
7: Evet!
1: Yöresel kıyafetlerinizde hepiniz harika görünüyorsunuz. Önce herkes yüzgeçlerini birleştirsin bakalım.
0: Oy, kıskaçların çok sert yengeç.
5: Affedersin, affedersin dostum.
0: Şimdi oldu.
1: Halay halk

0: 3 adım ileri, 1 adım geri. Hadi bakalım, izliyorum sizi.
1: 1, 2, 3.
2: Daha yavaş olmalısın yengeç. Yapamıyorum, yapamıyorum.
0: Yapabilirsiniz, yapabilirsiniz.
1: 1, 2, 3 geri, 1 ileri. 1, 2, 3 ileri, 1 geri.
3: 1, 2, 3 geri, 1 ileri. Yapıyorum sanki.
0: Ve yeniden müzikle. Hadi Kaju, salla mendilini.

0: ビル。
1: Kaç gündür elektrikler yok. Dondurma bile yiyemiyorum. Çünkü buzdolabı elektrikle çalışıyor.
2: Duyduğuma göre elektrik santralinde fırtına sonrası bir aksama olmuş. İnşallah yakın zamanda düzelir incilerim.
3: Ben mumları ve kandilleri de çok sevdim ama.
1: Sütlaç, iyi misin?
3: Her yer karanlık. Önümü göremiyorum ki.
4: Karanlıkta resim yapması çok zor oluyor. O da ne?
5: Beni gölgemden tanımalısınız yavru balıklar.
1: Tabii ki yengeç.
5: Telefonumu şarj edemedim. Elektrik yok malum. Kimseye ulaşamadım. Ama öğrendiğime göre sabah elektrikler gelmiş olacak.
0: Yaşasın!
1: Acaba elektrik nasıl oluşuyor?
5: Güzel soru. Bunu öğrenmek için bir yer biliyorum.
3: Sahi mi?
2: Tabii ya. Enerji Adası.
4: Aa, tamam hatırladım. Babam bir dönem orada çalışmıştı.
2: İncilerim, yarın Enerji Adası'na gidiyoruz. Elektriğin nasıl üretildiğini öğreniyoruz.
0: Yaşasın!

0: Nerede kaldın Sütlaç? Seni beklemekten bütün enerjimiz tükendi.
1: Abartma Kıpır. Enerjin gayet yerinde.
2: Üzgünüm arkadaşlar. Evde rüzgar gülü yaparken dalmışım. Hemen yetiştim.
3: O zaman herkes hazırsa... Enerji Adası'na gidiyoruz.

0: Enerji Adası'na hoş geldiniz yavru balıklar.
1: Hoş bulduk.
2: Yeni işin hayırlı olsun yengeç.
0: Teşekkürler puf puf balık. Hey Sütaç, o rüzgar gülü mü?
3: Evet, kendi yüzgeçlerimle yaptım.
0: O zaman şu tepeye bakın.
1: Kocaman rüzgar gülleri.
4: Bunlar ne işe yarıyor?
0: Fazla yaklaşmasam daha iyi olurdu. Rüzgar gülleri rüzgar sayesinde döner ve enerji açığa çıkar.
5: Böylece bu enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüp kullanırız.
6: Şuraya bakın.
4: Ne kadar hızlı akıyor.
0: Temiz enerji.
3: Temiz enerji nedir öğretmenim?
5: Tıpkı rüzgar gücüyle olduğu gibi su gücüyle de elektrik üretilir incilerim. Ve çevreye zarar vermediği için bu üretim şekline temiz enerji denir.
4: Şu altın renkli camlara da bakın.
3: Güneş vuruyor camlara.
0: Ve bir temiz enerji daha. Güneş enerjisi de elektrik üretiminde kullanılır.
1: Ve çevreye zarar vermez.
5: Aferin incilerim. Hemen anladınız. Elektrik günlük yaşamımızda önemlidir. Onun sayesinde aydınlanırız. Televizyon izleriz. Aletlerimizi şarj ederiz.
3: Rüzgar gülü, rüzgar gülü. Nasıl da dönüyor gördüm.

0: Bize de rüzgar gülü yapmayı öğretsene.
1: Hayır, bu bir sır.
2: Sizler takip, hadi hadi.
3: Ah, gençlik, ah.
4: Elektrik hayatımızı kolaylaştırır. Ancak elektrik kullanımında dikkatli davranmalıyız. Böylece zarar görmeyiz. Anlaştık mı incilerim?

0: Bella Bera.
1: Dağların güzelliğinde kaybolmak. Mevsim yazdı. Temmuz ayıydı. Sapsarı güneş ışıklarını özgürce etrafa saçıyordu. Ama az önce kardan bir adanın üzerindeydiler ve hatta altlarında durdukları zemini tutan buzdan sütunlar vardı ve onların da arasından akan sular. Şimdi ise ayakkabılarını çıkarmış, taptaze çimenlerin üzerinde koşuyordu kardeşler. Nasıl yani? 15 dakika içinde iki farklı mevsimi yaşıyorlardı. Bera da dalından topladığı vişneler vardı. Bir tanesini daha attı ağzına. Ekşiydi, yüzü buruştu. Ayla bakıp güldü o haline. Ama olsun, lezzetliydi ve mutluydu. Sonra hop, bir tane daha. Baba gözlerini bulutlara kadar uzanmış zirveye sabitleyip devam etti anlatmaya.
2: İşte bu da o karlardan gelen su. Yazın bile erimez onlar. Her zaman orada dururlar. Hadi tadına bakalım. Dikkat edin, soğuktur.
1: Ayla ve Bera dizlerini kırdı, ellerini toprağa koydu, kafalarını eğdi. Suya yaklaşıp ilk defa karın tadına baktılar. Uuu, buz gibiydi. Ama tertemizliği o kadar belliydi ki bunu herkes fark edebilirdi. Doğruldular. Sırtlarını suya dönüp oturdular. Şimdi gördükleri resim onlarca dağın arka arkaya dizildiği, yürümekle bitmeyeceği kesin olan, insanı çok küçükmüş gibi hissettiren bambaşka bir şeydi. Kendilerini o gördükleri kocaman kaya, toprak ve ağaç yığınlarından birinin üzerinde tutunmaya çalışan noktacıklar gibi hissediyorlardı. Ayla,
3: "Yayla ne güzel!"
1: deyip derin ve sakin bir nefes aldı. Karşısında her yeri kaplamış ormanların resmi vardı. Yeşille ilgili aradığınız her şey oradaydı. Bera babasından dürbünü istedi. Aldı, gördüğü şeye yakından baktı. Sonra konuştu.
4: İnanamıyorum. Yolumuzdalar sanki. Bunun içinde ne var baba?
1: Cevap.
2: Mercek.
1: Ve bir soru daha.
4: Mercek nedir?
1: Bu defa anne yanıtladı. Bir tür ayna denebilir. Ayna mı? Bildikleri bir şeydi. Her gün dişlerini fırçalarken bol bol bakıyorlardı ona. Daha doğrusu kendilerine. Ayla öğlenleri de bakıyordu.
4: İyi ama bizim evdeki böyle değil. Daha büyük göstermiyor.
1: Sorusu mantıklıydı Bera'nın. Baba tekrar aldı sözü.
2: Aslında hepsi camdan yapılır çocuklar. Camsa kumdan. Kumu ısıtırsak erir. Sonra ona şekil veririz. Ayna yapıp kendimize, mercek yapıp uzaktaki şeylere bakarız.
1: Baş ve işaret parmaklarıyla yuvarlak yapıp arka arkaya getirerek dağa gösterir.
2: Ve eğer iki merceği doğru şekilde arka arkaya getirebilirsek ormanlar yakınlaşır.

0: Ayla, ben de bakmak istiyorum, dedi heyecanla. Babanın kocaman sırt çantasından bir dürbün daha çıktı, aldı, inceledi. Her şeyi yakınlaştırıyor, ne kadar ilginç, dedi. Ve gözleri daha önce hiç olmadığı kadar keskin gördü. Konakladıkları köyde herkesin dürbünü vardı ama almak istediklerini de bulamamışlardı. Çünkü hiçbir yerde satılmıyordu. Bakkalda bile yoktu. Çok ilginç. Neyse ki kaldıkları pansiyonu işleten amca kendi dürbününü vermişti onlara. İkinciyi de tıpkı ona benzeyen gözlüklü ve bastonlu arkadaşı getirmişti.
1: Burası çok güzelmiş baba, iyi ki gelmişiz.
0: Beraydı konuşan. Pansiyona varabilmek için arabayla tam 5 saat daha yolu tırmanmışlardı. Üzerine bilmem ne kadarlık bir yürüyüş daha. Yaylalara ulaşabilmek hiç de kolay bir iş değildi. Şehir merkezinde durduklarında cağ kebabı yemişlerdi ailece. O yağlı, yumuşacık etin tadını ömürleri boyunca unutmayacaktı kardeşler. O anı düşünen Ayla parlak bir teklifle geldi.
2: Dönerken o etçiye tekrar gidelim lütfen.
0: Bera'nın aklı başka bir şeye takıldı.
1: Döneri pişerken ısırmaya kalkarsam ağzım yanar mı?
0: Diye düşündü. Kararını verdi.
1: Tehlikeli. Yapmayayım en iyisi.
0: Sonra?
1: Yayla ne kadar büyükmüş. Karşıdan hiç öyle görünmüyor.
0: Dedi sesli şekilde.

0: İçtikleri su harikaydı. Elhamdülillah. Kalktılar yerlerinden. Yürümeye başladılar yine. Yaylaya çıkmaları çok uzun sürmüştü. İnmek lazımdı artık. Geldikleri yer düzlüktü. Çıktıkları yol hiç öyle değildi. Kardeşler için gerçek bir denge ve güç sınavı olacaktı bu iniş.
1: Aa, tavşan!
0: Dedi Ayla birden. Parmağıyla uzağa işaret edip koştu. Bera da peşinden tabii.
1: Hani nerede?
0: Diye bağırdı arkasından. Ayla durdu. İlerideki bir öbek papatyanın hemen önünü işaret etti. Bera baktı ama tavşanı göremedi. Sordu.
1: Sen bulana kadar çiçeklerin arasına girip kayboldu,
0: dedi Ayla. Üzüntüden ayağıyla şut çeker gibi çimleri sıyırdı Bera. Söylendi.
1: Keşke sevebilseydik.
0: Neyse, hadi gidelim. Belki yolda başkasına rastlarız. Bunu söyleyen anneydi. Mantıklıydı. Dürbünü çok olan köyün oltası da boldu. Yine o amca ayarlamıştı. Alabalığı ilk defa o zaman incelemişlerdi. Pembe benekleri çok güzeldi. Derken Bera günün 57. sorusunu sordu.
1: Akşama kadar köye inmiş olur muyuz?
0: Babanın cevabı hazırdı.
2: Gördüğümüz her tavşanı kovalarsak olamayız. Hadi devam.
0: Yaylaya varmak için köyden ayrıldıklarında dereyi yukarı doğru takip etmişlerdi önce. Karşılarına suyu ikiye ayıran bir tepe çıkınca da sağdan gittiler. Uzunca yürüdüler. Güneş yavaş yavaş aşağı doğru inerken hava biraz soğuk.

0: Soğumaya başladı. Bir süre sonra Ayla durdu.
1: Dinlenelim lütfen, ben yoruldum, dedi.
0: Bera da katıldı kardeşine.
2: Evet, ben de.
0: Başka bir su yolunun yanına oturdular. Bera'nın 58. sorusu...
2: Her yeri nasıl aklınızda tutabiliyorsunuz ki?
0: Oldu. Çünkü anne babaları bölgeyi biliyordu. Daha kardeşler doğmamışken gezmişlerdi oraları. Birbirlerine bakarak gülümsediler. Sonra babanın zihninde bir ışık parladı. Çocuklarına doğada yön bulmayı öğretmek geldi aklına.
1: Hey, bu bir iğne.
0: Annelerinin başörtüsüne taktığı iğneydi o. Baba istedi, aldı. Sonra içinde her şey olan çantasını açtı. Küçük bir mıknatıs çıkardı. Ve öğretti çocuklarına.
3: İğneyi mıknatısa sürtersek ona elektrik yükleriz. Başka bir gün size elektriği de anlatırım.
0: Yanlarındaki ağacın gövdesinden iki minik kabuk kopardı. İğnenin iki ucuna sapladı ve devam etti anlatmaya.
3: Bunlar suda batmasın diye.
0: İnanılmaz bir şey oldu o an. İğne önce olduğu yerde döndü, sonra durdu.
3: Bakın, şu an bir ucu kuzeyi, diğer ucu güneyi gösteriyor. Dünyamızda dev bir mıknatıs gibidir çocuklar. Elektrikle yüklenen iğne, dünyayla bizim göremediğimiz bir bağ kurar. Ve bu şey olur. Açık denizde yönümüzü, çevremizde hiçbir şey yokken bile böyle buluruz. Gerçi iyi denizciler sadece yıldızlara bakarak bile yapabilir bunu. Şimdi asıl önemli soru, neresi kuzey, neresi güney?
0: En hızlı şaşıran Bera'ydı.
2: Aa, doğru.
0: Baba devam etti.
3: Onu da bize yine ağaç söyleyecek. Bakın, bir tarafı daha yosunlu. Demek ki kuzey şurası. Yani iğnenin sivri ucuymuş. Hadi gidelim, güneş kaçıyor.
0: Akşam kete diye bir şey yediler gelince. Bazı teyzeler gerçekten çok güzel yemek yapıyor.
1: Şükürler olsun. Ne güzel bir gün.
0: Ve her zamanki gibi yaşadıkları günü bir şiirle süslediler. Yürüdük yolları, tepeleri aştık, rüya gibi bir yaylaya ulaştık. Taptazeydi suyu, tertemizdi havası. Mıknatıs ve dürbünü tanıdık, onlar da işin cabası. Yarın da göle gideceğiz, anlaşılan yine yoldayız. Kocaman dünyanın üzerinde gezen birer minik noktayız. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayın.

0: Ay hak.
1: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
0: Ne var ne yok gözüm.
1: Allah var gam yok acıvat.
0: Ne de güzel söyledin maşallah. Senden böyle sözler duymaya alışık değilim.
1: Ben de bana maşallah demene alışık değilim acıvat. Her konuşmamda düzeltecek bir şey bulursun.
0: Canım güzele güzel denir.
1: Ne yenir ne yenir?
0: Taktın yemeğe.
1: Takarım yemek önemli.
0: Neyse başka neler yapıyorsun bakalım.
1: Sabahlar uyanıyorum elimi yüzümü yıkıyorum. Kahvaltıya oturuyorum.
0: Yine yemek.
1: Sabah sabah. Akşam yemeği yiyecek halim yok ya.
0: O da doğru.
1: Sonra da aşağı inip.
0: Hop olmadı.
1: Heh yine buldu düzeltecek bir şey.
0: Ellerini yıkamadın.
1: Yıkadım ya.
0: Ne zaman?
1: Kahvaltıya oturmadan.
0: Kahvaltıdan kalkınca yıkamadın ama.
1: Oldu olacak. Her çay doldurmaya kalktığımda da yıkayayım.
0: Eller yemeklerden sonra da yıkanır. Unutma.
1: Of. Tamam ya. Neyse, devam ediyorum.
0: Et.
1: Sonra aşağı inip bahçeden biraz üzüm yiyorum. Tatlı niyetine.
0: Hop, yine olmadı.
1: Adamın sinirini hoplatma Hacıvat. Hop, hop, hop. Nereye kadar?
0: Canım, yanlış var ki uyarıyoruz.
1: Bu sefer neymiş yanlışım?
0: Önce keçinin yemini versene. Yazık değil mi?
1: İyi de, aç ayı oynar mı?
0: Canım sen ayı değilsin. Üstelik 2 dakika aşağı inip yemini versen ne olacak sanki?
1: O beni 2 dakika beklese ne olacak?
0: Bırak şimdi Karagöz. Senin kahvaltın 2 saat sürer.
1: Orası öyle. Doğru söyledin Hacı Cavcav. Bundan sonra öyle yaparım.
0: Devam et.
1: Yok bir günde bu kadar ders yeter. Okula çevirdim burayı.
0: Aman be.
2: Yahu siz konuşurken denk gelirsem muhakkak durup dinliyorum. Çok eğlenceli sohbetiniz var.
1: Allah razı olsun pehlivan ağam.
2: Yo harikasınız.
0: Aman efendi estağfurullah.
3: Gerçekten öyle. Allah sizlerden razı olsun. Neşelendiriyorsunuz bizi.
1: Ne mutlu bize.
2: Peki bunu nasıl yapıyorsunuz?
0: Nasıl yani?
3: Yani bu konuşmaları ne zaman ezberliyorsunuz?
1: Ne ezberlemesi ya? Ben daha 1'den 10'a kadar sayı ezberleyemedim. 5'e kadar ezberledim.
2: Ezberlemiyorsanız nereden aklınıza geliyor bu eğlenceli konuşmalar?
0: Doğaçlama efendim, doğaçlama.
1: Ağaçlama mı? Nasıl yani?
2: Bak yine patlattı şakayı Karagöz.
1: Yahu bir şey patlattığım yok. Sakin sakin konuşuyorum.
3: Tamam Karagöz, tamam. Gülmekten çatlayacağız.
1: Sizin çatlayasınız var efendiler. Beni bahane etmeyin.
0: Dediğim gibi ağalar, doğaçlama yapıyoruz. Yani içimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Maşallah, hayran kalmamak elde değil.
1: Eyvallah.
0: Abartacak bir şey yok aslında. Siz de yaparsınız isterseniz.
3: Yapabilir miyiz ki?
0: Canım biz de okulda öğrenmedik. İçimizden öyle geliyor işte.
1: Düşün, ben okula bile gitmedim.
2: Deneyebiliriz aslında.
0: Haydi bakalım. Siz konuşun, bu sefer de biz izleyelim.
3: Deneyelim bakalım.
2: Hayda bire!
1: Ama neler? Ne yapıyorsunuz?
3: İçimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Evet.
0: Öyle olmaz. Bağırmayacaksınız. Konuşacaksınız. Komik şeyler söyleyeceksiniz.
3: Şimdi anladık.
2: Biz biraz çalışalım öyleyse.
1: Ne iş yapacaksınız? Yardım lazım mı? Balta, testere, çekiç. Ne lazım?
0: Öyle değil gözüm. Sohbet etmek için çalışma yapacaklar.
1: He.
0: Ya.
1: İyi de ne gerek var çalışmaya? Alt tarafı.

0: konuşacaklar.
1: Biz sizin gibi usta mıyız Karagöz? Biraz talim yapmak lazım elbette.
2: Tabii canım. Ustalık var elbette. Neyse siz çalışın. Takıldığınız yerde sorarsınız.
3: Neyse ağalar. Bize müsaade. Pehlivanla biraz işimiz var çarşıda.
1: Hem yolda giderken edeceğimiz sohbete çalışırız.
4: Selametle kalın efendiler.
1: Yahu biz de böyle eğlenceli sohbetler etsek ya.
3: Doğru. Varsa yoksa güreş, efelik, kabadayılık konuşuyoruz.
1: O zaman birazdan çarşıda biz de doğaçlama sohbet edelim. Esnaf neşelensin.
3: Neden olmasın? Ben varım.
1: Hadi bakalım.
3: Söyle bakalım pehlivan efendi. Sana neden pehlivan derler?
1: Söyleyeyim efendim. Biraz karışık bir mesele.
3: Söyle söyle, anlarım ben.
1: Biraz da uzun bir mesele.
3: Söyle söyle, dinlerim ben.
1: Bununla ilgili ciltler dolusu, kütüphane dolusu kitap bile yazılır.
3: Söyle söyle, okurum ben.
1: Peki, söylüyorum öyleyse.
3: Söyle.
1: Pehlivan olduğum için. Peki, sen söyle bakalım. Sana niye kaba dayı diyorlar? Kaba mısın sen?
3: Kaba mı?
1: Evet.
3: Pehlivan efendi, pehlivan efendi. Kaba diye sana derler.
1: Yoo, sana diyorlar.
3: Kaba ha?
1: Şaka yahu, şaka.
3: Şaka maka değil bu. Sen bana düpedüz hakaret ettin.
1: Ettiysem ettim. Ne olmuş?
3: Görürsün ne olmuş. Ha?
5: Yahu ne yapıyorsunuz? Durun.
2: Of, amma güçlü bunlar ya.
5: Sorma bebe Ruhi. Sanki koca bir kayayı çekmeye çalışıyorum.
4: Allah kabul etsin.
5: Cümlemizin namazlarını Hacivat.
6: Vay be, demek kavga ettiler.
5: Evet azizim, bebe Ruhi bir yandan, ben bir yandan tutamadık adamları.
4: İkisi de çok güçlü, tutmak imkansız.
6: Biz onlara hoş sohbet edin dedik, yaptıkları şeye bak yahu.
5: Konuştuk, sakinleştiler.
4: Çok şükür.
5: Birazdan burada olacaklar.
6: Yapma ya, burada da kavga etmesinler sakın.
4: Sakın, cami önünde kavga olmaz. Gerçi hiçbir yerde olmaz ama... Cami önü daha bir hassas.
6: Tabii. Çocuklar geliyor. Yaşlılar geliyor. Gençler geliyor. Geldi bile.
1: Hayda bire.
4: Diğeri de geldi.
3: Selamun aleyküm.
7: Ve aleyküm selam.
5: Sakinsiniz değil mi?
4: Durgunsunuz değil mi?
6: İyisiniz değil mi?
1: İyiyiz iyi.
3: Barıştık biz.
5: Yahu siz iyi arkadaşsınız. Yapmayın böyle şeyler bir daha.
3: Yapmayız Çelebi, yapmayız. Korkma.
1: Diyoruz ki biz bu doğaçlama sohbeti tekrar yapalım. Hem milletin de gönlünü almış oluruz.
5: Ne iyi düşündünüz dostlar. Herkes çok korkmuş zaten.
4: Hatta biz de gelelim bu güzel doğaçlama sohbeti izleyelim.
6: Aman. Bayılırım eğlenceye.
3: Öyleyse bugün ikindi namazından sonra yine çarşıda.
1: Hepiniz davetlisiniz.
5: Tamam dostlar. Öyleyse çarşıda görüşüyoruz.
7: Tamam.

0: Pehlivan efendi, pehlivan efendi.
1: Buyur tuzsuz efendi.
0: Pehlivanlık nedir?
1: Efendim, güreş edenlere pehlivan denir.
0: Peki nasıl yapılır bu güreş?
1: Vücudumuz ayağa sürer, rakibimizle birbirimizin sırtını yere getirmeye çalışırız.
0: Peki efendim, siz kuzu çevirmemişsiniz. Neden yağlıyorsunuz kendinizi?
1: Ha?
0: Yemeği ateşte pişirmeden önce yağlarız biz. Siz yemek misiniz?
1: Tuzsuz efendi, tuzsuz efendi.
0: Buyur pehlivan efendi.
1: Seni yağlar, tuzlar, çiğ çiğ yerim be.
0: Dikkat et, boğazında kalırım.
1: Hayda bire.
2: Durun ya, durun.
3: Ne güzel muhabbet ediyordunuz.
4: Yahu bunları ikişer kişi bile ayıramıyoruz biz.
3: Yerinden bile kımıldamıyorlar. Hayda, ne yapacağız biz bu adamlarla?
2: Sohbet ederlerken ellerini mi bağlasak?
4: Yok canım, sen de.
2: O zaman aralarına duvar örelim.
3: Olmaz gözüm, olmaz. Güzellikle olması lazım bu işin.
4: En iyisi birbirlerinden bir müddet uzak kalmaları.
3: Öyle görünüyor.
2: Tamam işte, birini aşağı mahalleye, birini de karşı mahalleye koyalım.
3: Yahu bahçeye saksı mı koyuyorsun? İnsan mumlar kara gözüm.
2: Nasıl yapacağız o zaman?
4: Görüşmelerine engel olacağız. En azından ikisi de sakinleşene kadar.
1: Hayda bire!
2: Eyvah! Hazırlıksız yakalandık. Aynı anda geldiler. Görüşmelerine engel olacak varsa lütfen beni karıştırmasın.
3: Yahu bunlara güç de yetmez.
4: Benim kafam durdu. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Pehlivan efendi!
1: Tuzsuz efendi!
2: Efendiler, siz geçen seferki gibi yine barışmış olabilir misiniz acaba?
1: Hayır.
2: Tamam.
4: Durun ağlar, yapmayın, etmeyin.
1: Sen karışma, Çelebi.
4: Tamam.
3: Tamam.
1: Hayır, bire. Hayatımı kurtardın tuzsuz. Allah senden razı olsun.
0: Sen de benimkini kurtardın pehlivan. Allah senden de razı olsun.
2: Amanın. Sanırım barışıyorlar.
1: Hayda bire.
2: Tamam.
1: Şaka yaptık Karagöz, şaka.
4: Bir dakika azizim, hepsi mi şakaydı?
3: Yani en başından.
0: Tabii ki, gelirken yine barıştık. Size oyun ödelim dedik.
2: Ya bu nasıl oyun? Korkudan perişan olduk.
1: Ya oyun dediğin böyle gerçekçi olur.
0: Üstelik ezberde yapmadık ha. Tamamen doğaçlama.
3: Benim bir fikrim var ağalar. Madem sohbette iyi değilsiniz ve madem ikiniz de güçlü yiğit adamlarsınız, şöyle güzel bir güreş yapsanız da izlesek.
2: Olur bence. Herkes sever.
4: Hem de barıştığınızı tüm mahalle görmüş olur.
0: Bana uyar.
1: Bana da. Zaten güreş benim işim.
0: Beni de hafife alma ha.
1: Yağlı güreşte üstüme tanımam tuzsuz.
0: Aman pehlivan, kabul ettim. Gel biz güreşi yağsız yapalım.
1: Korktun mu?
0: Yo, sevmiyorum yağı. Güreş miyim ben?
5: Evet, kazananı açıklıyorum.
3: İşte bu. Hem güldük hem de güzel bir spor izledik.
2: Amanın. İşte dostum.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım. Bak ne güzel antrenman oldu sana.
2: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
2: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversenize Ahmet.
1: Ama ben antrenmana...
2: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş. Ziya ne yaptın? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım dur. Ben hallederim.
3: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
0: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın?
0: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
4: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
0: Abartmayın arkadaşlar.
2: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
0: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
4: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
5: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
0: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
1: Ne yapacağız?
4: Ziya'yı arayıp bulalım.

0: Ja, og Instan og Patti og Jandrum har sært seg. Ne oldu? Topları mı getirdiniz mi?
1: Yo, toplar bize hiç gelmedi ki.
2: Hamile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
0: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
3: İşte bak, benim dediğim çıktı.
0: Ne demişti ki?
2: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
0: Merak etmeyin, fazla uzağa gitmiş olamazlar.
1: Durun lütfen, abartmayın.
0: Sahiden, çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
2: Arkadaşlarımız kayıp, onları bulmamız lazım.
1: Hadi, tüm köyü arayalım. Şaban amca, Hami'yi gördün mü?
4: Gördüm, gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
2: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
5: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
1: Arkadaşlar, hadi ama aramaya devam edelim.
2: Selamun aleyküm Hamide teyze.
6: Aleyküm selam yavrum.
2: Ziya'yı gördünüz mü?
6: Gördüm.
2: Ne yapıyordu?
6: Yumurtalarımı kırıyordu.
7: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
6: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
2: Niye burada oyalandı acaba?
6: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
7: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
2: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
6: Şu tarafa.
8: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
1: Sonra nereye gitti?
8: Şu tarafa.
9: Benim tavuklara yem verdiydi.
2: Sonra?
9: Sonra şu tarafa gitti.
10: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun, sırtımı kaşıdı.
11: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun, azıcık oyun oynadılar.
1: Köyde ne kadar iş varsa yapmış.
7: Bu gidişle onu bulamayacağız.
2: Bir dakika.
7: Şurada biri var galiba.
6: Hami değil mi o?
7: O galiba.
2: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
1: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
7: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
12: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
1: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
7: Sana bir şey oldu sandık.
2: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
6: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
13: Efendim teyzeciğim.
6: Gelsene buraya.
13: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
6: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
13: Siz de mi duydunuz?
6: Duymaya mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyunu.

0: Da bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Burada.
1: Sen neredesin?
0: Ben de buradayım.
1: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
0: Aa, sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
1: Çok geç kaldın ve senin için endişelendim.
0: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
1: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
0: O zaman ne yapıyoruz?
1: Antrenman zamanı!

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ben de.
1: Yok hayır, hemen de yakalıyorsun abla.
0: Ablalar yakalar akıllım.
1: Yakalayacağım seni, elim sende.
0: Hızlı koş, geliyorum.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Yine mi ebe olacağım?
0: Düşündüm de ebe olmayabilirsin. Bence elimiz annemizde olmalı, ne dersin?
1: Hadi derim, koş. Elim sende.
2: Ne?
1: Ebe.
2: Demek öyle, şimdi yakaladım sizi. Nasıl gidiyor katlamacılar? Aa, neyiniz var? Katlamacılığı sevdiğinizi sanıyordum.
1: Ama anne.
0: Evet ama anne.
2: Üzgünüm canlarım.
1: Ama çoraplar katlanmıyor ki.
2: Çorapları ayırın. Sonra size nasıl yapıldığını göstereyim.
0: Belki de sen katlamak istersin değil mi anne?
2: Yo, ben öğretmek isterim.
0: Ama anne.
2: Şşt, kitap okuyorum.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Hayır.
0: Tamam.
3: Oh oh, maşallah.
0: Baba baba, hı? Kurtar bizi.
3: Elim sende oynamışsınız anlaşılan.
2: Evet.
0: Evet.
3: Ama canım, sen de her defasında yakalıyorsun. Biraz merhamet et. Böyle de yenilmez ki.
0: Ya baba.
3: Yapacak bir şey yok maalesef çocuklar.
0: Belki de baba yardımsever, bize yardım eder.
1: Evet evet, eder.
3: Baba yardımsever, tabii ki yardım eder. Çorapları bana bırakın. Ama canım, çok ince yerden yakaladılar. Yardımsever biri olarak çocuklarıma bu zor durumlarında yardım etmem gerekir.
2: Tamam. Ben de mutfakta sizin için bir şeyler hazırlayayım. Acıkırsınız birazdan.
0: Evet.
3: Küçük parçalar sizde, büyükler bende. Anlaştık mı? Çorapları sona bırakın.
0: Tamam.
1: Baba yardımsever, dönüşüm geçiriyor abla.
0: Evet, acaba ne olacak?
4: Nem nem. Taze oyuncak.
0: Mumuni.
4: Nam nam.
0: Babam Mumuni'ye dönüştü. Hepimizi yiyecek ya.
4: Nam nam. Hepinizi yiyeceğim. Nam nam nam.
0: Ayı minnak.
4: Minnak ama lezzetli.
1: Kaç beyaz tavşan, kaç.
0: Dur Mumuni.
4: Nam nam nam Mumuni.

0: Hani.
1: Nam nam.
2: Şimdi de Şengül'ümün peşinde.
1: Nam nam nam nam nam.
2: Şengül'üm de gitti.
3: Mengül'ümü yakalamasa bari. Annesi çok üzülür.
1: Nam nam nam.
3: İmdat, Mumuni beni yakaladı, imdat.
1: Nam nam.
4: Bırak kardeşimi Mumuni.
1: Nam nam nam. Nam nam nam. Nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam.
4: Yakalayamaz Mumuni, beni yakalayamaz.
1: Nam nam nam nam nam nam nam nam.
5: Seni Mumuni, seni. Her şeyi yemiş.
1: Nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam.
4: Merhaba yemekçi hanım.
5: Merhaba.
3: Bir müşteri bey gelecek.
4: Hemen listeyi kontrol ediyorum. Bakıyorum. Bey Adem gelecek.
5: Demek Bey Adem. Restoranımızın çok kıymetli bir müşterisidir. Hemen hazırlanmalıyız.
3: Menüde ne var yemekçi hanım?
5: Önce çorba, ardından köfte ve pilav.
4: Yaşasın, bayılırım.
3: Ben de.
4: Hemen menü tahtamıza günün menüsünü yazalım. Çorba. Şimdi sıra bende. Köfte. Sıra bende. Pilav. İşte bitti.
3: Hayır, sıra bende.
4: Ama yemekler bu kadar. Abla, hadi oynayalım.
3: İstemiyorum.
4: Ama daha Bey Adem gelecek.
3: Oynamıyorum.
4: Neden ama?
3: Sen daha çok yazdın. Ben azıcık yazdım menüyü.
4: Üzülme, halledebiliriz. Yemekçi hanıma başka yemekler var mı diye sorabiliriz.
3: Yok ki.
4: Yemekçi hanım bayan, acaba menüde başka bir şey var mı?
5: Bir düşünelim. Ayranı yazdınız mı?
4: Yazmadık. Tamam, şimdi yazıyoruz. Ayran da varmış.
3: He? Ayran.
4: Menü hazır olduğuna göre başka işlere bakabiliriz.
3: Misafirimizi hangi masaya alacağız?
5: Her zamanki yerini ayarlayalım lütfen.
3: Ben çatal kaşığı alırım, sen de peçeteleri al Eren.
4: Tamam.
3: Buyurun Bey Adem. Hoş geldiniz.
4: Biz de sizi bekliyorduk.
6: Hoş buldum. Böyle mi geçiyorum?
3: Evet.
4: Size rezitriyon burası.
6: Rezitriyonsuz asla gitmem.
4: Çorba alır mısınız Bey Adem?
6: Almam mı? Alayım lütfen.
3: Müşterimiz çorbayla başlayacak. Brokoli çorbası lütfen. En sevdiğimden.
6: Ne? Brokoli çorbası mı?
3: Evet efendim.
6: Ama bu restoranda hiç brokoli çorbası çıkmazdı. Ne oldu, aşçınız mı değişti? Emel, yani aşçı hanım.
3: Şaka şaka, mercimek getiriyorum.
6: Çok şakacısınız.
3: Yemekçi bayan, çorbayı ben götürebilir miyim?
5: Bu seferlik ben götüreyim. Sen ekmeği al. Sen de tuzu. Çorbanız.
3: Ekmek, tuz.
6: Teşekkür ediyorum.
5: Afiyet olsun.
3: Hayır, olamaz.
6: Ne oldu?
4: Besmele çekmeyi unuttum Bey Adem.
6: İnanmıyorum. Çorbanın lezzeti aklımı başından almış. Demek ki unuttum. Şimdi ne yapmalıyım?
3: Üzülme, çaresi var Bey Adem.
4: Bizden sonra tekrarla bakalım.
6: Tamam.
3: Bismillahi.
6: Bismillahi.
3: Fi evvelihi.
6: Fi evvelihi.
3: Ve ahirihi.
6: Ve ahirihi. Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi. Oldu mu şimdi? Devam edebilir miyim?
3: Oldu tabii.
4: Anlamını biliyor musun?
6: Maalesef unuttum galiba.
4: Başında da sonunda da bismillah demek.
6: Hah, artık hiç unutmam.
4: Ben gidip ayranı da getireyim.
3: Sakin ol küçük komi. Ayran ana yemekle birlikte olacak.
4: Ana! Yemek!

0: Ula, aç diyorum şu ağzını. Çekelim onu da.
1: Yok yok, açtırmayacak. Canı çok tatlı efendinin.
0: E olmaz ki böyle uşağım. Açacaksın ağzını, bitireceğiz bu işi.
2: Selamun aleyküm dostlar, hayırdır?
0: Oo, aleyküm selam hoca. Tam vaktinde geldin.
1: Hocam bu Kadri günlerdir diş ağrısı çekiyor zavallı.
2: Demek diş ağrısı ha?
0: Uşağım, dişlerini fırçalamazsan ha böyle çürütürsün işte.
2: E peki çürük dişi çekseydiniz?
1: Zaten sorun da o hoca. Korkuyor. Bir türlü açtıramadık o koca ağzını.
2: Demek ağzını açmıyor ha? Kadri, dur sana bir fıkra anlatayım. Geçen gün bizim kasap Ahmet'ten ciğer aldım. Sağ olsun bir de güzel bir ciğer yemeği tarifi biliyormuş. Onu da yazıp verdi. Bir elimde ciğer, diğer elimde tarif. Eve doğru çıktım yola. Fakat karganın biri elimdeki ciğeri kapıp da uçmasın mı? Ben de karganın arkasından bağırdım. Karga efendi, karga efendi, boşuna sevinme, tarifi bende. Peki, çok komik değildi belki ama düşündürücüydü yani. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh

0: Şey, doğru dişi çekmişimdir inşallah.
1: Nasıl? Ne yaptın hoca?
2: Sanki bu...
0: Şaka yaptım şaka. Tabii ki de doğru diş. Baksanıza nasıl da çürümüş.
2: Ha? Evet.
1: Hoca vallahi korkuttun bizi ha. Yanlış dişi çekeydin de o başındaki kavuğundan utan diyecektim ha.
0: Ben de sana keramet kabuktaysa al buyur kavuğumu da memleketin dişçisi sen olasın diyecektim uşağım.
3: Hayatımı kurtardın hocam. Esselamu aleyküm.
0: Aman aman koca oğlan dur hele dur.
3: Artık sana borçluyum ben.
4: Peki sen ne dedin adama?
0: Ben de dedim ki ya teperse.
4: Ya teperse mi? İlahi hoca, alemsin vallahi.

0: sessiz bekliyorum.
1: Hayrola, kimmiş?
2: Sana çiçek getirdi bizim Kadri.
1: Oo, hayranlarımdan çiçek ha.
2: Hoca, sen bugüne dek bana hiç çiçek getirdin mi?
1: Ama hatun ben şey, bir dakika yahu, şimdi o yani bir iyilik yapmıştım da. Ama lakin fakat... Allah Allah, hayat bazen gerçekten tuhaf ya bu. Anam.
0: Esselamu aleyküm.
1: Kadri, aleyküm selam da hayrola?
0: Hocam, sen bana iyilik yaptın. Ben de sana iyilik yapacağım.
1: Ne yapacaksın peki?
0: Seni koruyacağım.
1: Nasıl beni koruyacaksın?
0: Senin bekçin olacağım.
1: Bekçin mi?
0: Evet, hırsızlar seni çalmasın diye.
1: Yok kardeşim, Allah razı olsun. Beni çaldırmayacakmış.

0: Anam gitme.
1: Merak etme hocam, güvendesin. Hoş geldin hocam. Esselamu aleyküm.
0: Kadri, bırak peşimi. Allah'ım, bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Tabii ya, Ömer. İmdat, hırsız var. Kadri, yetiş. Kadri, bir taş at, belki hırsızı düşürürsün.
1: Yok, bu taş iyi değil. Şu taş da olmaz. Bu...
0: Hadi artık Kadri, hırsız kaçacak.
1: Hah, şu taş olabilir. Esselamu aleyküm taş. Şimdi seni hırsıza atacağım.

0: eşeği de bırakıyorum. Bir daha hırsızlık yapmayacağım. Bu da bana ders olsun.
1: Muhteşemsin Kadri. Eşeğimi kurtardın, hırsızı kaçırdın, bana borcunu ödedin. Artık gidebilirsin.
2: Gidebilirim, evet. Ama eşeği kurtarmak diş çekmekten daha büyük bir işti. Çok koştum, çok yoruldum. O yüzden bana borçlusun.
1: Ne?
2: Borcunu öde lütfen. Yoksa peşini bırakmam ona göre.
1: Diş ağrısı pek kötüymüş. Kadri'nin de canı acımış. İyilik yapalım dedik Kadri'ye. Ama borçlu çıkan biz olduk yine.

0: Emek veren kazanır.
1: Cam. Ha. Abi, ben geldim.

0: Alın, alın.
1: Fil.
0: Tamam.

Hmm.

Dale, dale.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yeter bence bu kadar.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok. Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Ninem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Burnuna havuç takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Kes kes. İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
0: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya? Dur, bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Çörekleri. Durun. Bir de bekleyin. Bana da bırakın.
0: Ellerine sağlık nene. Yine döktürmüşsün.
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Göz göz neredesin? Vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
5: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
4: Şimdi görürsün sen. Kös kös.
5: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
6: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
5: Temtem, dön.
4: Tam isabet.

0: değil.
1: Yumurtalı köstebek.
2: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
3: Bu Gıtgıt'ın ayak izi.
4: Ama Gıtgıt hep kümese yumurtlar.
3: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
5: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
4: Bakın, bir ayak izi daha var.
5: Bu ayak izi kime ait acaba?
4: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
3: Keşke. Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
2: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
0: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
2: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak, nasıl da özlem dolu bakıyor.
0: Ay. Kaç, kaç, kaçacak.
2: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş, göz, göz, koş.
3: Gelen giden yok. Gıtgıt kümesinde.
4: Demek ki Gıtgıt yumurtalarını götürmüyor.
5: O zaman kim?
2: Ah, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
0: Sadece Gıtgıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
2: Umarım Gıtgıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
3: Hay Allah, elektrikler gitti.
5: İşte, işte biri geliyor.
3: Kim bu acaba?
4: Gidip bakalım. Yumurtaları alıyor.
3: Hadi koşun, kaçıyor.
5: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
3: Ah, durun, burası.
4: Buz tutmuş.
3: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
2: Hop, hop, hop.
0: Gıtgıt, bu yumurtalar senin mi?
2: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıtgıt da sinirlendi galiba.
0: Hayır dostum hayır. Yumurtalar Gıtgıt'ın. Bu görevde başarılı.
2: Epey yorulduk bugün.
0: Bolca da gagalandık.
2: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
0: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
1: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyim.
3: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
0: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
4: Bir yeri işaret ediyor.
5: Biri Temtem, diğeri de
4: Ozan.
6: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
3: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
6: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
5: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
6: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
4: Dünden beri Gıt Gıt'ın yumurtaları kayboluyor çünkü.
6: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
5: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: Sorumuz geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Neyse ki minikarıcık pencereden uçup gidiverdi. Çilim!
1: Çok lezzetliydi.
0: Uhay!
1: Moby diye de sordum ama istemedi. Başka çilek varsa getirir misin? Tadı damağımda kaldı.
0: Uhay! O fidanın yetiştirebildiği tek çilekti.
1: Nasıl yani?
0: Biricikti. Onu yetiştirmiştim. Ha? İşte arkamdaki fidan sadece tek çilek verdi.
1: Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Eğer yetişen tek çilek olduğunu bilsem yemezdim.
0: Olsun Uhay. Sıkma canını. Afiyet olsun. Ha? Yenisi de çıkar nasıl olsa.
1: Ben de sana yardım ederim.
0: Beraber çiftçilik yapacağız desene.
1: Çok isterdim ama şimdi yapacak işlerim var. Annem ekmek almak için markete yolladı. Alıp hemen eve götürmem lazım.
0: Ekmek de buğdaydan oluyor. Çiftçilik hayatımızın her alanında varmış düşünsene.
1: Hadi Moby Dick, bu kadar dinlenmek yeter. Görüşürüz.
0: Görüşürüz Uhay. Görüşürüz Moby Dick. Ne gün ama. Yetiştirdiğim çileği yiyemedim ama neyse ki lezzetli olduğunu öğrenmiş oldum. Keşke birkaç fidan daha ekseydim. Sanırım bu çiftçilik işini seveceğim çocuklar. Öyleyse size biraz çiftçilikten bahsedeyim. Çok eğlenceli olacak. Çok çok eski dönemlere dayanır çiftçilik. Hazırsanız başlıyoruz. İşte. İşte yerleşik hayata geçmeye başlayan ilk insanların yaşam alanı. Milattan önce 10.000 yılları. Bir mağara. Şuraya yakından bir bakalım. Bakalım kaç oda kaç salon. Yarasalar. Kendimi bir an Tarzan zannettim çocuklar. Sakın bunu evde denemeyin. Bakın bir sinek kapan bitkisi. Civarına yaklaşan sinekleri hemen ağzını açıp hop diye yakalar. Çok merak ettim, yakından bakacağım. Bu bitki biraz boynunu bükmüş gibi. Sulasam iyi olacak. Efendim anne. Koşuyorum, evet. Atletizme mi? Yazılsam iyi olur, doğru. Koşuyorum çünkü peşimde dişli var. Seni sonra arasam anne. Ne? Adana şalgam suyu mu? Hem de acılı. Tamam. Birkaç saate getirmiş olurum. Görüşürüz anne. İşte oldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

Bıktım perdeyi dedim viran. Nasıl ama sabahın beşinde zinde uyanmış bir çiftçi gibi geldim hemen. İnsanlar önce avcı ve toplayıcı olarak yaşadı. Bazı hurma, tohum ve yemişlerin tadına baktılar. Fakat bir süre sonra kaynaklar yetersiz gelmeye başladı. E kolay değil. O kadar boğazı nasıl doyuracaksınız? Tabii tabii.

0: Sürekli başka yerlere göç etme ihtiyacı duydular. Kaynak bitince başka yere, sonra yine başka bir yere. Yemek ve giysi yapmak için de bazı hayvanlardan yararlandılar. Ama bunlar da sonsuz değildi tabii. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bazı bitkileri yetiştirmeyi ve bazı hayvanları evcilleştirmeyi denediler. Bir muhabbet kuşu ya da kediden bahsedemeyiz o zamanlar. Sonuçta muhabbet kuşu besleseler duvar yazılarında maviş maviş, babacım babacım, cici kuş gibi yazılar görürdük ama yok ne yazık ki. Demek ki muhabbet kuşu çok sonralar ortaya çıkacaktı. Neyse, zaten konumuz tam olarak bu değil. İnsanoğlu artık göçmekten yorulunca... Hava koşulları da bunda etkili oldu tabii. Su kaynaklarına yakınlık falan derken kenti aralarında konuşmalar olmaya başladı ve büyük değişiklikler yaşandı. Peki çiftçi olmak için ne yapmalı, ne etmeli? Hemen bir göz atalım. Robotik Ses, buralarda mısın acaba?
1: Evet.
0: Çiftçi olmak için neler yapılmalı? Hadi senden duyalım.
1: Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi sahibi olmak...
0: Tabii. Bilgisiz olur mu hiç?
1: Ziraat mühendisliği, tarım bölümleri ya da çeşitli tarım kurslarından mezun olmak...
0: Mezun olmak iyidir. Katılıyorum.
1: Araziye sahip olmak veya kiralama yapmak...
0: Öyle ya, arazi olmadan ne ekip biçeceksin?
1: Ziraat odasına kayıtlı olmak...
0: Kesinlikle. Hem de devlet desteklerinden yararlanabilirsin bu sayede. He? Bir yarış arabası. Bunun konumuzla bir alakası yok çocuklar. Çiftçiler yarış arabası kullanmazlar. İlla bir araç çizeceksek bu traktör olmalı. Lütfen tahtaya bir traktör görseli alabilir miyiz? İşte şimdi oldu. Traktör çiftçilerin en büyük yardımcısıdır. Arkasına pulluk, remork ve ilaçlama makinesi gibi daha birçok şey takılabilir. Laboratuvarda işimiz bu kadardı çocuklar. Şimdi biraz toprağa basma zamanı. Hop. Çocuklar, çiftçilik emek ister. Önemli ve zor tarafları vardır. Bir balya saman taşımayla olmaz. Traktöre binip tarla sürmeden, bir ineği beslemeden, kümesten yumurta almadan, sebze meyve hasat etmeden ben çiftçi oldum demeyin. Ha, işler bitmiyor. Uhay, ne yapıyorsun böyle?
2: İnekler için yem taşıyorum. Ne kadar çok yediklerine inanamazsın.
0: Burada ne arıyorsun peki?
2: Babam çiftlik hayatını görmemiz için buraya getirdi.
0: Harika düşünmüş. Ben de sana yardım edebilir miyim?
2: Sen de bir yem balyası alabilirsin. Dikkatli ol ama biraz ağır.
0: Tamam, yem geliyor.
2: Birazdan da ineklerden süt sağacağız. Keçileri de sattıktan sonra koyunları tıraş edeceğiz.
0: İşin hayli fazlaymış Uhay.
2: Dışı seni, içi beni yakar.
0: Çok alemsin.
2: Koyun tıraş etmek istersen sana karşı koymam. Çiftçilik zor işmiş.
0: Daha önce hiç yapmamıştım. Eğlenceli olabilir. Ne oldu Uhay?
2: Seni bekliyorum.
0: Niçin?
2: Koyun tıraş edeceğiz.
0: Ha, hemen geliyorum. Çocuklar, çiftçilik kolay bir iş değil gördüğünüz gibi. Daha yapacak çok iş var. Serbest gezen tavuklar yem bekler. Ben hemen işe koyulayım. Haftaya başka meslek macerasında görüşürüz. Bu çok kötüydü gerçekten de. Burnum.

0: Medin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet sevgili duyarlı harika dostlarım. Yaptığımız araştırmaya göre nesli tükenmekte olan zavallı deniz kaplumbağaları yumurtalarını geceleri sahilde açtıkları çukurlara gömüyorlar. Dişi deniz kaplumbağaları bir seferde tam 100. Evet yanlış duymadınız. Tam 100 yumurta bırakabiliyor. Ve bu yumurtadan çıkan yavrular kumdan çıkarak denize varmak için büyük bir koşuya başlıyor. İşte böyle.
1: Yeter tilki, anladık. Koşuyorlar. Garip garip hareketler yapıp durma artık.
0: Ha? Ay, özür dilerim teleskop. Kendimi kaptırdım. Neyse sevgili dostlar, şu an bu koşuya şahitlik etmek için Köyceğiz Dalyan sahilindeyiz. Neden mi buradayız? Çünkü deniz kaplumbağaları yumurtalarını çoğunlukla bu sahile bırakıyor. Ve yavruların yumurtadan çıkma anını görmek için bölgeye turistler akın ediyor. Ayrıca...
1: Bir dakika!
0: Kaydı neden kestin teleskop? Ne güzel gidiyordum.
1: Kestim çünkü turistler akın ediyor dedin.
0: Evet.
1: Etrafına bir bakar mısın tilkiciğim?
0: Ne olmuş?
1: Kimi gördün?
0: Hiç kimseyi.
1: Peki turistler nerede?
0: Doğru ya. Turistler nerede?
1: Araştırmayı iyi yaptığına emin misin?
0: Gözümden bir şey kaçmamış olmalı.
1: Peki yumurtlama dönemi?
0: Ha? Bak bunu hiç araştırmadım.
1: Of tilki ya.
2: Selam dostlar.
0: Selam.
2: Başlamışsınız bile.
1: Kurye.
2: Efendim teleskop.
1: Deniz kaplumbağaları ne zaman yumurtlar?
2: Nisan ve Mayıs aylarında başlar. Temmuz ayına kadar yumurtlar.
0: Ha? Nasıl ya? Sen de mi araştırdın?
2: Yo, daha önce duymuştum. Aklımda kalmış.
1: Demek Nisan ayından Temmuz ayına kadar.
2: Evet.
1: Peki biz hangi aydayız tilki?
0: Eylül mü?
1: Bravo tilki, bildin.
0: Evet, bu konularda oldukça bilgiliyim.
1: Öyleyse bizim Nisan ayı ile Temmuz ayı arasında yumurtlayan bir hayvanın yumurtalarını görmek için Eylül ayında Köyceğiz Dalyan sahilinde işimiz ne? Söyler misin tilki?
0: Bilmem.
1: Of!
2: Hakikaten ya. Ne işimiz var burada?
0: Onu sana sormalı kurye. Nasılsa deniz kaplumbağalarının hangi ayda yumurtladıklarını bilen sensin.
1: Evet, o da başka mesele.
0: Gidelim. Yine fren yapmayı unuttun haberci.
1: Bırak şimdi freni gazı tilki. Konu önemli. Ne oldu haberci? Gelirken... Yavrusu gördüm.
0: Kaplumbağa yavrusu. Evet sevgili duyarlı dostlar. Şimdi sırada yavru bir deniz kaplumbağasını görmek var. Eğer daha önce yavru deniz kaplumbağası görmediyseniz tarif edeyim. Aynı deniz kaplumbağasına benziyor.
1: Sulandırma.
0: Tamam. Beni takip edin dostlar.
1: Ben size yolu gösteririm.

0: Gecikmeyin ha.
1: Uçabilen var mı?
0: Ben.
1: Of.
0: 100 değil, bir tane kaplumbağa. Üstelik deniz değil, kara kaplumbağası.
2: Hı hı.
0: Yani?
2: Aslında...
1: Uzatma tilki, yanıldım de bitsin.
2: Evet, yanıldım.
0: Peki, bu kaplumbağa neden hareket etmiyor?
1: Ben biliyorum, kaplumbağalar yavaş hareket eder.
0: Bu kadar yavaş mı?
1: Bilmem.
2: Evet sevgili duyarlı can dostlarım, burada gördüğünüz kaplumbağa öyle yavaş hareket ediyor ki gözle görmek neredeyse imkansız. Gözlükle de imkansız, dürbünle de ve teleskopla da.
0: Beni karıştırma.
2: Normal teleskoptan bahsediyorum ya.
1: Saatte 0 kilometre.
0: Bence de.
2: Evet. Bu kadar yavaş hareket ettiklerini sanmıyorum.
1: Kaplumbağa kardeş. Sorun ne acaba?
0: Durun bakayım. Şu kamerayı bir sabitleyeyim. Oldu. Ayağına bir şey dolanmış.
2: Ne?
0: Sanırım poşet gibi bir şey.
2: Çantadan bir gün eczane de çıkacak diye korkuyorum kurye.
1: Çıkarayım mı?
0: İstemez.
1: Şaka şaka.
0: Oh, gelmişsiniz bile.

0: Nasıl da sevindi.
1: Bu poşetleri ve benzer çöpleri sağa sola atanlar da burada olsaydı keşke.
0: Evet, şu hayvancağızın çilesini görselerdi belki pişman olurlardı.
2: Haydi Kapo, git bakalım.
1: Kapo?
2: Kaplumbağa yani. Kaplumbağa çok uzun olduğu için Kapo dedim.
1: Evet, benim canım, duyarlı dostlarım. Bugün bir güzel şeye daha imza attık. Zavallı kaplumbağacık ayağına dolanan poşetten kurtuldu. Şimdi kaplumbağa gayet sağlıklı bir şekilde yanımızda durmakta. Şimdi sözü kaplumbağaya veriyoruz. Kaplumbağamız biraz utangaç galiba. Bir sonraki faydalı videomuzda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın benim duyarlı canlarım.

0: çıkardım anne.
1: Sağ ol güzel kızım. Misafir peçetelerini de çıkarır mısın?
0: Hemen hallediyorum. Peçeteler hazır. Oo, börek pişmek üzere.
1: Çok şükür hepsi yetişti.
2: Hadi size kolay gelsin. Biz gidiyoruz.
1: Hoşça kal canım. Birkaç saate biter. Ben sana haber veririm.
0: Of.
2: Keyfinize bakın siz, acele etme. Biz oğlumla biraz dolaşacağız. Değil mi oğlum?
1: Hı. Aa, ne oldu Tunacığım?
0: Neden gitmek zorundayız ki? Ben kalmak istiyorum baba. Ne olur kalalım.
2: Olmaz oğlum. Bugün annenin misafirleri gelecek.
0: Gelsinler. Biz de otururuz onlarla.
2: Olur mu? Onlar hanım hanıma oturacaklar.
1: Evde oturmaktansa babanla vakit geçirmek daha eğlenceli değil mi?
0: Ama bir sürü güzel şey yaptılar. Biz yiyemeyeceğiz.
1: Ah canım oğlum. Senin derdin o muydu? Hiç merak etme. Ben hepsinden ayıracağım sizi.
0: Söz mü?
1: Söz. Sen babanla gezmenin tadını çıkar. Geldiğinde koca bir tabak seni bekliyor olacak.
2: Gördün mü? Hiçbir şey kaçırmıyorsun. Biz belki bowling oynarız. Ne dersin?
0: Bowling! Yaşasın! Hadi hemen gidelim baba.
1: Sağ ol canım. Hadi size iyi eğlenceler.
2: Size de kolay gelsin hanımlar.
0: Sağ ol baba.
1: Hadi biz de listeyi kontrol edelim. Bakalım eksik bir şey kalmış mı?

0: kısır.
1: Kısır hazır.
0: 2 börek.
1: Fırında pişiyor.
0: 3 sarma.
1: Dünden hallettik. Dolapta.
0: Liste tamam o zaman. İşimiz kalmadı.
1: Unuttuğumuz bir şey yok değil mi?
0: Bak, hepsi tamam.
1: O zaman aferin bize.
0: Mutfakta süper bir takım olduk değil mi anne?
1: Evet güzel kızım. Senin sayende işler çok çabuk bitiyor. Allah senden razı olsun benim güzel kızım.
0: İnşallah misafir teyzeler yaptıklarımızı beğenir.
1: Sen yaparsın da beğenmezler mi hiç? Hepsi bu güzel lezzetler için sana dua edecekler.
0: Yaşasın! Heyecanlandım yine. Oo, eyvah!
1: Ne oldu kızım?
0: Anne, arka sayfada bir şey daha varmış. Görmemişiz. Ne yapacağız şimdi?
1: Dur, sakin ol. Ne yazıyormuş oku bakalım.
0: 4 yaş pasta.
1: Tatlıyı unutmuşuz.
0: Yaş pastayı yetiştiremeyiz değil mi anne?
1: Evet canım. Onun yapımı biraz zor ve zaman alır.
0: Ama bugünkü işler yarım kaldı. Pastayı yapamadık.
1: Her şeyin bir çözümü vardır.
0: Hı?
1: Sen misafirlerimize illa pasta mı ikram etmek istiyorsun?
0: Evet istiyordum. Ama artık imkansız.
1: İmkansız diye bir şey yoktur güzel kızım. İyi niyetle yeterince çaba gösterir ve Allah'ın bize verdiği aklı kullanırsan her sorunu çözebilirsin.
0: Ama anne pasta yapmak zor iş demişti.
1: Biz de kolay pasta yaparız.
0: Kolay pasta mı?
1: Evet. Sadece 10 dakikada nefis bir pasta hazırlayacağız.
0: Gerçekten mi? Yaşasın! Bu tarifi arkadaşlarımla paylaşmalıyım.
1: O zaman sen kamerayı hazırla, ben de malzemeleri.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı, Tuğba.
0: Tuğba Sultan'la bugün size çok kolay yapacağınız çok lezzetli bir pasta tarifi hazırlayacağız. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Sadece 10 dakikada pasta hazır olacak.
0: Duydunuz arkadaşlar. Canınız pasta çektiğinde bu kolay tarifi yapabilirsiniz. Adı üstünde kolay pasta.
1: Bir an önce pastayı yapalım şefim. Ama önce...
0: Önce eller yıkanıyor.

0: Malzemeler neler Tuğba Sultan?
1: Kolay pasta için bir paket puding. Neli isterseniz? Biz kakaolu kullanacağız. 2 bardak süt ve 1 paket bisküviye ihtiyacımız var.
0: Bu kadar mı?
1: Hı hı. Evet, hepsi bu kadar.
0: Gerçekten kolay pastaymış.
1: Yapımı da çok kolay.
0: Peki, ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Bir tencerede süt ve pudingi karıştırarak pişiriyoruz.
0: Bu olur mu?
1: Hı hı. Aynen öyle. Derin bir tencere olmalı. İçine 2 bardak süt koyalım şefim.
0: Hemen. Bu 1. Bu da 2. Süt tamamdır.
1: Kakaolu pudingi de içine ekleyelim.
0: Ben hallederim. Puding de tamam.
1: Ben ocağın altını yakıyorum. Orta ateşte karıştırarak pişiriyoruz.
0: Arkadaşlar, böyle karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Tabii böyle hızlı karıştırıp sıçratmıyoruz.
1: Ne güzel söyledin şefim. Mutfakta dikkatli olmak çok önemli.
0: Kesinlikle. Evet. Yavaş yavaş karıştırarak pişiriyoruz. Ne kadar sürecek sultanım?
1: 5 dakikada hazır olur şefim.
0: Arkadaşlar bakın. 5 dakikada puding pişti ve yoğunlaştı.
1: Hı hı. Artık bisküvileri yerleştirebiliriz. Şefim, pasta tabağını getirir misin?
0: Hemen. İşte burada. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Önce bisküvileri tabağa kaplayacak şekilde yan yana diziyoruz.
0: Ben hallederim. Tabağı kapladı. Üstlerine de koyacak mıyım?
1: Hı hı, evet. Ama önce biraz pudingden koyacağız. Sonra bisküvilerle 2. katı dizeceğiz.
0: Ha, puding arada kalacak.
1: Aynen öyle şefim. Kat kat yaparak pastayı tamamlayacağız.
0: Çok eğlenceliymiş. Hem de kolay.
1: Bir kepçe pudingi bisküvilerin üstüne iyice yay bakalım.
0: Anlaştık. İşte oldu.
1: Sırada ne var?
0: Tekrar bisküviler.
1: Aferin Şef Lina. Hadi diz bakalım 2. sırayı.
0: İşte oldu.
1: Sırada?
0: Puding. Puding geliyor. Şimdi de yayalım.
1: Sen bu işi öğrendin şefim.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok kolay. Bisküvi ve puding bitinceye kadar katları çıkmaya devam ediyoruz. Bu da son kat oldu.
1: Aa, harika görünüyor. Ellerine sağlık şefim. Kalan pudingle pastanın kenarlarını da kaplayalım.

0: я пойдем.
1: Bisküviler görünmeyecek şekilde iyice kapatıyoruz arkadaşlar.
0: İşte oldu.
1: Gerçekten de 10 dakikada bitti. Pastamız hazır.

0: odanızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Denemeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: tamamlamayı başardık anne.
1: Hı hı. Evet canım. Misafirlerimiz için tüm ikramlar hazır. Hadi biz de hazırlanalım. Onları güzel kıyafetlerimizle karşılayalım.
0: Pembe elbisemi giyebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Yaşasın!
1: Saçlarını da tarayalım.
0: Kelebekli tokamı takacağım.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Bölüm 8 Göz Bebeği. Hı? Ne yapıyorsunuz çocuklar?
1: Göz kırpmama yarışması.
2: Profesör, konuşunca dikkatimiz dağılıyor.
1: Ha, gayret.
2: Dayan Yaman, dayan.

0: olmayın. Gözünüze bir şey olmadı. Sadece birazcık toz kaçtı.
1: Acıyor ama. Elimizi ovalayıp çıkaralım mı?
0: Hayır. Sadece göz kapaklarınızı kırpın yeter.
1: Bunun yeteceğine emin misiniz?
2: Elbette. Rabbimiz gözümüzü yarattığı gibi gözümüzün temizlik sistemini de kusursuz bir şekilde yaratmıştır.
1: Gözlerimiz kendi kendini temizleyebilir mi yani?
2: Evet. Gözyaşlarımız hem gözümüzü temizler hem de gözümüzün kurumasını engeller. Göz kapaklarımızda gözlerimizi kırpın.

0: size sevindim profesör.
1: Hadi bakalım. Rabbimizin yarattığı en mucizevi organlardan birini yakından tanıyalım mı?
0: Evet.
1: Kaşif,

0: Profesör, neden kaşifin farlarını açmadınız?
1: Size çok güzel bir şey göstereceğim de ondan.
0: Eyvah profesör, ne yaptınız?
2: Gitti güzelim göz. Eriyip bitiyor.
1: Hayır, korkmayın. Göze bir zarar vermedi. Allah gözlerimizi mükemmel bir şekilde yaratmış. Gözlerimiz ışığın şiddetine göre kendini ayarlayabilir.
0: Nasıl yani?
1: Karanlıkta göz bebeklerimiz büyür. Böylece en zayıf ışıkları bile yakalar ve görmeye devam ederiz. Bu şekilde güçlü ışıklar gözümüze geldiğinde göz bebekleri küçülerek yeteri kadar ışığı gözümüzün içine alır.
0: Böylece yine net bir şekilde görebiliriz.
2: Çok güzel.
0: Peki nasıl görüyoruz?
1: Kaşif, kesit görünümüne geç. Cisimlerden yansıyan ışınlar önce gözümüzün saydam tabakası olan korneadan geçer. Göz bebeğimizden de geçip göz merceğimizde kırılır ve gözümüzün arka kısmında bulunan retinaya düşer.
0: Retina mı? O nedir profesör?
1: Bakın, gözün arkasını kaplayan şu ince tabaka. Burada ışık algılayıcılar görüntüyü algılar ve sinirler vasıtasıyla beynimize gönderir.
2: Çok güzel!
0: Vay canına!
1: Kaşif, normal görünüme geç.
2: Şu güzelliğe bak!
0: Yaman, lütfen kalkma yerinden.
3: Niyeymiş o?
0: Çünkü ayağın takılabilir, düşebilirsin.
3: Ama buradan iyi göremiyorum.
0: Madem öyle, gel bu sefer de sen öne otur.
3: Sahi mi? Harikasın arkadaşım. Hadi yer değişelim.

0: İyi misiniz çocuklar?
1: İyiyiz profesör. Sorun yok.
2: Kazasız atlattık çok şükür.
0: Oh, çok şükür göz kapakları zamanında kapandı ve göze bir şey olmadı.

0: niye hiçbir şey göremiyoruz o zaman?
1: Aa, göz kapağında hasar oluştu galiba. Simülasyon kısa devre yapmış olmalı.
0: Bu karanlıkta nasıl çıkacağız simülasyonda?
1: Korkmayın. Az önce ne öğrenmiştik hatırlayın.
0: Aa evet. Göz bebekleri karanlıkta büyüyecekti.
1: Şimdi kaşifi çalıştırmayı deneyeceğim. Tekrar deneyelim. Hadi bismillah. Artık dikkatli bir şekilde çıkabiliriz.
0: Burası çok aydınlık. Işık gözümü alıyor.
1: Merak etmeyin. Şimdi göz bebeklerimiz küçülecek. Normal görmeye devam edeceğim.
0: Ben düzeldim bile.
1: Ne yapıyorsun Yaman?
0: Tabii ki gözlerimi koruyorum.
1: İlahi Yaman. Gözüne bir tehlike gelirse göz kapakları zaten kendiliğinden kapanır. Hem gözlerimizi böyle koruyamayız.
0: Nasıl koruruz peki?
1: Mesela ellerimiz kirliyken gözümüze dokunmamalıyız.
0: Anladım profesör. Başka?
1: Yazın güneş gözlüğü kullanmalı, doğrudan güneşe bakmaktan sakınmalıyız.
2: Nerede bu? Nerede bu?
1: Ne arıyorsun Yaman?
0: Çantamda renkli şeffaf dosya vardı.
1: Ne yapacaksın ki şeffaf dosyayı?
0: Tabii ki güneş gözlüğü yapacağım.
1: Bir şeyler üretmeye çalışman çok güzel Yamancığım.
0: Teşekkür ederim profesör.
1: Fakat güneş gözlüğünün zararlı güneş ışınlarını da engelleyici özelliği olması gerekir.
0: Biraz daha büyüdüğümde onu da çözerim evvelallah.
1: Elbette. Çözersin evvelallah.
0: Profesör, peki başka neler yapmalıyız?
1: Bilgisayar, telefon ve tablet ekranlarına uzun süre ve yakın mesafeden bakmamalıyız.
0: Ben bakmıyorum zaten. Aferin bana. Başka?
1: Sağlıklı beslenmeliyiz.
0: Bu tam benlikmiş. Ne yemeliyiz mesela? Lahmacun, döner falan mı?
1: Yok, lahmacun ve döner değil. Göz sağlığımız için havuç, portakal suyu, kavun, lahana, ıspanak ve balık tüketebiliriz.
0: Olur, onları da yeriz. Yeter ki canım gözüme bir şey olmasın.

0: sabahlar Bodo. Bugün nasılsın bakalım? Ne o? Yoksa seni gözcü olarak mı yolladılar buraya? Bana doğum günüm için sürpriz yapacaklar diye seni buraya yolladılar değil mi? Yaklaştığımı haber ver diye. Hadi hadi sen ver sinyalini. Ben şaşırmış gibi yaparım yine. Mesur! İşte geldim.
1: Kusura bakma Furkan. Yakan top oynuyorduk da. Ayşegül'ü bir türlü vuramıyoruz. Al bakalım.
0: Şimdi sıra bende. Anlaşılan doğum günümü unuttular Bodo. Neyse canım. Sağlık olsun. Öyle şeylere fazla önem vermemek gerek. Bakın arkadaşlar, size bu iş nasıl yapılır göstereyim. Ejderha taşı!

0: Çocuklar, siz de burayı iyice oyun alanına çevirdiniz ama ha.
1: Özür dileriz Müştep abi.
2: Kendimizi affettirmek için ne yapabiliriz?
0: Madem bu deponun kapısı açıldı, o zaman içini düzenleyiverin bakalım. Yıllardır açmamıştım orayı. İçinde her şey olabilir.
1: Burası da ne böyle? Dışarıdan küçük görünüyor ama içine dünyayı sığdırmışlar. Aa, şu da ne? Baksanıza. İçinde ne var acaba? Belki yiyecek bir şeyler saklamışlardır.
2: Allah korusun, kötü bir şey olmasın da.
1: Bir harita. Acaba nereyi gösteriyor?
3: Galiba bizim mahalle. Bakın, cami şurada. Hemen yanında da park var. Ve bize doğru gelen sokak. Şurası da merdivenler.
2: Bakın, bir çarpı var. Gitmemizi istediği yer burası galiba.
0: Nasıl gidiyor çocuklar?
1: İyi Müçtebe abi. Biraz uzun sürecek gibi. Önce gidip bir şeyler yiyip gelelim diyoruz.
0: Tamamdır.
1: Allah! Yemek mi yiyeceğiz? Yok hayır. Gidip şu çarpanın ne gösterdiğine bakalım diye dedim. Sonra gelip buraları toplarız. Yemek? Yemek en son.

0: Ne oluyor çocuklar?
1: Selamün aleyküm amca. Öylesine bakıyorduk.
0: Aleyküm selam çocuklar. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş derler ya. Ben de sizi görsem diye bekliyordum.
1: Neden amca?
0: Simit arabamın fren kolu bozuldu da. Bana hurdalıktan bir şey uydurabilir misiniz diyecektim. Yani zahmet olmazsa.
1: O nasıl söz amca? Hemen hallederiz.
2: Eski kolu söküyorum.
1: Dur.
3: Eyvah arabam.
4: Ucuz atlattık.
0: Çok şükür. Görüşürüz çocuklar. Elinize sağlık. Allah razı olsun.
1: Bakın.
4: Bakın. Aynı çarpı işareti. Ama bu sefer park tarafında.
1: Vay canına. Bir define avındayız demek. Hadi takip edelim.

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Bence oturup bekleyelim. Belki Cabide'dir büfeci abla.
2: Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın.
3: Belki de bir ipucu da büfenin arkasındadır. Sanırım yanıldım.
2: Belki de. Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın.
4: Selamünaleyküm.
5: Aleykümselam çocuklar. Hayrola? Epeydir sizi böyle sakin bir giriş yaparken görmemiştim. Hangi rüzgar attı sizi buraya?
2: Tam olarak bilmiyoruz Makbule teyze. Acaba senin yardıma ihtiyacın var mı? Herhangi bir konuda?
5: Madem sordun Furkancığım, şu köşede gördüğünüz bitkileri parktaki koca çınarın 5 adım sağına gömebilirseniz hiç fena olmaz. Hı?
0: Olmuş bil Makbule teyze. Kusura bakma Makbule teyze.
1: Şimdi diktiği çiçekler İsmail'in çehresinde mi açacaklar Makbule teyze?
5: Tabii tabii. Neden olmasın?
2: Hadi devam edelim.
3: İşte geldik. Şimdi ne demişti? 5 adım sağ.
0: İyi de bizim sağımız mı yoksa ağacın sağı mı?
1: Ağacın sağı ne demek? Ağacın ön yüzü mü var? Cabi'ye göre demiştir.
2: Bakın dikilecek yer burası olsa gerek. Hadi kazalım. Bana kalırsa aradığımız şeye iyice yaklaştık.
0: Ama bu
1: başladığımız yeri gösteriyor.
2: Belki de biri bir zamanlar böyle bir şaka hazırlamıştır da bize denk gelmiştir. Gelin biz hurdalığa dönelim de deponun temizliğini tamamlayalım.

0: mutlu ömrün olsun evlat.
1: İyi ki doğdun Furkan.
2: İyi ki doğdun Furkan.
3: Hazineniz hayırlı olsun Furkan Paşa.
4: Siz demek hepiniz bu işin içindeydiniz ha?
5: Nasıl? İyi miydi oyunculuğumuz?
4: Harikaydı.
0: En yakın arkadaşımızın doğum gününü unutacak değiliz ya canım. Hadi şu sandığı açalım artık.
4: Bak İsmail, zorluyorsun şansını. Sanki kendini bilmezmiş gibi.
6: Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız.
0: Böyle arkadaşların varken senin sürprize ne ihtiyacın var Furkan?

Merhaba kara ve keçe. Harika görünüyorsunuz yine. Hazırsanız hemen başlayalım. Madem hazırsınız, kara seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Neden böyle bakıyorsunuz çocuklar? Hadi başlayalım. Allah Allah, neyiniz var? Yoksa çizecek bir şey bulamadınız mı? Anladım. Bulamadınız tabii.

0: Tamam tamam, ben ne güne duruyorum burada. Resminizi de ben tarif edeyim, ne yapayım? Bir dış ses kolay yetişmiyor. Siz de haklısınız tabii. Tecrübemden faydalanmak istemeniz de son derece normal. Efendim keçe? Ne mi çizeceksiniz? Sen onu diyorsun. Daha önce desene evladım. Ben de konuyu çizemediğinizi sandım ama. Anlaşıldı. Konuya gelelim. Konumuz şükür. Evet, hazır mısınız? Hadi bakalım kara. Baston mu? Bunu beklemiyordum kara. Bakalım ne çıkacak? Dedelerimiz ve ninelerimiz. Evet, şükür sebebi büyüklerimiz. Nasıl da anladım hemen.
1: Tabii canım.
0: Kızdın mı sen sanki? Çok güzel çizdin kara. Bir aile sahibi olmak gerçekten şükredilecek bir şey. Şunların güzelliğine, ortamın sıcaklığına bakar mısın? Bayıldım. Tek kelimeyle muhteşem. Keçe, hadi bakalım sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İp mi? Çamaşırları kurutmak da önemli tabii. Çamaşırlardan daha önemli şeyler var değil mi keçe? Arkadaşlarımız ve onlarla geçirdiğimiz güzel zamanlar ne kadar da kıymetli. Duygulandım bak şimdi. Demek şükredeceklerimiz bitmedi. Devam et bakalım kara. İp çizildi kara. Aynı şeyleri çizeceksek. Of! Manzara muhteşem. Sahip olduğumuz doğa için ne kadar şükretsek az, değil mi çocuklar? Salıncaklar için, temiz hava ve bol güneş için ne kadar şükretsek az. Bugünkü çizimlerimizi de bitirdiğimiz için şükredip programımızı kapatma vakti geldi. Ha? Bitmedi mi yahu? Daha ne var ki? Ay, yapmayın ama merak ettim şimdi ya. Nasıl yapsak? Ay, program da bitmişti ama. Hızlı bir çizime var mısınız? Hadi o zaman. Hızlı atışma başlasın. Şükür deyince başka neler varmış göster bize keçe. Kalp grafiği mi bu keçe? Kalbimiz olduğu için şükretmeliyiz, evet. Keçe, bir vatanımız olduğu için şükretmeden programı bitirirsek her şey eksik kalacaktı. Tebrik ederim. Kara, açalım mı sana bir sayfa? Bir direk. Bayraksız bir vatan düşünülemez. Vatanımız ve al bayrağımız için ne kadar şükretsek az. Sağ olun çocuklar. Başka bir kapışmada görüşmek üzere.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı

0: İyi bir haberle geldin sanırım.
1: İyi haberi siz bana vereceksiniz.
2: Ben yardımcı olayım o zaman. Sen kapıyı açtığında birazcık küçük dilimi yuttum. Ama neyse ki büyük dilim yerinde duruyor.
3: İyi haber bunun neresinde Mo?
1: Gün boyu Mo'nun şakalarını duymaya devam edeceğiz. Korkarım, iyi haber bu.
2: Korkar mısın? Sanman gerekirdi. Hiç olmadı ümit edebilirdin. Hatta duaya geçiş yapıp inşallah da diyebilirdin. Korkarmış. Peh!
4: Sahi İkbal, bugün geç geldin. Bir şey var sende.
1: Sabah haberlerine takıldım. Atık sular, çöpler denizleri kirletiyormuş. Yüzlerce balık karaya vurmuş. Bir şeyler yapmalıyız.
0: O zaman buna çok sevineceksin.
1: Deniz neferleri mi?
5: Giyimek için!
6: Deniz neferleriyle hep tertemiz denizler. Dalgaların üstünde yalnız güneşten izler. Maviler mavi kalsın, balıklar nefes alsın. Denizlerde çöp gören bizim gibi toplasın.
3: Tamamdır, harika oldu.
7: Çocuklar gelin bakın.
0: Fatih abi, bu kadar çöpü insanlar mı atıyor denize?
7: Maalesef Mehmet. Herkes bir tane çöp atsa böyle birikiyor.
2: Wow! Bu dalçık kıyafeti mi?
4: Dalgıç.
2: Dalgıç mı? Çok saçma. Bu abi şimdi dalacak, birazdan da çıkacak. Adı üstünde. Dal, çık.
7: Buna dalış kıyafeti diyorlar mı? Bu abi ekibin dalgıcı. Derinlerdeki çöpleri toplayacak.
8: Çekilen videoları gönderin. Montaja gireceğim. Tamam.
0: Birazdan Yusuf gönderecek. Tamam.

Siz gemiye binemediğiniz için değil mi? Bu da ne? Olamaz! Bütün ekibin dikkatini! Beni dinleyin! Tamam! Arkanızda kocaman bir kargo gemisi var! Ve çok büyük bir dalga size yaklaşıyor! Kendinizi koruyun! Tamam!

0: Bütün çöpler denize dağıldı. Biz sırılsıklamız ve çöp toplama ağımızla çöplerle birlikte gitti. Yani çok iyiyiz. Tamam.
1: Drone da denize düştü. Bir tane daha gönderip aramaya katılacağım. Tamam.
2: Çöpleri tekrar toplamak gerekecek ama önce ağları bulmalıyız.
3: Bu işi bana bırak dostum. Şimdi şahin gözlerimle yerini saptayacağım.
4: Mo, bir de seni denizden toplamayalım lütfen.
5: İşte orada.
2: Harikasın Yusuf. Dalgıcımız şimdi alır getirir.

0: Çocuklar, yapacak bir şey yok. Geri dönmemiz gerek. Biz yarın yeni ağ ve teçhizatla gelir toplarız. Üzülmeyin.
1: Ama Fatih abi, bu çöpler yine her yere yayılacak.
2: Evet, kesinlikle bir şeyler yapmalıyız.
0: Çocuklar, yedek malzemelerimiz depoda kalmış. Onları alıp gelmek saatler sürer.
2: Bizimkiler alıp gelebilir.
0: Sizinkiler mi?
2: Evet Fatih abi, Han, Kangi ve Badem ekibimizin karada kalan kısmı.
0: O zaman ben hemen depodakilere haber vereyim.
1: Han, beni duyuyor musun? Tamam.
3: Buradayım Mehmet. Tamam.
1: Size bir görev düştü. Birazdan göndereceğimiz konuma gidip gerekli malzemeleri bize ulaştırabilir misin? Tamam.
3: Olmuş bir Mehmet. Tamam.
2: Hadi biz de gemiye dağılan çöpleri toplayalım.

0: anne. Bunlar babamın söylediği ekipten.
1: Evet, bizi Fatih abi gönderdi.
2: Hoş geldiniz. Biz üç kişi gelecek sanıyorduk.
1: Aa, bunlar Kangi ve Badem. Bizim ekibin elemanları. Böyle sayınca yine üç çıkıyoruz.
2: Taşıyabilecek misiniz?
1: Hiç merak etmeyin efendim. Gözlüklerimi düzeltmediğine göre senin de kafan karıştı Badem. Kangi! Üçüncü de bana göre bir yiyecek çıkar bari.

0: Dünyanın yeni drone'u imdadımıza yetişti.
1: Çocuklar, siz olmasanız bu iş bitmezdi. İyi ki geldiniz. Birazdan karaya varmış oluruz.
2: Biz de sayenizde bu iyiliği herkese duyuracağız Fatih abi.
0: Şunlara bakın, nasıl güzel parlıyorlar.
3: Daha sık gemiye binmeliyiz galiba.
4: Niye? Senin sandviçlerinde mi parlıyor?
0: Görüntüleri ve notları Han'a gönderdim çocuklar.
2: O zaman buradaki görevimiz tamamlandı. Mo, bugün sen de çok fazla çöp topladın. Ekibin gururusun.
4: Yapma dostum. Teşekküre hiç gerek yok. Hırçın dalgalarla mücadele ederken kendime ne söyledim biliyor musun? Çok şükür bugün de ıslandık.
5: Dostlar, İspanya'dan bir mail ve video geldi. Bakın, onlar da deniz temizliği için gönüllü ekip kurmuşlar.

0: İşte bu işin en sevdiğim kısmı bu. İyilik her dilde, her memlekette.
1: Şiir gibi konuştun dostum.
2: İyiliğin kendisi şiir gibi.
0: Bloğa gelen yorumlara bakın arkadaşlar. Gönüllü kuruluşlar da deniz neferlerine destek olacakmış.
3: Yani daha fazla malzeme ve daha fazla insan.
0: Ve daha az çöp.
4: Hey çocuklar, videomuz paylaşım rekorları kırıyor.
1: Şu videoyu tekrar açsana, ben izleyemedim dostum.
4: Yeter ki iste.
5: Deniz neferlerinden Fatih abimizle birlikteyiz. Denizlerden çöp toplayan bu harika ekibin gemisinde kendisine mikrofon uzatıyoruz.
6: Deniz neferleri adına halkımızdan ricamız var. Denizlerdeki çöpler oksijeni azaltıyor. Deniz canlılarını zehirliyor ve atıklar içme sularına da karışıp insanların sağlığını bozuyor. Hem denizleri kirletmek kul hakkına girmektir. Ve kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir. Peygamberimizin temizlik imanın yarısıdır sözünü de unutmayalım.
5: Arkadaşlar, çöpler arasından abur cubur bile çıktı. Yapmayın böyle, bari bana getirin. O kısmı kesmemiz lazımdı. Sandviç isteyen?

0: Salih orada da yok yine.
1: Gelir birazdan. O değil de Mustafa şimdiye kadar gelirdi. İnşallah önemli bir şey yoktur.
2: Selamun aleyküm millet.
0: Aleyküm selam.
2: Gittiniz diye çok korktum ama şükür.
0: Neden geç kaldın böyle? Yine çamur falan mı çıktı yoluna?
1: Ağzından yel alsın garip.
2: Yel mi? Ne alaka?
1: Bu bir deyim. Ama sana demeyeyim Salih.
2: De hadi de.
1: Söylediği kötü söz rüzgarla birlikte uzaklara gitsin. Gerçekleşmesin anlamında.
2: Amin o zaman kardeşim. Ağzından yel alsın. Ta dünyanın öbür ucuna kadar götürsün.
0: Amin.
2: Neden geciktiğime gelince. Hemen gösteriyorum. Bir saniye. Tadam.
0: Telsiz.
2: Evet. Nihayet abimden izin almayı başarabildim. Çok işimize yarayacak.
1: Abin hiç izin vermezdi normalde.
2: Emanetin ne olduğunu biliyorum abicim. Güven bana dedim, verdi. Karizmamdan etkilendi sanırım.
0: Karizmatik kardeşim benim.
1: Dikkatli kullanırız tabii. Emanet sonuçta. Mustafa, hasta mı oldun?
3: Yani tam hasta değil.
0: Hasta olmak üzere misin?
3: Yani
2: ne olur ne olmaz. Kimseye bulaşmasın diye maske takmış demek ki kardeşim.
1: Kral hareket. Geçmiş olsun.
0: Bayram Hoca da geldi mi ekip tamamdır. Tam vaktinde.
4: Evet gençler. Yeni parkurumuzu denemenin zamanı geldi.
0: Hadi hemen gruplara ayrılalım.
4: Bu kez bireysel olarak ve zamana karşı yarışmış olacağız.
1: Olur hocam, ben varım. Kayarcasına koşarım ve en kısa sürede yanınızda olurum.
4: Hadi bakalım, inşallah.
2: Ama hocam.
4: Efendim Salih.
2: Telsizler.
4: Oo, çok havalı.
2: Ama bireysel olunca telsiz kullanamayız ki hocam.
4: Bir dahaki sefere inşallah.
2: Tamam hocam.
4: İşte haritamız bu. Harita yardımıyla hedefleri en kısa sürede bulacaksınız. Hedef noktalarındaki turuncu beyaz bayrakların altına bu kez renkli legolar koyduk. 8 hedeften 8 renk legoyu en kısa sürede getiren kazanır.
1: Tamamdır hocam.
0: Kim başlıyor?
3: Ben.
4: Yetişmene sevindim Ali. Hoş geldin.
3: Babam yetiştirdi hocam. Bensiz oyunların tadı çıkar mı?
0: Çıkmaz.
4: Çocuklar, hadi zaman kaybetmeyelim. Akşam namazına camide olacağız inşallah. Al bakalım Ali. 8 bayraktan 8 Lego'yu al gel. Zamanla yarıştığını unutma. Hazır mısın?
3: Hazırım hocam.
4: Hadi o zaman. Kronometre başladı. Ali'den sonra kimdi?
1: Benim hocam.
4: Ali yeterince uzaklaştığına göre seni gönderebiliriz. Birbirinizi takip etmek yok.
1: Tamam hocam, ben hazırım.
4: Hadi o zaman, süren başladı.
2: Hocam sıra bende ama önce telsizleri galibe vereyim. Sana zahmet, çantama koyar mısın kardeşim?
0: Tabii ki, hadi sana başarılar.
4: Tam tamına 14 dakika 53 saniyede parkuru birincilikle tamamladın Galip. Tebrik ederim. Diğerleri nerede kaldı?
0: Hepsi geliyor hocam. Yolda gördüm.
4: 15-26. Selim, ikincisin. 19-23. Salih, üçüncüsün. 20-23. Mustafa, dördüncüsün. Hepinizi tebrik ederim çocuklar. Çok güzel bir iş çıkardınız.
0: Sağ olun hocam.
4: Ali nerede kaldı?
3: Koşarken legolarını düşürmüş hocam. Sanırım onları topluyordur.
4: Tamam sağ ol. Biraz soluklanın. Ali gelince ödül töreni ardından istikamet cami.
3: Ben şurada sizden biraz uzakta oturacağım arkadaşlar. Maske bir indirmek istiyorum da.
0: Ne demek kardeşim, rahatına bak. Ali birinci olduğunu sanıyorsan olmadı. Neden bu kadar mutlusun?
3: Anam!
4: Neyin var Ali? Canın mı yandı?

0: Ali.
1: Ama Salih abi, ben ne yaptım ki?
0: Daha ne yapacaksın? Kırdın işte.
2: Çocuklar.
1: Bilerek yapmadım ki. Hep Mustafa abi yüzünden.
3: Benim yüzümden mi?
1: Yüzündeki o komik sevince yüzünden her şey.
2: Herkes bir sakin olsun bakayım. Mustafa, Sivilce'ne mi güldü Ali?
3: Sana ne oldu kardeşim? Burnun nerede? Tövbe estağfurullah. Sanki Sivilce burnunu ele geçirmiş gibi.
2: Gülmek yok çocuklar. Olur bazen böyle şeyler.
1: Gördünüz mü hocam? Doğru söylemişim.
0: Ama hocam, abim çok kızacak. Üstelik bir daha da vermeyecek.
1: Özür dilerim Salih abi. Esas ben özür dilerim Salih.
0: Sen mi?
1: Evet ben. Sen bana telsizleri verdiğinde onları çantana koymam gerekiyordu. Aceleyle yere bıraktım, sonra da unuttum. Ali'nin suçu yok. Esas hatalı olan benim. Çok özür dilerim.
2: Aferin Galip. Doğruyu söylemen çok güzel bir davranış. Peygamber Efendimiz doğruluktan ayrılmayınız buyuruyor. Sen de onun küçük ümmeti olarak bu sözü yerine getirmiş oldun.
1: Daha dikkatli olmalıydım hocam.
3: Ben de herkesten özür dilerim. Hasta olduğumu sandınız ve ben bunu vaktinde düzeltmedim.
0: Ben de fazla tepki göstermiş olabilirim. Kusura bakmayın, olur mu?
2: Böyle olgun davranmanız beni çok mutlu ediyor çocuklar. Aferin size. Geriye Salih'in abisinin gönlünü almak kaldı. Onu da dönüşte hallederiz. Ama önce ödül töreni. Parkuru birincilikle tamamlayan Galip'in ödülü bir parmak pusulası. Güle güle kullan Galip.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Eğer kabul ederse Salih'e hediye etmek istiyorum.
0: Sağ ol Galip. Seni mi koruyacağım? Aldım gitti.

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıl

0: He?
1: Leyla.
0: Git buradan Remi. Burası benim bekleme alanım. Ah. Yaşasın. Babam geldi işte. Ha? Ha?
2: Selamun aleyküm Yara.
0: Aleyküm selam baba. Bugün neler oldu?
2: Dur Yara, biraz soluklanayım.
0: Hadi baba ne olur. Bütün gün bu anı bekledim.
2: Tamam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün güzel kokunun öneminden bahsetti.
0: Ha? Nasıl yani? Güzel koku mu koklamalıyız?
2: Hayır, güzel kokmalıyız. Müslüman güzel kokular sürer, güzel kokar.
0: Ha, anladım. Ama bizde güzel koku yok ki baba.
2: Bitmişti. 2 hafta sonra kervan geliyor. O zaman getireceğim.
0: Ama 2 hafta bekleyemem ki.
2: Başka çaresi yok maalesef oğlum. Hadi eve girelim.
0: Tamam baba.

0: Yera, işin bittiğinde ateşi birlikte söndürelim, tamam mı oğlum?
1: Tamam anne.
2: Abi, neler oluyor burada?
3: Koku yapıyorum. Dikkatimi dağıtma.
2: Ne kokusu?
3: Söylerim ama karışmak yok.
2: Yani belki yardımcı olmak için bir şeyler söyleyebilirim.
3: Ah tamam. Peygamberimiz güzel koku sürünmenin öneminden bahsetmiş. Asla kötü kokmamalıyım.
2: İyi de babamın kullandığı kokudan kullanıverseydim.
3: O bitmiş canım. 2 hafta bekleyemezdim. Eğer güzel bir koku üretsem var ya. Belki onu babamla peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
2: Sen koku yapmayı nereden öğrendin abi?
3: Annem öğretti.
2: Abi bu iğrenç kokuyor. Abi sen bunu ortalarda kullandın. Abi bu otlar kullanılır mı hiç? Ne yaptın sen?
3: Madem o kadar biliyorsun sen söyle o zaman. Hangi otu kullanacağım?
4: Sen de bilmiyorsun değil mi?
2: Birazcık bekler misin? Anne!
5: Efendim kızım?
2: Koku yapmak için en güzel otlar nerede bulunur?
3: Hey! Anneme sormasana ben de bilirim. Anne, bu otlardan çıkan koku güzel değil. Hangi otu kaynatmalıyım?
5: Reyhan otu. Reyhan otunun kokusu çok güzeldir.
3: Peki, onu kaynatıp kokusunu elde edebilir miyim anne?
5: Evet, tabii. Bu mümkün.
2: Peki bu otu nerede bulunur?
3: Ben soracağım. Evet anne, bu ot nerede bulunur?
5: Ani de otlatmaya götürdüğün yerdeki 2 kaya arası yolu hatırlıyor musun?
3: Evet.
5: İşte o yolun sonundaki tepenin üzerinde bazen görüyorum Reyhan otunu.
3: Yaşasın! Hemen gitmeliyim.

0: Sabah erkenden gitsen iyi olur Yera. Reyhan otunu tazeyken koparmalısın.
1: Ha, tamam. Yarını beklemek zor olacak. Hadi Anis, gidiyoruz. Yetişmemiz gereken yer. Mısın?

0: kokuyu yapınca önce sana süreceğim hani. Bugün çok kötü kokuyorsun. Ah, gerçekten kötü. Yürü Anet, geç kalıyoruz.
1: Yelena.
0: Ah, Lemmy, neredeysen orada kal, tamam mı? Bu seferki işim çok önemli. Sen burada dur Anet. Bak şurada otlar var, onları filan ye. Ben şu işi halledip geleyim. Aa, hala kokuyor.
1: Yelena. Yelena.
0: Ha, dur Lemmy. Ha, bu ne Lemmy?
1: Yelena.
0: Reyhan otu mu? Ama bu kuru Lemmy yaş ve taze olmalı. Bu yüzden sabah erkenden yola çıktık. Hayır dedim Lemmy. Hem ben... Ha? Ha? Kokan bu muymuş?
1: Yelena.

0: Bunu dedim ya Lemmy. Hadi çekil önümden. Hadi. Geç kalıyorum. Evet. Şimdi nerede bu reyhan otu?
1: Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela.
0: Ah tamam. Ne var yine, ne oldu Lemmy? yine kuru bu. Hatta aynı ot. Bize yaş ve taze olanı lazım dedim. Öylesini arar mısın? Ha? Dur bir dakika.
2: Sanırım buldum.

0: Ne yapıyorsun Nemi?
1: Bitkileri israf etmeden kendi yararımız için kullanabiliriz.
2: Şimdi eve gitmeliyim.

0: Buldun mu reyhan otunu Yera?
1: Evet anne.
2: Heh.

0: Ama maalesef bu doğru ot değil Yera.
1: Ne? Gerçekten mi? Olamaz. Yera.
0: Hoş geldin Lemi.
1: He? Aa, onlar kuru Lemi, sana söyledim.
0: Bu reyhan otu.
1: He? Ama kuru anne.
0: Yeterince kurumuş gibi gözüküyor.
1: Yani bu ne demek?
0: Bu kadar kuruyunca da olur. Yani bununla güzel koku yapabilirsin.
1: Hey! Yaşasın! Yaşasın! Koku yapabilirim artık. Kusura.
2: Yeleğe

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyor.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canlı dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

Böyle olur kalırsan bir çoluk da gider elinden. Nasıl da geç kaldın öylece. Koş çabuk, koş hadi.

0: Sema abla, bu böyle oldu mu?
1: Dur bakayım. Aferin sana Alper.
0: Olmuş mu?
1: Olmuş olmuş, hem de çok güzel olmuş.
2: Eline sağlık Alper. Maşallah pek hızlı öğreniyor, değil mi Sema ablası?
1: Evet baba.
0: Sema abla, rozet yapmayı da gösterecek misin bana?
1: Elbette.
3: Oh Elif, geç kalacak günü buldun. Her gün erkenden kalkar gelirsin. Bugün uyudun da uyudun. Al işte gördün mü? Alper erkenden gelmiş, keyfini sürüyor. Sema, sen miydin Fiko? Evet Fiko, biraz canım sıkkın. Hep o Alper'in yüzünden. Pes etme mi diyorsun Fiko? Doğru ya, Bimi çok kolay yetişmiyor. Öyle kolay pes etmek yok.
2: Sema, Elif nerede kaldı?
1: Bilmem baba, ama diğer yolcumuz balonun yanına gelmiş. Belki Elif de oraya gitmiştir.
3: Buradayım Sema abla, buradayım.
2: Benim aslan miçom gelmiş de bizi bekliyormuş.
3: Aslan miçom muyum gerçekten?
2: E öylesin tabii ya.
3: Hey hey hey aslan miço, gel gel gelmiş bekliyor.
2: Evet, her şey hazırsa kalkışa geçebiliriz.
1: Ay, hay Allah, balon maketini evde unuttuk.
3: Ben bir koşu alır gelirim Sema abla.
1: Öyle mi? Benim uçuş için hazırlık yapmam gerek. Bu sırada senden yolcumuza kuralları anlatmanı isteyecektim ama...
0: O halde ben gidip maketi alıp geleyim Sema abla.
1: Harika. O zaman Alper maketi getirsin. Elifciğim sen de kuralları anlat.
3: Alper kuralları anlatsa?
1: O daha çok yeni Elif. Sen kuralları daha iyi biliyorsun.
3: Ama balon maketim hiç onun sorumluluğundaydı.
0: O zaman geç kalmasaydın da unutmasaydık.
3: Tamam tamam, bir kere geç kaldık diye. Rozet'le duymadı bile. Hı? Sen de neden kuralları bilmezsin ki sanki?
4: Şey, ilk kez geliyorum da...

0: Çok şükür. Sorunsuzca havalandık. Manzaranın keyfini çıkartın çocuklar.
1: Şey Alper, rozetleri koymadın mı poşete?
2: Hayır Sema abla. Sen sadece balon maketi dedin.
1: Hmm. Haklısın.
3: Ben gitseydim keşke. Biliyorum çünkü ikisinin de lazım olduğunu.
1: Sen de haklısın.
2: Biliyordun da bana neden söylemedin?
3: Söylememe fırsat vermedin ki. Hemen koştun gittin.
2: Doğru. Elif seslendi ama sen gitmiştin. Ne yapayım? Acele etmem gerekiyordu. Peşimden koşabilirdi.
3: Benim de kuralları anlatma görevim vardı.
2: Ama rozet de önemli.
3: Kural da önemli.
2: Ama ben haklıyım.
3: Hayır, ben haklıyım.
0: Hey, durun bakalım. Tamam. İkiniz de haklısınız.
2: Ama ikimiz de haklıysak kim haksız?
0: Hadi şimdi dikkat öyküsüne geçelim. Sonra bakarız kim haklı kim haksız. Osmanlı döneminde çok çok eski zamanlarda bir kadı varmış.
1: Kadı ne demekti Elif? Hatırlatır mısın arkadaşlarına?
3: Osmanlı döneminde mahkeme işlerine bakan kişi.
0: Evet, yani o dönemin hakimi diyebiliriz. Bu kadı efendi çok hakkaniyetli bir kişiymiş. Onun adil tutumu kulaktan kulağa yayılmış, padişaha kadar ulaşmış. Bu kadı hakkında güzel sözler duyan padişah bir gün onu ziyaret etmeye karar vermiş ve atlamış kır atına. Kadı efendinin yanında

0: Sarayına gelen padişah ona selam vermiş ve demiş ki:
1: "Kıymetli kadı efendi, metini duydum geldim. Sen bir davayı ne zaman ne şekilde sonlandırırsın?"
0: Bunun üzerine kadı padişaha:
1: "Efendim, haklı haklı, haksız da haksız çıkınca dava sonlanır."
0: demiş. Padişah şaşırmış. Bunun ne demek olduğunu anlamak istemiş ve...
1: "Nasıl yani?"
0: diye sormuş. Kadı da tekrar...
1: "Padişahım, haklı haklı, haksız haksız çıkınca dava sonlanır."
0: demiş. Padişah yine anlamadığı için sormuş:
1: "Peki ya iki taraf da haklı ya da iki taraf da haksızsa?"
0: Kadı efendi bir durmuş, derin nefes almış, sonra da demiş ki:
1: "Haşmetlim, bunca yıldır kadıyım. Karşıma iki haklının ya da iki haksızın geldiğini görmedim. Bazen iki tarafında haklı olduğu ya da iki tarafında haksız olduğu durumlar olabilir. Diyelim ki iki taraf da haklı olsun. İş uzayıp da benim önüme gelecek bir meseleye dönüştüyse, taraflardan biri mutlaka haklılığını yitirmiş, haksız duruma gelmiş demektir. Asıl mesele ise haklıyken haksız duruma düşmemeyi becerebilmektir."
0: demiş. Padişah bu cevabı çok sevmiş. "İşte böyle çocuklar. Diyelim ki Ahmet ve Mehmet adında iki arkadaş var. Önlerinde de iki tane taş var. Ahmet diyor ki, bir top atsam taşı deviririm. Mehmet de diyor ki, deviremezsin."
1: Topu bir atıyorlar ki taşların biri devrilmiş, biri devrilmemiş.
0: Ahmet devrileni gösterip, "Gördün mü? Bak devirdim." diyor. Mehmet de devrilmeyeni gösterip, "Hayır, deviremedin." diyor. Kim haklı?
2: "Şey, ikisi de haklı Agah dedi."
0: "Değil mi ya? Peki bu işin sonunda Ahmet, evet biri devrildi, biri devrilmedi dese ama Mehmet hayır deviremedin diye inat etse, iş kavgaya dönüşse kim haklı?"
2: "Şey, inat ettiği için Mehmet haksız."
1: "Bazen böyle durumlar yaşanabilir çocuklar. İki tarafın da kendince haklı olduğu yerler olur."
0: "Ben haklıyım, sen haklısın diye inatlaşan, hırçınlaşan haksız duruma düşer. İş büyür gider."
1: "Ama oturup konuşulursa, haklı oldukları ve haksız oldukları meseleleri kabullenirlerse, olay tatlıya bağlanır, değil mi?"
2: "Evet."
0: "Aferin size." "Evet, o halde dikkat öykümüz bitti. Sıra geldi dikkat yarışına. Padişah, kadı efendiyi neden ziyaret etmek istedi?"
2: "Şey, çok dürüst ve adil olduğunu duyduğu için."
3: "Tebrikler Alper. Ama parmak kaldırıp söz alsan daha iyi olur."
2: "Haklısın Elif. Cevabı bilince heyecandan unuttum."
3: "Sen de haklısın. Sonrakinde unutmamaya çalış."
1: Peki padişah kadı efendinin yanına neyle gitmişti?
2: "Kıratıyla."
1: "Tebrikler. Bir bir oldunuz."
0: "Son sorunuz geliyor. Kadı efendi, bir dava ne zaman biter demişti?"
3: "Haklı haklı, haksız haksız çıkınca."
1: "Evet doğru. Üçünüz de bir puan aldınız. Ve bugün oyunumuz berabere bitti."
0: "Dikkat balonu maketimizi de minik dostumuza verelim Sema. O ilk kez biniyor ne de olsa."
1: "Elbette baba. Hatta bu rozeti de ona takalım ki o da dikkat balonu ailemizin bir üyesi olsun."
3: "Evet, evet."

0: Çok şükür. Bugünü de sorunsuzca geçirdik.
1: Biz az daha sorun çıkartıyorduk ama.
2: Evet, neyse ki tatlıya bağlandın. Sen geç kalmasaydın hiç sorun yoktu aslında ama.
1: Asıl sen hemen fırlayıp gitmeseydin.
2: Acelemiz vardı.
1: Ne yapalım, benim de işim vardı.
0: Hoppala.

0: Ah, yine mi başlıyoruz çocuklar?
1: Ne anlattık biz balonda? İki tarafın da haklı olduğu durumlar olabilir. Bunu mesele haline getirmemek gerek.
2: Doğru, haklısınız. Özür dileriz.
3: Evet, özür dileriz.
4: Aferin size. Böyle akıllı davrandığınız için ben de size yarın çömlek yapmayı öğreteceğim.
3: Çömlek mi? O da ne?
1: Pişirilmiş topraktan yapılmış tabak.
2: Yaşasın en sevdiğim.
3: Lay lay lay.
2: Çömlek yapalım.
3: Hey hey hey.
2: Fırına atalım.

yanlış, ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış, ne doğru.

0: Mercan Ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: nerede bu ya? Aa, bugün hiç görmedim ben.
1: Ama ben hep aynı yere koyardım.
0: Nereye mesela?
1: Kapının girişindeki merdivenin yanına.
0: Ha?
1: Ne oldu?
0: Şey...
1: Söylesene Eymen ya.
0: Dün ben onu oradan aldım galiba.
1: Peki geri nereye koydun?
0: Şuraya olabilir.
1: Nereye? Hani?
0: Oraya koymamış da olabilirim.
1: Of Eymen ya. Hiçbir şeyi eski yerine koymuyorsun.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Kaybettiğin şeyi

0: Dad, ama ben kaybetme.
1: Ay!
0: Ne oldu?
1: Gördün mü? Senin düzensizliğin yüzünden düştüm.
0: Özür dilerim.
1: Yerine koysaydın, özür dilemene de gerek kalmazdı Eymen.
0: Ama abarttın ya. İyi ki toprağa düştün. Daha sert bir yere düşseydin sabaha kadar konuşurdun.
1: Öyle olsun bakalım Eymen.

0: Ne olmuş burada? Hırsız mı girdi?
1: Oltamı bulamıyorum Asya. Ararken dağıldı biraz.
0: Bulamamak normal.
1: Niyeymiş?
0: İbriği koyduğun gibi oltanı da her seferinde farklı bir yere koyuyorsun da ondan. Zararı sana dokununca böyle üzülüyorsun, değil mi?
1: Doğru aslında. Özür dilerim.
0: Neyse, üzülme. Hadi gidip arayalım.
1: Yaşa be. Hadi gidelim.
0: Eymen!
1: Ne oldu?
0: Burayı bu halde mi bırakacaksın?
1: Ama oltayı acil bulmam lazım.
0: Canım, balıklar kaçmıyor ya. Yarın da bu defteri arayacaksın muhtemelen.
1: Haklısın aslında. Ben bunu yerine koyayım o zaman.
0: Sadece onu mu?
1: Yarın bu lazım olabilir dedin ya.
2: Olabilir dedi Eymen. Belki de bu kalem lazım olacak.
1: O zaman onu da yerine koyayım.
2: Eymen'cim, sadece bizim söylediklerimizi değil, her şeyi yerli yerine koyarsan sana ne lazım olursa olsun istediğin zaman bulabilirsin.
0: Evet. Üstelik bizlere de düzenli ve temiz olmak yakışır.
2: Kesinlikle.
1: Doğru söylüyorsunuz aslında. Allah razı olsun.
2: Senden de Eymen'cim.
1: Asya bak, ne buldum?
0: Nerede buldum?
1: Odada eşyaları düzenlerken buldum.
0: Bak, düzenli olmanın faydası işte.
1: Doğru. Balık tutalım mı?
0: Olur.

0: Aa, gözlerime inanamıyorum. Gerçekten süpürüyor mu? Hiç beklenmedik hareket Hagu'dan. Çogu'nun yüzü neden asıldı şimdi? Hagu ısrarcı. Çogu Hagu'nun taşları süpürmesine izin vermiyor. Peki ama neden? Aa, ocak yıkılmış. Hagu, belki bu iş sana göre değildir. Ne dersin?
1: Go, go, go.
0: Degu da aynı fikirde.
1: Go, go.
0: Hagu, üzülme ama. Yine buldu yapacak bir iş. Hayır ama Hagu, bak Agu da olmaz diyor. Yani kendine göre işler mi bulsan acaba? Bu ne kadar güçlü. Of Hagu, yine mi? Evet Hagu, herkes böyle düşünüyor işte. Bagu zaten izin vermez.
1: Go, go.
0: Gizlice çalışıyor artık. İlahi Hagu.
1: Go, go, go.
0: Söylemiştim. Bagu izin vermiyor işte. Arkadaşlar, Hagu biraz kızmış olabilir. Herkes duyup geldi. Bakalım ne olacak? Bütün aile şaşkın. Ne yapmalı, ne yapmalı? Ama bekleyin. Hagu bir şeyler yapıyor. Aha, bakın bakın. Hagu süpürgeyi adeta dans ettiriyor. Bakar mısınız şuna? 40 yıllık usta sanki. Ne kadar da kolay yapıyor işleri. Hagu'nun elinden her iş geliyor. Hem güçlü hem yetenekli. Karşınızda her işi başaran Hagu. İşte çocuklar, Hagu'nun bu işleri yapabileceğini hiçbirimiz düşünmemiştik. Kimseyi küçümsememeliyiz. Çünkü bazen hiç beklemediğimiz biri harika şeyler yapabilir. Buna ummadığımız taş baş yarar denir.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: temizlik.
1: Böyle işte çocuklar. Sonra dedim ki patrona, sen mi büyüksün, ben mi?
0: O ne dedi peki?
1: Ben büyüğüm dedi.
2: Başka ne dedi?
1: Sen kimsin ki dedi.
0: Başka?
1: Başka bir şey demedi.
0: Ne yaptı?
1: Kovdu beni.
0: O kadar ters konuşmuşsun patrona dayı.
1: Yok ya, aslında ters konuştuğum için kovmadı.
2: Niye kovdu peki?
1: Neymiş efendim? Şirketi batırmışım. Kovdu beni işte. Yahu bir insan şirketi batırdı diye kovulur mu? Saçma tabii.
0: Üzülme dayıcığım.

0: Üzülmüyorum ki. Zaten istifa edecektim.
1: E niye ağlıyorsun o zaman?
0: Ağlamıyorum ki. Bu gözyaşları neyin nesi? Saçma. Aman anneciğim. Bu soğan da nereden çıktı?
2: Menemen yapacağım oğlum.
0: Olmaz. Menemen soğansız olur bir kere.
2: Hayır, soğanlı olur.
0: Soğansız.
2: Soğanlı.
0: Sarımsak da yemem ben. Gerek yok. Tabii.
2: Onu yemem, bunu yemem. E ne yiyeceksin o zaman?
0: Kusura bakma anneciğim. Karşında dünyanın en büyük aşçısı duruyor. Ben Fransa'dayken yaptığım menemen dünya birincisi seçilmişti. Tabii.
3: Fransa'dayken mi?
0: Tamam ya. İstanbul'daki bir Fransız restoranında aşçıyken. Ha Fransa, ha Fransız restoranı. Ne fark eder babacığım? İkisi de Fransız işte.
3: Aşçıyken mi?
0: Yani aşçıya mı demek istedim.
3: Aşçıya mı?
0: Tamam babacığım ya. Bulaşıkçıyken. Oldu mu şimdi?
3: Olmadı. Dünya birincisi mi?
0: Evet.
3: Kim dünya birincisi seçti?
0: Mutfaktaki arkadaşlar.
1: Tabii.
3: Al işte.
0: Şimdi size dünyanın en güzel menemenini yapayım da görün bakalım.
2: Zeki.
0: Ne oldu anneciğim?
2: Bir şey unutmadın mı?
0: Domates, biber, yumurta. Eksik bir şey yok bence.
1: Domatesi yıkamadın dayı.
4: Biberi de yıkamadın.
2: Aferin benim aslan torunlarıma.
0: Bilerek yıkamadım bir kere. Yıkarsan vitamini kaçar. Hiçbir şey yıkamayacaksın ki doğal olsun. Hatta tencereleri bile yıkamayacaksın. Önceki yemeğin lezzeti geçsin. Tabii.
4: Senin yaptığın yemekten ben bile uzak dururum dayıcığım.
1: Ellerini de yıkamadın.
0: Yani o kadar da kirli değil canım. Azıcık kirden bir şey olmaz. Tabii. Bakın. Ay, sakin ol kuçu kuçu. Havlamaya gerek yok.
5: Sağlıklı olmak için hem yediğimiz yiyecekleri temizlemeliyiz hem de ellerimizi sabunla yıkamalıyız.
0: Sabun mu? Uzun iş. Benim o kadar vaktim yok. Şöyle bir suya tutsak olmaz mı?
5: Olmaz tabii.
0: Of, sağa sola çevirsek?
5: Olmaz.
0: Niye olmaz? Sabun nasıl temizliyor ki?
5: Sabun elimizdeki kirleri çözer. Böylece elimizden kolayca uzaklaşmalarını sağlar. Gelin bakalım size sabunun nasıl temizlediğini göstereyim. Bu elimizi yıkadığımız su olsun. Bunlar da elimizdeki kirler olsun. Bu da sıvı sabun. Şimdi bakın sabun kirleri nasıl kaçıracak. Bakın, gördünüz mü?
1: Vay canına!
4: Çok havalı.
1: Harikasın anneciğim.
2: Ama öyle suya tutup çekmek yok. Doğru düzgün yıkamak lazım.
0: Nasıl oluyormuş o?
5: Hadi çocuklar gösterin bakalım dayınıza.
1: Ellerimizi suyla ıslatırız.
4: Sabunu iyice köpürtürüz.
1: Parmak aralarımızı ve ellerimizin üstlerini yıkarız. Tırnaklarımızı bu şekilde yıkarız.
4: Bileklerimizi de diğer elimizin içiyle yıkarız.
1: En az 20 saniye yıkadıktan sonra elimize durularız. En sonunda elimizi kavularız.
6: Aferin çocuklar. Harika açıkladınız.
0: Aman olsun iş. Ben yine bildiğim gibi yapacağım menemenki.
1: Menemenki mi? O da ne?
0: Zeki'nin icadı olan menemenin adı. Tabii. Menemenin başını Zeki'nin sonunu birleştirdim. Menemenki oldu. Çok zekice.
1: 40 yıl düşünsek aklımıza gelmezdi dayıcığım.
0: Tabii. Zekiyim ben, zeki. Neyse neyse, izleyin de öğrenin. Domatesleri büyük keseceksiniz ki tadı gitmesin. Ve tabii ki yıkamadan.
1: Ne?
0: Biberleri iki parçaya bölüyoruz. Böylesi daha lezzetli.
4: Nasıl?
0: Yağımız kızana kadar bekliyoruz. Malzemeyi atıyoruz. Birazcık tuz ve biber. Atmadığımız ne kaldı? Toprak! Lezzetleri!
4: Yok artık, toprak mı?
7: Şaka şaka.
0: Ve tarifimizin son sırrı. Yumurtaların kabuklarını israf etmiyoruz. Kalsiyum deposu bunlar. Niye benden bu kadar uzakta oturuyorsunuz çocuklar?
1: Senden uzak, sağlığa yakın olmak istiyoruz dayıcım.
0: Bu söylediklerine pişman olacaksın küçük hanım. Bu enfes yemeği yiyeceğim. Sağlığıma da hiçbir şey olmayacak. Tabii. Nobel yemek ödülü de verirler mi acaba ya?
4: Abla, kurtar beni. Ödülü verebilirler dayı.
0: Aman ne komik.
8: Of anam.
1: Ne oldu dayıcığım?
8: Yumurta kabuğunu biraz fazla atmışım da bir dahaki sefere hatırlatın, azaltalım.
0: Enfes enfes. Çok lezzetli.
8: Ay.

0: Ne oldu? Baskına mı uğradık? Düşmanlar nerede? Uzaylılar mı yoksa?
1: Yanıyorum! Ay! Karnım ağrıyor. Çok fenayım. Abla! Kurtar beni abla!
2: Ve beklenen an geldi.
1: Ablacığım, kurtar beni. Ablacığım.
2: Ah Zeki. İlaç
1: verdin abla. Abla yardım et.
2: Zekicim, maalesef doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanamayız.
1: Hemen ne olacağım şimdi?
3: Neyse ki Rabbimiz doğal ilaçlar yaratmış. Onları kullanabiliriz.
1: Neymiş onlar?
2: Bir sürü var ama şu anda yanımızda sadece iki tanesi var.
1: Hani nerede?
2: İşte burada, soğan ve sarımsak.
4: Hani şu gerek yok dediğin yiyecekler.
1: Ay.
2: Al bakalım.
1: Hayır, bunlar dünyanın en gerekli yiyecekleri. Ay.
3: Bu sana iyi bir ders oldu Zeki. Allah'ın yarattığı hiçbir şey boş ve gereksiz değildir. Hepsinde bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz yüzlerce fayda vardır.
1: Aman. Ay, domatesi yıkamadım. Biberleri yıkamadım. Ellerimi de yıkamadım. Yandım, yandım. Ah, yandım. Elleri güzel yıkayın. Temizlikten hiç kaçmayın. Sağlıklı bir yaşam için. Ay, yemekleri ayırmayın. Allah yaratmıştır tüm varlıkları. Boş yere yaratmaz yarattıklarını. Ay. Tabii.

0: aşağı köy. Aa, aşağı köy. Siz görürsünüz. Bizi maçta yenersiniz ha. Aa, görürsünüz.
1: Heh, şu adama soralım. Allah Allah. Bizi görmedi galiba.
2: Koskoca Düt Düt'ü nasıl görmez Abidin?

0: Hey, ben kazandım. Bugün Dütüt'ü sahneye çevirmek benim hakkım oldu.
1: Tebrik ederim abla.
0: Teşekkürler kardeşim.

0: Selamun aleyküm muhtar.
1: Aleyküm selam Abidin kardeş. Hoş geldiniz.
2: Muhtar, muhtar sen daha otur. Aşağı köy bizi yendi.
0: Sağlık olsun.
1: Ne olmuş canım yendiyse?
2: Ne olacak? Çok sinirlendik. Bağırdık çağırdık. Siz görürsünüz. Dedik geldik.
0: Aa ne ayıp.
2: Ayıp değil mi ya? Niye yeniyorsunuz bizi?
0: Hayır ya, ayıp olan sizin kaybedince sinirlenmeniz.
2: Niye ayıp olsun canım? Kaybettik, bizim acımız vardı.
0: Ama öyle olmaz ki. Bakın, ahaliyi meydanda toplayın, biz gösteride bunun doğrusunu anlatalım.
2: Aa, güzel fikir. Ahaliyi toplayayım.
3: Dikkat, dikkat.
4: Heh, anons da veriliyor.
3: Sevgili yukarı köylüler, bugün aşağı köyle yaptığımız maçı kaybettik. Meydanda toplaşalım, gidip günlerini gösterelim.
5: Hı? Allah Allah, Allah Allah, nasıl anons bu Hacer anne, nasıl, nasıl?
2: Şimdi toplaşıp aşağı köye gününü gösterme vaktidir.
0: Dur dur yahu, muhtar tut şu adamı dur, ne yapıyorsun?
2: Ahaliyi topla demedin mi sen? Ahaliyi topluyorum.
0: Ya ben ahaliyi kavga için topla demedim ya. Gösteriyi izlesinler diye topla dedim. Sevgili yukarı köylüler.
3: Heybeli tiyatro köyünüzdedir.
4: Heh, Abidin duruma el attı.
3: Köy meydanında tiyatro oyunu sergilenecektir. Tüm ahali davetlidir.
2: Abidin kardeş. Bak bir sürü adam toplaştı buraya. Bırak alayım şunları gideyim aşağı köye günlerini göstereyim.
0: Allah aşkına üzme artık beni. Hadi geç otur şuraya gösteriyi izle. Hiç yakışır mı bize böyle davranmak?
2: Allah Allah tutturdun gösteri diye. Abidin kardeş tamam gider otururum ama gösteri bitince siz de bize katılırsınız. Beraber gider gösteririz günlerini.
0: La havle. Efendim, gösterimize hoş geldiniz. Biz Heybeli Tiyatro olarak genelde konumuzu seyircimizden alırız.
2: Konu aşağı köye yapacaklarımız olsun.
0: Durun, durun yahu, sakin olun. Gösterimizin konusunu bugünlük biz belirleyeceğiz diyecektim. Evet, gördüğünüz gibi bugün işimiz bir hayli zor. O nedenle hoşgörü konulu bir gösteri yapacağız.
6: Yarışma. He? İnsanın var olduğu günden bu yana hep var. Hem de hemen her alanda. Mesela iki esnaf arasında yarışma yok mu? Olabilir ama iyilikte, güzellikte yarışma. Mesela bizim geleneklerimizde, göreneklerimizde bu durum nasıl? Ahilik geleneğinde bu yarışın nasıl olduğunu görelim mi?
4: Hayırlı işler. Bir kilo domates tartar mısınız?
7: Tabii.
8: Allah bereket versin komşum. Hayırlı işlerin olsun.
7: Teşekkürler komşum. Darısı başına.
0: Hayırlı işler. Bir kilo domates tartar mısınız?
7: Tartarım tartmasına lakin yan komşumun domatesleri de çok güzel. Ondan almak istemez misin?
0: Neden? Siz satmıyor musunuz?
7: Satıyorum elbette ama ben az önce siftah yaptım. Komşum henüz hiç satış yapamadı. O yüzden ondan alsanız, o da rızkını çıkartsa.
0: Allah sizden razı olsun. Tamam, öyle yapayım.
6: İki esnaf birbiriyle yarışır.

0: Niçin yarışır? Kaliteyi artırmak için. Müşteriye daha iyi hizmet sunmak için. Ama daha çok kazanmak için yarışa tutuşurlarsa... o zaman işler çirkinleşir. Bir de bu halini izleyelim ister misiniz?
1: Hayırlı işler. Bir kilo domates tartar mısınız?
2: Tabii. Gördün mü? Nasıl sattım domatesi? Sen de öylece bekle.
3: Son gülen iyi güler. O çürük domateslerini daha ne kadar satabileceksin bakalım.
2: Hayır. Asıl senin domateslerin çürük.
4: Hayırlı işler. Domates alacaktım.
3: Ondan alma abi. Onun domatesleri çürük çarık. Gel benden al.
2: Hadi be oradan. Domatesi nasıl bende?
3: Yok canım. Abicim gel benden al. O kaça veriyorsa yarı fiyatına.
2: Öyle mi? Ben de onun yarısının yarısına.
3: Öyle mi? Ben de bedava abi. Gel benden al.
2: Sen şimdi görürsün.
0: İki örneği de gördük. İkisi de domates satmaya çalışıyordu. İkisi de yarış içindeydi. Ancak ilk örnek iyilikte yarışırken, ikinci örnek kavgaya tutuşmayı tercih etti. Sizce hoşgörü mü kazandı, hırs mı? Peki yarış sadece bu mu? Burada mı var? Mesela hayatın başka alanlarında yarış nasıl olur? Bir görelim mi?
2: Hayırlı günler arkadaşım. Ödevini yaptın mı?
3: Ödev mi? Ödev mi vardı? Ben unutmuşum.
2: Neyse ki okula erken geldik. Hadi gel, ben de yardım edeyim, beraberce yapalım ödevini.
3: Teşekkürler.
2: Ama sen de bir daha sorumluluklarını unutma.
0: İki öğrenci arasında var bir yarış. Bu yarış derslerini iyi dinlemek, daha iyi hazırlanmak, beraberce notlarını yükseltmek için olursa ne âlâ. Ama bir de kötü örnek var. Onu da görelim mi?
2: Hayırlı günler arkadaşım. Ödevini yaptın mı?
3: Ödev mi? Ödev mi vardı? Ben unutmuşum. Bana yardım eder misin?
2: Edemem. Unutmasaydın.
3: Yardım etsen de hemencecik ben de yapsam.
2: Olmaz. Ödevini yapan yüksek not alır. Yapmayan düşük.
3: Peki, öyle olsun. Bir daha ben de sana yardım etmeyeceğim.
2: Etme, sen etme.
0: Hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma. Bunlar erdemdir. Mesela yenildiğinde yeneni tebrik etmek erdemdir. Yenilen yenilgiyi kabul etmezse nasıl geliştirir kendini?
4: Kaybettiğinde suçlamak yerine çalışırsan, eksiğini giderirsen bir dahakine de sen kazanırsın.
5: Kazanan da kaybeden de hoşgörüyü unutmamalı.
2: Kaybetmeyi öğrenemezsek kazanmayı öğrenemeyiz.
3: Unutmayın ki ne kaybedersek kaybedelim, kendimizi kaybetmemeliyiz.
6: Abidin kardeş, hadi hemen hazırlanın. Hep beraber toplanıp kalabalıkça aşağı köye gidiyoruz.
7: Hoppala! Yahu biz sahnede ne anlattık iki saattir? Hala topluca aşağı köye gideceğiz diyorsun.
6: Gideceğiz. Ama kavgaya değil, barışa gideceğiz Abidin kardeş. Sahnede gösterdiğiniz örnekten dersimizi aldık. Çiçeğimizi, çikolatamızı alıp dost eli uzatmaya, galibiyetlerini tebrik etmeye gideceğiz. Rövanş maçı için köyümüze davet edeceğiz. Ve eksiklerimizi giderip bu sefer de biz yenmek için mücadele edeceğiz.
7: Oh, çok şükür.
6: Siz sahnede doğru söylediniz Abidin kardeş. Hoşgörüyü unutursak her şey kötüleşir. Neyse, haydi toparlanın da gidip komşu köyümüzü ziyaret edelim.

0: Hadi. Sıkıştın demek. Bu seni gevşetir. Yandım anam. Hepsi senin yüzünden.
1: Ay başım. Ay.
0: En iyisi yardım almak.
2: Bilgisayar oyunu olsun işte ya.
3: Hayır, olmaz Yusuf.
2: Uf.
0: İyi olacak aslında, yana doktor gelirmiş.
2: Hiç de bile. Bence bilgisayar oyunu harika bir fikir.
4: Reçel yapma makinesi alalım. En güzeli o.
3: Hayır, en güzel hediye kitaptır. Bence seveceği bir kitap alalım.
0: Çocuklar, çocuklar. Tartışmayın lütfen. Ben her türlü hediyeyi kabul ederim. Hem öyle birleşip almanıza da gerek yok canım. Herkes ayrı ayrı istediğini alabilir. Tabii.
4: Sana almıyoruz ki dayı.
0: Bana almıyor musunuz? Allah Allah. Kime alıyorsunuz peki? Başka bir dayınız mı var yoksa? Benim ya, benim yok. Kim o, kim? Kim?
3: Başka dayımız yok çok şükür.
2: Anneme alıyoruz.
0: Niye ki? Aa, ablamın doğum günü mü yoksa?
3: Hayır.
0: Anneler günü.
2: Hayır.
0: Babalar günü. Dur ya, bu saçma oldu. Abla olma yıl dönümü.
4: Hayır dayı.
2: Bu hiç saçma olmadı bak.
0: Kadir gecesi.
4: Hayır.
0: Ne o zaman?
3: Dayıcığım, sevdiğimiz birine hediye almak için ille de özel bir gün mü olmalı?
0: Haklısın. Özel günlere hiç gerek yok. Mesela bana istediğiniz zaman hediye alabilirsiniz. Yılın 365 günü hediye alımına açığım. Hiç çekinmeyin yani. Tabii.
3: Tabii dayıcığım, sana da alırız. Ama şimdi anneme alacağımız hediyeye karar verelim.
0: O iş bende Zeynep'ciğim. Yardım ederim size. Kapı gibi dayınız var burada. Ne diyorduk?
2: Kapı.
0: Yok, o değil. Ondan önceki.
3: Yardım ederim diyordun ama nasıl?
0: Annenizin derdine derman olacak bir hediye bulmanız lazım. Söyleyin bakalım, annelerin en büyük derdi nedir?
3: Evin her köşesinde ders çalışıp silgi artıkları döken çocuklar mı?
2: Tanıdık geldi bu çocuk.
0: Hayır.
2: Sürekli bilgisayar oyunu oynayıp ders çalışmayan çocuklar olabilir mi?
3: Bu da tanıdık geldi.
0: Hayır.
4: Sofa bezine reçel döken çocuklar.
0: Hayır.
3: Peki ne o zaman?
0: Annelerin en büyük derdi bulaşıktır. Herkes yemeğini yer ve işine bakar. Ama anneler ne yapar?
4: Ne yapar?
0: O kirli bardaklarla, tabaklarla, tencerelerle boğuşur. Tabii.
2: Allah annelerin yardımcısı olsun.
3: Haklısın dayı. Ne yapalım o zaman?
0: Merak etmeyin. Dayınız bulaşıkları kolayca yıkayan bir icat yapacak. Siz de onu annenize hediye edeceksiniz. Tabii.
3: Bulaşık makinesinin zaten icat edilmiş olmasının dışında sorun yok.
0: Zeynep'ciğim, Zeynep'ciğim, ayıp ediyorsun Zeynep'ciğim. Ben sıradan bulaşık makinelerinden mi bahsediyorum? O makineler bir işe yaramaz.
4: Yo, yavıyor. Annem bulaşıkları hep onunla yıkıyor.
0: Hep mi? Hep mi?
4: Evet.
0: Hayır. Bulaşık makineleri ancak çok bulaşık varsa kullanılır. Bir bardak için, iki tabak için bulaşık makinesi mi açılır?
4: Açılmaz.
0: Ama benim icadım tek bir bulaşığı bile yıkar. Hem sonra bulaşık makineleri bulaşıkları 1-2 saatte ancak yıkarlar. En sevdiğim bardağınla su içmek istersen ne olacak?
2: Bekleyeceksin.
0: Ama benim icadım bütün bulaşıkları çabucak yıkar. Tabii.
3: Hadi görelim şu icadı.
0: Sizin de yardımınızla tabii. Çubuk. Bu ne? Mangal mı yapacağız? Demir çubuk verin. Bulaşık süngeri. Yapıştırıcı. Demir, sünger, yapıştırıcı. Demir parçaları Yusuf'cum. Şimdi çekelim bakayım. Matkap. Şimdi bulaşıklar düşünsün. Bana en kirli bulaşıkları getirin.
3: Buyur dayıcım.
2: Yalnız bulaşıklar kırılmazsa sevinirim. Annemden fırça yemeyelim.
0: Korkma delikanlı. Buradaki tek fırça bulaşık fırçası. Tabii. Su. Bulaşık deterjanı.
4: Maşallah çok güzeller.
0: Asıl güzellik şimdi başlıyor Yavuz'cum. Çalıştır bakalım Yusuf. Harika.

0: yarısı kirli bunun.
1: Zeynep'ciğim sen de hep olumsuz bakıyorsun ya. Tabağın temiz tarafını da gör küçük hanım.
2: Oo, böyle bir tabağa bu kadar uğraşırsak kolum çok ağrır benim dayı.
1: Hiç merak etme yeğenim, ben bugün bir de kol yapmıştım. Bu iki icat bir araya geldiğinde kolları ağrımayacak. Yiyenler yorulmayacak. Tabii. Ver bakayım şunu. Çocuklar, ha? Annenize vereceğiniz hediyeyi buldum.
0: Ha? Neymiş?
1: Dünyanın en güzel yer temizleme robotu. Tabii.
0: Tabii.

0: buralarda bir yerde olması gerekiyor.
1: Baba, kaç saattir arıyoruz? Artık vaz mı geçsek?
0: İşte orası olmalı.
1: Bulduk mu? Ben hemen bakayım.
2: Hoş geldin delikanlı. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Biz Saf Ender amcayı arıyoruz da acaba burası onun dükkanı mı?
2: Ender abi birkaç ay önce buradan taşındı.
1: Ya, tamam, sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. Hayırlı işler.

0: Zemzem. Sonunda durdun. Sayende nefes nefese kaldım. Sahaf Ender. Bulduk, bulduk.
1: Ne kadar hızlısınız maşallah. Fülfülle size zor yetiştim.
0: Peki buna ne diyeceksin baba?
1: Vay, aferin size. Ne duruyoruz? Hadi içeri girelim.
0: Hadi Zemzem, kedicik gitti, korkma.
2: Ah be çocuk, ne yaptın böyle?
3: İstemeden oldu Ender Usta. Ender amca, birileri geldi.
2: Buyurun, hoş geldiniz. Var mı aradığınız bir kitap?
1: Ben... Kitap değil.
2: Delikanlı için mi baktınız yoksa? Çok güzel hikaye kitaplarım var. Tam sana göre.
0: Teşekkür ederim. Kitap okumayı çok severim. Ama biz kitap için gelmedik.
1: Ender abi, ben Abdullah. Yıllar önce senin misafirin olmuştuk.
2: Abdullah mı? Allah Allah. Kusura bakmayın, çıkaramadım.
1: Peki, Fülfül desem?
2: Fülfül mü? Vay, Kabe yolcuları. Hatırladım. Bu yakışıklı delikanlı kim peki?
1: Oğlum Murat.
2: Oo, maşallah delikanlı. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk Ender amca. Kuşumuz Zemzem.
2: Bu da bizim mavişimiz.
0: İyi anlaştılar galiba.
2: Buyurun. Üst kata çıkalım. Oğlum hadi. Bize bir koşu çay kapıp geliver. Misafirlerimiz var. Görüşmeyeli hayli uzun zaman oldu.
1: Evet öyle Ender abi. Hala eşimle yad ediyoruz o zamanları.
0: Ender amca, babam senden çok bahsetti. Senin için kitap kurdu diyor.
2: Öyle mi? Sağ olsun. İşte öyle sayılırım biraz diyelim. hangi rüzgar attı sizi buraya bakalım?
1: Kabe'ye giderken eski dostları ziyaret edelim dedik.
2: Yeniden o mukaddes topraklara yolculuk ha? Ne kadar güzel. Beni ziyaret etmeden gitseydiniz darılırdım doğrusu. Tarık gel otur. Misafirlerimizle tanış. Tarık hem benim çırağım hem de arkadaşım. Ben yokken buralar ona emanet.
3: Sağ ol usta. Merhaba.
0: Memnun oldum Tarık.
2: Bak Tarık, Murat ve Abdullah Kabe'ye gideceklermiş.
3: Zor olmuyor mu yolculuk?
0: Zor ama çok eğlenceli. Bu sayede ne güzel dostlar da ediniyoruz üstelik.

0: kalsın düşüyordu.
1: Hı? Zemzem. Kime diyorum ben?
0: Ustamın Surre Alayı tablosu. Çok sever bu tabloyu.
1: Surre Alayı mı?
0: Evet. Eskiden hacca gitmek isteyenler İstanbul Üsküdar'da toplanırmış.
1: Sonra?
0: Develeri süsleyip üzerine bir sepet kondururlarmış. Altın, gümüş, değerli eşyalar.
1: Bütün bunları Mekke'ye mi götürüyorlar?
0: İşte Hicaz bölgesine.
1: Hicaz mı?
2: Hicaz. Mekke ve Medine'nin bulunduğu bölgenin ismi.
1: Ha, tamam.
2: Aylarca süren bir yolculuk sonrasında Mekke'ye varırlarmış.
1: Birkaç motosikletliyle yola çıksak biz de Surre Alayı olurduk herhalde.
3: Muhabbet koyuyor ama akşam olmak üzere. Hadi buyurun bize gidelim.
2: Ender abi sağ ol. Hiç zahmet vermeyelim.
3: Öyle şey mi olurmuş? İtiraz istemem.
1: Baba, burada kalsak olmaz mı?
2: Ender abi eğer sorun olmazsa biz burada kalsak?
3: Sorun olmaz da.
1: Burası çok ilgi çekici. Kitap kokusu içinde uyumak çok heyecan verici olmalı.
3: Aslında içime hiç sinmedi ama sırf delikanlı çok istiyor diye tamam diyorum.
1: Teşekkürler Ender amca. Oho, bir bilsen biz bu yolda nerelerde uyuyoruz. O zaman koltuk benim. Surre Alayı'ndakilerden biri olmak isterdim.
2: Murat, hadi ışığı kapat da uyuyalım.
1: Tamam baba. Durun. Beni de bekleyin. Durun. Beni de götürün.
4: Adın neydi delikanlı?
1: Murat.
4: Çok mu istiyorsun bizimle gelmeyi?
1: Hem de öyle çok istiyorum ki.
4: Burada yolculuk etmeye ne dersin?
1: Az kalsın düşecektim. Babam nerede peki? Baba.
2: Günaydın oğlum, sakin ol. Heyecanlı bir rüya görüyordun sanırım.
1: Uf, evet. Sadece bir rüyaymış. Günaydın babacığım.
0: Günaydın Maviş.
1: Günaydın Tarık.
0: Murat, uyanmışsınız bile. Size de günaydın.
1: Ben de sana yardım edeyim.
0: Sağ ol. Şunları uzatır mısın?
1: Burada hacla ilgili kitap var mı?
0: Var tabii. Şunları dizeyim, ben sana bulurum.
1: Günaydın usta.
3: Size de günaydın çalışkan çıraklar. Gelirken simit aldım. Misafirlerimizle şöyle güzel bir kahvaltı yapalım.
2: Zahmet etmişsin Ender abi. Biz bir şeyler atıştırırdık.
3: Olur mu öyle şey? Kaç yıl sonra görüşmüşüz şurada. Ne zahmeti?
0: Ben hazırlarım usta.
3: Hadi bakalım aslanım.
1: Bekle, ben de geliyorum Tarık.
3: Tarık, bu kolideki kitaplar merdivenin altındaki kitaplığa yerleşecek.
0: Tamamdır usta.
1: Bu kitapların hepsini Ender amca okumuş mu?
0: Ender ustam çok bilgili. Bence hepsini okumuştur.
1: Sen de kitap okumayı seviyor musun?
0: Seviyorum tabii ki. Sevmesem burada ne işim var?
1: Öyle. Burası ne böyle?
0: Ender amcanın gizli odası varmış demek.
1: Belki bu odadan onun bile haberi yoktur.
0: Haberi olduğu kesin. Çünkü bu kitabı geçen yıl beraber almıştık. Buraya koymuş. Buradaki kitapların neredeyse tamamı tarihi eser gibi. Gel, şu üstteki kitaplara da bakalım.
1: İyi misin?
0: İyiyim. Sakarlık işte.
1: Tarık bak, Surre Alayı. Yukarıdaki tablonun ismi de buydu. Osmanlı döneminde hacca gidecek olanlar ayrılık çeşmesi denilen yere toplanırdı. Bu alay hep beraber yola çıkardı.
3: Binlerce kişinin olduğu bir alay.
0: Ha?
3: Sizi meraklılar sizi.
0: Usta özür dileriz. Biz kitapları diziyorduk. Birden...
1: Aslında benim yüzümden oldu. Tarık'a kızmayın lütfen.
3: Neden kızayım? Burası gizli değil ki zaten. Burada değerli kitaplar var. Çok eski kitaplar. Fazla ışık görmemeleri gerekiyor.
1: Surre alayını anlatan bir kitap bile var. Biliyor musun baba? Eskiden develerle gidilirmiş hacca. İstanbul'dan Mekke'ye deveyle git git bitmez.
0: Sizinkinin de deveden farkı yok.
1: Olur mu? Onlar Kabe'ye ulaşana kadar biz iki kere gidip geliriz.
3: Aslında develerin, atların, askerlerin, hacca gidecek hediyelerin bulunduğu bir kervan diyebiliriz.
2: Önce tablo, sonra bu kitap. Ne güzel denk gelmiş. İyi bulmuşsunuz.
1: Aslında kitap bizi buldu desek daha doğru olur.
2: Her şey için teşekkür ederiz Ender abi.
3: Ne demek? Her zaman beklerim.
1: Ender amca, bu değerli kitabı hediye ettiğin için teşekkür ederim.
3: İyi günlerde oku evladım.
1: Hoşça kal Tarık.
0: Tanıştığımıza çok sevindim. Güle güle.

0: Tiyatrolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Hayır yavrucuğum, ev ödevi hiç kötü bir şey değil. Bittikleri zaman çok güzel oluyorlar. Komikli söz söyledim yavrucuğum, sen de gülsene. Abim hep komikli sözler söylüyor ve dedem çok gülüyor. Ben anlamıyorum ama dedem kaf kafa atınca ben de kaf kafa atıyorum. Aa, abim yok. Bahçeyi suluyor olabilir. Ama burada da yok. Ha? Ah abi, yine ne maceralar peşindesin. Of, havai çiçekler mi patlatıyorsun acaba? Bensiz. Hayır yavrucuğum, abim bizden gizli maceralar yaşamıyor. Bize sürpriz yapacak, o yüzden saklanıyor. Abi, ben geldim.
1: Ha?
0: Hazırım.
1: Neye hazırsın?
0: Sürprize.
1: Ne sürprizi Cemre? Çok işimiz var. Dedem kaynak yapıyor, ben de ona yardım ediyorum.
0: Kaymak mı yapıyor? Hiç de bile. Kaymak kendi olar. Yapmanıza gerek yok.
1: Kaynak diyorum Cemre.

0: Dedem demir kapı yapıyor.
1: Ya şaka söyleme. Havaya çiçek patlatıyorsunuz, gördüm.
0: Hayır Cemre. O gördüğün kaynak makinesinin ışığı.
1: Görmedim ki. Görebilir miyim?
0: Olmaz Cemre, çok tehlikeli. Ben bile bakmıyorum. Dedem de özel bir gözlükle bakıyor.
1: Bakmadan nasıl yardım ediyorsun abi? Dua ederek mi yardım ediyorsun?
0: Hayır canımın içi. Ben dedeme malzeme taşıyorum.
1: O nedir? Ben de taşıyayım.
0: Sen taşıyamazsın Cemre. Gücün yetmez.
1: Ama çok merak ediyorum. İzin ver içeri gireyim.
0: Olmaz dedim ya Cemre. İçeri giremezsin.
1: O zaman sen de içeri giremezsin. Gel yavrucuğum, gidelim.
0: Ne demek istedi acaba?
2: Çelebi evladım, nerede kaldın?
0: Ellerine sağlık dede. Kapı çok sağlam görünüyor. Hem de demir parmaklığın devamı gibi. Kimse kapı olduğunu anlamaz.
2: Maksat buydu evlat. Biz girip çıkarken zorlanmayalım ama yabancılar da fark edip giremesin.
0: Yani dosta güven, düşmana korku, Cemre'ye merak vermek için.
2: İlahi çocuk.
0: Eyvah, galiba bana çok kızgın içeri almadım diye.
2: Hakkı var. İçeri sokmadın Cemre'yi.
0: Aşk olsun dede.
2: Tamam tamam. Sen doğru olanı yaptın. Depoda zapt edemezdik cimcimeyi. O kavanozdaki bal mı?
0: Bilmem ki. Ay, annem ekmek mi pişirdi yoksa?
2: Of, dumanı titriyor.
0: Anne, ekmek mi yaptın?
3: Söyleyemem, çok gizli.
1: Evet, çok gizli.
3: Kolay gelsin babacığım.
2: Sağ ol kızım.
0: Cemre de bizi içeri almayacak dedi. Söylemişti zaten.
2: Cemre'yi depoya almayan sensin. Ben her türlü girerim verandaya.
0: Dede.
2: Hadi evlat, alet kutusunu kap gel, şu kapıyı takalım. Çatlayacağım meraktan.
0: Harika oldu dede.
2: Hamdolsun. Şimdi sıra diğer maksadımızda.
0: Ekmek hala sıcak mıdır dede?
2: Dur, heyecanlandırma beni. Zaten aklım bal kavanozunda.
1: Durun, girmeyin.
0: Neden ama?
1: Çünkü kaymak yapıyorum.
2: Kaymak mı?
0: Kaymak hiç yapılır mı Cemre? Yapmana gerek yok. O kendi olar. Değil mi dede?
2: Bu senin bildiğin kaymak değil ki Çelebi. Özel bir kaymak bu.
1: Evet, özel bir kaymak.
0: Dede. Lütfen kardeşim, bırak girelim.
1: Ah, peki, girebilirsiniz. Durun bir bakayım, kaymak olmuş mu?
2: Tabii evladım, bak sen.
0: Tabii tabii, uzman sensin.
1: Evet oldu. Kaymağımız hazır.
0: Harikasın Cemre.
2: Neredeymiş bakalım bal kavanozu?
1: Buradamış dede. Bak.
0: Sıcacık, mis gibi anne ekmeği.
2: Allah Allah. Hadi bismillah.
0: Bismillah.
1: Sen kendini yemiyorsun değil mi yavrucuğum?

0: Kitty. Ha?
1: Oh. Elhamdülillah.
2: Elhamdülillah. Sıcacık taze ekmek gibisi yok dede.
1: Peki ya Pakize bin baklavası?
2: Aa, doğru ya.
3: Eline sağlık Cemre kızım.
2: Ya dede, bu kapı adeta bir sanat eseri. 40 yıl uğraşsam seninki gibi bir kapı yapamam.
1: Kim demiş? Alasını yaparsın.
2: Yapabilir miyim sahiden?
1: Benim nasıl yaptığımı gördün, öğrendin. Sen de bir benzerini elbette yapabilirsin.
2: Ama o zaman taklit olur. Sanat eseri olmaz ki.
1: Öğrenme taklitle başlar evlat. Öğrendiğini geliştirir ve bir de kendi mührünü vurursan sanat eseri olur.
2: Mimar Sinan da taklit etmiş midir?
1: Eğitiminin başında elbette kendinden önceki mimarları taklit etmiştir. Ustalık döneminde de tekniğini geliştirerek bazı mimari eserlerin benzerini inşa etmiştir. Ayasofya'nın mesela.
2: Sahiden mi? Mimar Sinan Ayasofya'nın bir benzerini mi yapmış?
1: Rota belirlendi.
2: Yaşasın!

0: Oo. Vay, gerçekten de Ayasofya'ya benziyor.
1: Öyle. Kubbenin iki yanındaki yarım kubbeler, kemerler ve destek duvarlarıyla cami Ayasofya'nın küçük boyutlu bir hali.
0: Hmm, Kılıç Ali Paşa denizci değil miydi dede?
1: Aferin, Kılıç Ali Paşa Osmanlı'nın en önemli kaptanı deryalarından biriydi evlat.
0: Kaptanı derya, deniz kuvvetleri komutanı demekti değil mi?
1: Evet, aynen öyle. Zaten caminin deniz kenarına yapılmasının sebebi de bu.
0: Denizciler yalnız deniz kenarında mı cami yaptırabilir?
1: Hayır evlat, bununla ilgili bir rivayet var sadece. Ha?
0: Nedir o?
1: Rivayete göre Kılıç Ali Paşa cami yaptırmak için Sultan 3. Murat'tan yer ister. Sultan da kaptanı derya olmasından dolayı Kılıç Ali Paşa'ya denize cami yapmasını söyler.
0: Ha, denize mi? Bu tam Mimar Sinanlık bir durummuş dede.
1: Elbette. Tabii ki cami yapımı için Mimar Sinan görevlendirilir. Sinan da buraya. Tophane Rıhtımı'nın kenarına taş, toprak, moloz yiyerek 1580 yılında inşaata başlar.
0: Burada başka yapılar da var. Sanırım burası da bir külliye.
1: Aynen öyle. Kılıç Ali Paşa Külliyesi'nde cami, medrese, hamam ve türbe bulunmaktadır.
0: Dede, bu kısım kıbleye gelmiyor mu?
1: Dikkatim fevkalade evlat. Bu camide mihrap yapının dışına taşırılmış ve yarım kubbeyle örtülmüştür.
0: Mihrabın kubbesinde pencereler var dede. Çok güzel görünüyor.
1: Sen bir de içeriden görsen.
0: Görelim dede. Ne duruyoruz? Oo. Ha, muhteşem.
1: Mihraptaki çiniler İznik çinilerinin en güzel örneklerinden.
0: Işıl ışıl, rengarenk. İnsan burada kıbleye döndüğünde cennet bahçesine bakıyor gibi olur.
1: Ne güzel söyledin evlat. Kubbe esas olarak 4 tane sütun üzerine kurulu. Bunların taşıdığı 4 kemerin üstünde yaklaşık 13 metre çapında pencereli bir kubbe bulunuyor.
0: Hmm, Ayasofya'ya benzeyen kısım da sanırım şu iki yarım kubbe.
1: Aynen öyle evlat. Ancak Mimar Sinan burada Ayasofya'yı güzellik ve sağlamlık yönüyle aşan bir yapı inşa ediyor.
0: Sanırım senin mühür vurmak dediğin de buydu dede.
1: Aynen öyle.
0: Dede, hazır abdestimiz varken şu cennet bahçesinin kapısını biz de aralasak mı? Ne dersin?
1: Fevkalade derim.

0: Sıkıştı.
1: Hayırlı sabahlar Ali.
0: Hayırlı sabahlar.
1: Hazır mısın?
0: Neye?
1: Bulmacaya. Akşam gözüme uyku girmedi. Aklımda harika fikirler var. Bilmeceler, şaşırtmalı ipuçları. İşin hiç kolay olmayacak.
0: Bu harika bir haber. Yani ne kadar zor, o kadar iyi.
1: Hadi, geç kalıyoruz. Dedem bekliyor.
0: Bugün hava fazla sıcak sanki.
2: Hadi amarı kıbız, bırak. Hayır, buna ihtiyacımız yok.
3: Ali, bir şeyin yok inşallah.
2: Yok, Arif baba. Birazdan geliyorum.

0: İpuçlarını hazırladım dede.
1: Eline sağlık kızım. Seslere bakılırsa Ali biraz gecikecek.
2: Gel buraya. Senin yüzünden geç kalıyorum. Rıkkımız. Benden kolay kurtulamayacaksın. Öyle ya da böyle o kağıdı alacağım.

0: Yeter rakımız. Getir şu kağıdı. Oyunun sırası değil. Bulmaca kim bilir ne kadar uğraştıracak. Bilge çok emin konuştu. Bir de üstüne sen uğraştırıyorsun. Yaşa rakımız. Beni yalnız bırakmayacağını biliyordum. Kitaplar. Kitapları unuttum. Çantamı almadım. Ben hazırım Arif Baba.
1: Hadi bakalım. Kitapları verirken içinden zarfları alırsın. Allah yolunu açık etsin.
0: Allah razı olsun. Gidelim rakımız. Macera bizi bekliyor.

0: Hayırlı işler Gazanfer amca.
1: Handan çıkınca takip et Bahar'ı. Kale gibi duvarları beklemekte iki servi ağacı. İki doru şaha kalkmış, selam verir. Aradığın işareti sarmalamış, İstanbul bahçelerinin baş tacı.
0: Handan çıkınca takip et Bahar'ı. Bahar nasıl takip edilir ki? Sen de bir şey anlamadın değil mi? Ben burada yokken Bahar'la karşılaşmış olabilir misin? Ben de öyle düşünmüştüm. Acaba Bilge ipucunda ne demek istiyor? Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun Rıkkıbız? O zaman Bahar'ı takip edelim. Hedefimiz Nisan Sokak. Bahar'ın ikinci ayı. Şu servi ağaçlarının büyüklüğüne bak. Maşallah minare gibiler. Kale gibi duvarları beklemekte iki servi ağacı. Doğru yoldayız. İki doru şaha kalkmış, selam verir. Kapı kapı değil, sanat eseri mübarek. Aradığımız işaret burada bir yerde Rıkkıbız.
1: Aradığın işareti sarmalamış, İstanbul bahçelerinin baş tacı.
0: İşlemelerin hepsi birbirinden güzel. Ama bahçeyle ilgisi olan hangisi acaba?

0: Of! İzin ver dinleneyim rakıbız. Bakmadığımız köşesi kalmadı. Hatta bir kalem kağıt ver. Sana işlemelerin resmini çizerim. Ah! Lale! Tabii ya! İstanbul bahçelerinin baş tacıdır Lale. Aferin rakıbız. Aradığımız ipucu kapı numarasıymış. İlk ipucu tamam. Şimdi sıradaki kitabı yerine götürelim.
1: Yurdun dört yanından bir meclis toplanır. Taze olduğunda evleri şenlendirir. Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu. Karşında hepsi boy boy dizilir. Bu sefer sakın tek bir işaret arama. Külüne muhtaç olanı aman unutma.
0: Bu ne şimdi? Yurdun dört yanından toplanmalar, evleri şenlendirmeler. Yemeğin sırası mı rakıbız? Önce bir bilmeceyi çözseydik. Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu diyor. Pastane olmasın? Hıh?

0: Balıkçı mı? Yurdun dört yanından bir meclis toplanır. Taze olduğunda evleri şenlendirir.
1: Tabii ya, balık.
0: Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu. Balıklar hem tatlı hem de tuzlu suda yaşar. Biliyorum, biliyorum. Devamı var. Bu sefer sakın tek bir işaret arama. Külüne muhtaç olanı aman unutma. Bu kısmı kolay. Atalarımız ne demiş? Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşu dükkanın kapı numarası da 12.
2: Semtin en ulusu bekler seni meydanda. Hoş kokular sarar etrafı bir anda. Göz görmez, tatları her öğünü süsler. Karşı karşıya bakmakta aradığın işaretler.
0: İpucundaki semtin ulusu ana tacı olmalı. Çiçeklerin kokusu geliyor ama ipucunda tatları her öğünü süsler diyor. Süs çiçeklerinin yenilmeyeceğini ben de biliyorum. Aramızdaki koku uzmanı olan sensin Rıkkı Bız. Hadi bakalım, yap numaranı. Yine miskinliğin tuttu değil mi? Sanki tanıdık bir koku var.

0: Baharat. Hoş kokular sarar etrafı bir anda. Göz görmez tatları her öğünü süsler. Buldum rıkkımız. İpucu şuradaki aktarları tarif ediyor. Elhamdülillah. Karabiber bu. Şimdi ne yapacağım bu sayılarla? Bir, on, on bir, yirmi bir, yirmi dört. Bir, on, on bir, yirmi bir, yirmi dört. Yan yana yazdım, alt alta denedim, yerlerini değiştirdim, yok. Ben bu sayıların şifresini çözemedim rakıbız. Harflerle olsa belki çözerdim. Galiba harflerle aram daha iyi. Ne gürültücüsün. Ne diyordum? Sayılar yerine harfler olsaydı. Sayı yerine harf. İlk kapı numarası birdi. O zaman alfabede A harfi olur. O zaman 10 H harfi, 11 I harfi, 21 R, 24 T harfi. Çözdüm rıkkımız. Her sayı bir harfmiş.
1: Maşallah sana Ali. Bunu da çözmeyi başardın. Hatır, düşünme, akılda tutma, hafıza anlamı taşır. Bazen gönül, kalp anlamına da gelir. Birine karşı duyulan saygı, sevgiyi ifade eder. Bu yüzden sevdiklerimizin hatrını kırmamak önemlidir. Unutma, Allah hatır gönül gözeten, kolaylık gösteren, güler yüzlü kimseyi sever.
0: Unutmam Arif Baba.
1: Bak, bu kadar hatır dedik. Canım şöyle bol köpüklü.

0: kahve çekti. Kırk yıl hatrı olduğu söylenir. Sana da ayran yaparım, içim ferahlasın.
1: Yaşa Arif baba. Elhamdülillah. Aktardaki karabiber de amma tazeymiş.

0: Harun? Ha? Şey, yani efendim.
1: Sen de duydun mu?
0: Neyi?
1: Sesi.
0: Ses olduğunu anladık. Ne sesi onu soruyorum.
1: İşte bunu.
0: Ama kedi sesi bu.
1: Dinozor demedik. Nereden geliyor onu soruyorum.
0: Dışarıdandır dostum, nereden olacak?
1: İyi de ses bu kadar net gelmez.
0: Ne? Burada mı?
1: Korktun mu?
0: Ya yok, ne korkacağım? Heyecanlandım.
1: Nerede acaba? İşte. Kaçırdık.
0: Vallahi kaçtı.
1: Hadi bulalım şu yaramazı.
0: Hadi.

0: Yok dostum, yer yarıldı, içine girdi sanki.
1: He ya.
2: Duydun mu?
1: Duydum. Kedi bir şeyler mi devirdi acaba?
0: Kesin. Ses şu taraftan geldi. Gidip bakalım.
1: Hadi.
3: Bu kedinin sesi değil.
2: Evet. Bu saatte kim ki bu? Yalnız olduğumuzu sanıyordum.

0: Ne yapıyorsunuz siz burada?
1: Zehra abla. Biraz ezber çalışalım dedik. Hakkı baba izin verdi.
2: Sen ne geziyorsun?
0: Bir şey unuttum, onun için geldim.
2: Aklımızı aldın abla ya. Bir dahaki sefere bana söyle, ben getiririm eve.
0: Siz ne işler çeviriyorsunuz bakayım? Avluda ezber mi yapılır?
1: Şey arıyorduk.
0: Ne? Yahu ne?
1: Hı? İşte bu.
0: Aa, kedi bu.
2: Dinozor demedik.
1: Şakamı çalma.
0: Tamam. Sessiz olun. Bu yavrucak çok korkmuş.
1: Aa, yaralı galiba.
0: Evet. Canım ya.
2: Korkmuş olmalı.
1: Hadi bakalım bir neyi var.
0: Hadi.
1: Ne yapacağız şimdi bunu?
0: Önce bir karnını doyuralım.
2: Neyle? Çay ocağında biraz ekmek olacaktı. Sütle, ekmeği sütle ıslatırız.
1: Süper. Hadi yapalım.
2: Peki nerede saklayacağız bunu?
1: Saklayacak mıyız?
0: Bence saklayalım. İzin vermeyebilirler. Bu yavruyu da iyileşmeden göndermek olmaz.
1: Nerede saklayacağız?
0: Sizin medreseye ne dersiniz? Hı-hı.
1: Bilmem ki.
0: Anahtarı var mı sizde? Onu söyleyin siz.
1: Var da.
0: Konu kapanmıştır. Kimse yok.
3: Evet, kimse yok.
2: Evet, yok.
3: Kimseye görünmeden ilerlememiz lazım.
2: Kediyi kucağımıza mı alsak? Böyle bitmeyecek bir yol ya.
0: Kedi nerede ki?
2: Hayda. Biliyordum ben ya.
0: Tamam çocuklar, paniklemeyin, buluruz şimdi.
4: Gel pisi.
2: Çok yaramaz çıktı bu da ya.
1: Sorma, yoracak bizi.
0: Sağ salim bulup götürelim de.
1: İnşallah. İşte orada yaramaz. Hiç kusura bakma kedi. Seni bırakmaya gelmiyor.
2: Aman diyeyim Emin.
0: Eyvah.
1: Biri geliyor.
2: Sakla kediyi, sakla.
1: Oldu bile.
5: Selamun aleyküm çocuklar.
4: Aleyküm selam amca.
1: Oh, ölüyordum korkudan.
2: Aynen ya.
0: Tamam çocuklar, neredeyse geldik. Ha gayret.
2: Evet, işte kapı göründü.
1: Bir an önce bırakalım da evlere dönelim.
2: Allah aşkına miyavlayıp durma artık. Yakalatacaksın bizi.
1: Kur'an'la ezberletelim mi Harun?
2: Yapamaz ya, yapamaz sanki. Yapabilir mi ki?
1: Söylediklerini anlıyorsa ezberle yapabilir bence.
2: Doğru.
1: Şşş, Zehra abla. Kedi değil, sen yakalatacaksın bizi şimdi.
0: Doğru.
1: Of ya. Selamun aleyküm.
0: Fatma abla. Sen ne geziyorsun burada?
6: Selam verdik, aldığımız cevaba bak.
1: Aleyküm selam. Beklemiyorduk da ondan.
6: Beklemediğinizi anladık. Ne oluyor burada bakayım?
2: Bir şey saklamıyoruz.
6: Ya ben bir şey saklıyorsunuz mu dedim. Çözülüyorsunuz yavaş yavaş.
1: Aha, yakalandık işte.
6: İşte bu ölümcül vuruştu. Beni yormayın. Anlatın bakalım.
1: Aa, kedi bu.
2: Dinozor demedik ki.
0: Harun.
2: Ne ya? Şaka yapayım dedim.
0: Yapma.
1: Ah canım. Sen ne tatlı şeysin. Biz bunu taşhanda bulduk Fatma abla. Sanırım yaralı.
0: Ne yapacağımızı bilemedik.
6: Aa, ne demek bilemedik? Bilemeyecek ne var?
2: Ne yapacağız?
6: Pansuman.

0: var. Eline sağlık Fatma abla.
1: Hiç önemli değil. Peygamberimiz de hayvanları çok sever, onlara merhamet edermiş.
2: Peygamber Efendimizin de kedisi varmış. Doğru mu Fatma abla?
1: Evet. İsmi de Müezza.
3: Müezza abla mı?
1: Evet.
2: Biz de bunun adını Müezza koyalım mı?
1: Bakın, Müezza da sevdi ismini.
0: Kediyle gelmek iyi bir fikir değil bence.
2: Ne yapacaktık ya?
0: Zehra ablaya bırakabilirdik.
2: Eve gitti o.
0: Doğru.
2: Niye ablam o sabah?
0: İnşallah. Korktuğumuz başımıza geldi.
2: Aynen. İnşallah bir daha mı yavlamaz?
0: Hayda. Sen söyledikçe oluyor. Farkında mısın?
2: Çattık. İnşallah çantadan çıkmaya kaldı.
0: Koş Harun. Gel pisi pisi pisi pisi pisi. Gel pisi pisi pisi pisi pisi pisi.
2: Gel artık Müezza ya. Seni saklayacağız diye mahvolduk. Zaten yaralısın. Gidecek yerin mi var da kaçıyorsun?
0: Ya Harun, sen nasıl bir arkadaş yokluğu çekiyorsun ya?
2: Ne alaka dostum?
0: Kediyle oturup çay içmediğin kaldı. Neden hayvanı anlamayacağı şeyler söyleyip duruyorsun?
2: Stresten işte.
4: Ya bana bakın. Hem hayvanı camiden kaçırdınız, hem de burada boş boş konuşuyorsunuz.
2: Ya bilerek mi kaçırdık sanki? Sen eve gideceğim diye tutturmasaydın sana emanet edecektik.
4: Ben de keyfimden gitmedim herhalde.
0: Tamam çocuklar, sakin olalım. Müezza sesimizden ürküp hiç gelmeyecek.
2: Aynen. Hı? Buldum. Orada.
0: Aferin Harun. Sen olmasan ne yapardık biz?
4: Nasıl da korkmuş yavrucak.
0: Gel pisi pisi pisi pisi pisi pisi. Gel pisi pisi pisi pisi pisi pisi pisi.
2: Çabuk ol Emin.
0: Neye çabuk olayım dostum? Gelmiyor işte, ne yapayım?
4: Hadi ya, in aşağı artık.

0: Yahu çocuklar, Musa'ya gülmez ama hakikaten çok komikti. Kusura bakma Emin'cim.
1: Estağfurullah Hakkı Baba. Sonra ben de çok güldüm.
0: İyi de kediyi saklamaya neden uğraştınız ki? Bana söyleseydiniz ya, birlikte bakardık.
2: Bilemedik ki. İzin vermezsin sandık.
0: Olur mu hiç öyle şey? Hayvanları seven ve onlara merhamet edene Rabbimiz de merhamet eder. Sahabe Efendimiz Ebu Hureyre'nin isminin anlamı kedilerin babasıdır.
3: Kedilerin babası mı?
0: Evet. Kedileri çok sevdiği için de bu ismi almıştır. Kedi nerede bu arada?
4: Ha? Aa, kaçmış yine.
1: Yine bulmak bize düştü.
2: Yine mi ya?
5: Az önce sahibi gelip aldı Hakkı Baba. Siz burada yoktunuz.
2: Aldı mı?
0: Kediyi sahibine kavuşturduğumuza göre...
5: Bir sevap da oradan aldık demektir.
2: Ama çok alışmıştım ben Müezzaya ya.
0: Demek adı Müezzaymış.
5: Artık öyle.
1: He? Artık derken?
5: Asıl ismi Boncukmuş. Ama ben kediye peygamberimizin kedisinin ismi olan Müezza ismini verdiğimizi söyleyince önce şaşırdı. Sonra da kedisine o ismi vermeye karar verdi.
1: Keşke tekrar görebilseydik.
5: Fatma ablanız onu da halletti.
2: Nasıl?
5: Kedinin sahibi arada bir taşana getirecek Müezza'yı.
2: Yaşasın! Yaşasın!

0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.
1: Hay Allah yahu. Tüh.
2: Dur. Sakin ol.
1: Nasıl sakin olayım? Berbat oldu pençelerim. Neden beni bulur ki bütün bunlar? Neden? Ol.
2: Zikrin, sakin ol. Bir sabır çek.
1: Sakin olamam Fikri, sakin olamam. İnsanlar neden ağzından çıkarttığı sakızı sokağa atar? Bak bütün pençeme yapıştı.
2: Haklısın. Bir insanın asla yapmaması gereken bir şey bu. Çöpü çöpe atmak gerek. Fakat böyle bir kaza geldi artık başımıza.
1: Neden beni bulur böyle şeyler? Allah'ım ah, neden hep beni bulur, neden?
2: Yahu amma abarttın. Altı üstü bir sakız yapıştı. Temizleriz diyorum.
1: Abarttım ha? Bak saate kaç olmuş? Günün en güzel saati değil mi benim için bu saat?
2: Evet.
1: Güneş tepeye çıkar. Şu ağacın gölgesi tam telin üzerine düşer. Ben de o gölgede güzelce şekerleme yaparım değil mi?
2: Evet.
1: Bak gördün mü? Bunu kaçırdım gitti. Bu zevkim elimden alındı. Şimdi söyle bakalım abartıyor muyum?
2: Canım abartıyorsun demem ondan değil. Abartıyorsun çünkü daha büyük bir şey.
1: Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Biz şimdi otelin üzerinde olabilirdik değil mi Fikri?
2: Evet kardeşim. Eğer ayağına sakız yapışmasaydı, biz onu temizlemek için bu direğe konmayacaktık. Şu an üzerimize devrilmiş ağaçla birlikte asfaltta yatıyor olabilirdik.

0: Ağaç bizi yassı hale getirir, yere yapıştırırdı değil mi?
1: Allah korusun ama evet.
0: Senin yassı halinde hiç güzel olmaz ha.
1: Sanki seninki olur.
0: Verilmiş sadakamız varmış Fikri.
2: Şimdi anladın mı Zikricim sana neden abartıyorsun dediğimi?
0: Anlamaz olur muyum kardeşim? Başına bir iş geldiyse hemen isyanda bulunma. Niye beni bulur diye sorma. Bir hayır vardır olanda. Biz bilmeyiz gerçeği, görmez gözümüz öteyi. Öğren işte bu yüzden olanda hayır var demeyi. Şimdi biz bu tele bir daha konamayacak mıyız?
1: Niye konamayalım canım? Mahalle elektriksiz kalacak değil ya. Gelip tamir edenler.
0: Ya bir daha aynı şey olursa?
1: Kardeşim, hayır da şer de Allah'tan, tedbirimizi alır, takdiri ona bırakırız.
0: Doğru.
1: Hadi uç da gidip caminin şadırvanındaki sularla yıkayalım pençeni.
0: Tamam.
3: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.

0: Sabah sporu mu yapıyorsun?
1: Sen spor yapmıyor musun yoksa?
0: Hiç yapmaz olur muyum? Bazı sabahlar ısınma hareketleri yapıyorum ben. Peki sen hangi hareketleri yapıyorsun?
1: İşte ben de şu hareketleri yapıyorum.
0: Belli ki sen de spor yapmayı kabaran hindi ve ailesi kadar çok seviyorsun.
1: Bana bu sporcu ailenin hikayesini anlatır mısın?
0: İstersen hemen anlatabilirim.
1: Tabii ki istiyorum.
0: Öyleyse ben de anlatmaya başlıyorum. Kabaran hindi 3 yavrusuyla yüksek bir tepede yaşarmış. 3 yavrunun 3'ü de birbirinden sevimliymiş. Bu aile her güne spor yaparak başlarmış. Yalnız yumurtadan en son çıkan yavru her şeyi küsüp darılırmış.
1: Ona spor yaptırmıyorlar mıymış? Bu yüzden mi küsüyormuş?
0: Öyle değil de nasıl söylesem, bu yavru mızmızın tekiymiş.
1: Ha, mızmız mı? O da ne demek?
0: Mızmız her şeye kusur bulan, hiçbir şeyden memnun olmayan demektir. Öyle ki bu yavru uyumak için annesinin kanatları altına girdiğinde en iyi ve en yumuşak yeri kapmak için kardeşlerini bir o yana bir bu yana itip dururmuş. Dahası istediği yapılmayınca kardeşlerine küsüp sırtını dönermiş. Bu yüzden adı Mızmız Hindi olarak kalmış.
1: Peki Mızmız Hindi böyle davranırken kardeşleri ne yapmışlar?
0: Kardeşleri onun mızmızlanmasına, ağlamasına daha fazla dayanamayıp anneleriyle konuşmuşlar. Bunun üzerine anneleri Mızmız Hindi'yi karşısına almış. Bak yavrum, kardeşlerinle iyi geçin ve her şeyi küsüp onların kalplerini kırma. Hem böyle kötü örnek oluyorsun. Bu davranışlarından dolayı zararlı çıkan sen olursun demiş.
1: Çok güzel söylemiş.
0: Ama Mızmız Hindi annesinin bu güzel sözlerini çok yanlış anlamış. Niçin annem kardeşlerimi değil de beni uyarıyor? Anlaşılan annem kardeşlerimi benden daha çok seviyor diye düşünmüş. Sonunda ne yapmış biliyor musun?
1: Ne yapmış?
0: Tabii ki annesine de küsmüş.
1: Ne? Anne küsülür mü hiç?
0: Küsülmez. Ama Mızmız Hindi küsmüş işte.
1: Oysa anne babaya öf bile değmez.
0: Sen bunu nereden öğrendin?
1: Öğretmenimden. Öğretmenimiz bize anne babanıza karşı saygılı olun, onların hayır duasını alın diye öğüt veriyor.
0: Ayşe, bugün senin ağzından bal damlıyor.
1: Ben henüz kahvaltımı bile yapmadım. Benim ağzımın kenarında bal yok ki.
0: Ağzından bal damlamak bir deyimdir. Anlamı da çok sevindirici ve güzel şeyler söylemek demektir.
1: Anladım. Güzel şeyler söylediğim için böyle diyorsun. Sonra ne olmuş?
0: Kabaran hindi yavrularını da peşine takıp kıra gitmiş. Hayatlarında ilk kez kır çiçeklerini gören yavrular sevinçten havalara uçmuş. Bir sağa bir sola yuvarlanıp durmuşlar. Fakat mutlulukları uzun sürmemiş.
1: Neden?
0: Çünkü Mızmız Hindi burada da somurtup duruyormuş. Neymiş efendim? En iyi çiçek tohumlarını kardeşleri önünden alıp yiyormuş. Sonra en canlı kanlı böcekleri hep onlar gagalıyormuş. Kardeşleri onun asık yüzüne daha fazla dayanamayıp annelerinin yanına gitmişler. Mızmız Hindi de tek başına çimenlerin üstünde gezinmeye başlamış. Derken hindilerin kokusunu alan aç bir tilki uzun otların arasında gizlenerek yakınlarına kadar gelmiş.
1: Ben tilki resmi yapmasını biliyorum. Nasıl oldu?
0: Çok güzel olmuş da bu tilkinin kuyruğu biraz uzun değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor?
1: Bu kuyruğu tilki üşüdüğünde yorgan gibi kullanabilsin diye böyle çizdim. Buna sarılmış yağılmış ılıyacak. Senin anlattığın hikayedeki tilkinin kuyruğu da böyle uzun muymuş? O da üşüyor muymuş?
0: O tilkinin kuyruğu bu kadar uzun değilmiş. Ayrıca üşümüyormuş da. Sadece karnı açmış.
1: O zaman bu avcı bir tilkiymiş.
0: Hem de çok kurnaz bir avcıymış. Tilki hindilere bakarak acaba hangisini avlasam diye düşünürken tek başına dolaşan Mızmız Hindi'nin daha kolay bir av olacağına karar vermiş.
1: Eyvah!
0: Eyvah ki ne eyvah! Tilki saklandığı yerden bir yay gibi gerilmiş, ok gibi fırlamış ve göz açıp kapayıncaya kadar onu yakalamış. Mısmıs Hintli de avazı çıktığı kadar bağırmış. İmdat! Kurtarın beni! Kimse yok mu? İmdat!
1: Onu hiç kimse kurtarmaya gelmemiş mi?
0: Gelmez olur mu hiç? Tilkinin pençeleri arasında çırpınan Mısmıs Hintli'nin imdat çığlığını annesiyle kardeşleri duymuş. Yıldırım hızıyla onun yardımına yetişmişler.
1: Peki ne yapmışlar?
0: Tilkinin başını gagalayıp Mısmıs Hintli'yi kurtarmışlar ve hemen oradan uzaklaşmışlar. Tilki bir anda neler olduğunu anlayamamış. Şaşkınlığı geçince de Hintlileri tekrar aramaya koyulmuş. Onları bulmak için altına bakmadık taş bırakmamış.
1: Bulabilmiş mi peki?
0: Çok aramış ama bulamamış. Sonunda karnını böğürtlenlerle doyurmaya karar vermiş. Ormanın derinliklerine gidip en sulu, en iri böğürtlenleri midesine indirmiş.
1: Ne güzel bir hikaye. Hem Mısmıs Hintli kurtuldu hem de aç tilki karnını doyurdu. Hiç kimse mutsuz olmadı.
0: Ama hikayemiz henüz bitmedi.
1: Yoksa tilki geri mi gelmiş?
0: Hayır, fakat Mısmıs Hintli başına gelen bu olaydan ders çıkarmış. Yani yaptığı hatayı anlayıp annesi ve kardeşlerinden özür dilemiş. Bir daha da varayoğa küsüp hiç kimseyi incitmemiş.
1: İğne miğne yuvarlak düğme. Ibıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
0: Sen sabah sporunu bitirmemiş miydin?
1: Az kaldı.
0: O halde ben aşağı iniyorum.
1: Biraz bekle, şu hareketi de yapayım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Hoş geldiniz.
1: Kıpır, Lila, Puf, Sütlaç ve Güçlü.
2: Geldim, geldim öğretmenim. İstediğiniz gibi lokum aldım.
1: Aferin incim. Bugün hep birlikte yengecin evine misafirliğe gideceğiz. Ona lokum da götüreceğiz.
3: Geçen kuzenlerim de bize misafirliğe gelmişti. Bir kutu baklava getirmişlerdi.
4: Çok lezzetliydi.
3: Sen iyi bilirsin tadını Kıpır. Çünkü çoğunu sen yemiştin.

0: Hay Allah! Tam da misafirlerim gelecek! Emektar arabacığım, söyle bana bozulmanın sırası mıydı? Neyse, seninle sonra ilgileneceğim. Hoş geldiniz değerli misafirlerim, hoş geldiniz!
1: Hoş bulduk!
2: Aa, arabada ne oldu yengeç? Hı?
0: Sorma dostum. Arabamın ufak bir tamire ihtiyacı var ama sonra ilgileneceğim.
3: Ufak bir tamir mi? Her yeri dağılmış.
0: Buyurun, buyurun.
4: Bu senin için yengeç.
0: Ne zahmet ettiniz dostlarım.
5: Lokumu da pek severim.
0: Çok teşekkürler.
2: Börek.
0: Hepsini sizler için hazırladım. Ben misafir ağırlamayı çok severim.
6: Ama bu börek patatesli. Keşke ıspanaklı olsaydı.
0: Öyle mi? Ben patatesli börek de seversiniz diye düşünmüştüm.
7: Kek de pek kabarmamış yengeç.
0: Şey...

0: Aslında çok uğraştım ama ancak bu kadar yapabildim. İsterseniz başka ikramlar da getirebilirim dostlarım. Hemen geliyorum.
1: İncilerim, her birimizin damak zevki farklıdır. Ev sahibi size ikramlar getirdiğinde beğendikleriniz için teşekkür etmeli, damak zevkinize uymayan ikramlar için de daha nazik davranmalısınız. Yengeç bizler için uğraşmış ve güzel ikramlar hazırlamış.
2: Bence çok lezzetliler.
1: Afiyet olsun incim. Şöyle bir söz vardır. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
3: O ne demek ki?
1: Yani ev sahibi ikram eder, misafir de kendi hayal ettiğini değil, ev sahibinin zahmet edip yaptığı ikramı yer ve teşekkür eder.
4: Haklısınız öğretmenim.
0: Ve meyve salatası.
2: Kıskaçlarına sağlık yengeç. Kek aslında çok güzel olmuş.
0: Sahi mi? Çok mutlu oldum.
2: Ve patatesli börek de çok güzel olmuş.
4: Ben de çok beğendim.
0: Afiyet olsun.
5: Bu odada ne var acaba?
2: Dur! Kıpır! Misafirliğe gittiğimiz bir evde kapalı olan kapıları izinsiz açamayız.
6: Evet, ortalığı da karıştıramayız.
5: Ne yapalım? Benim canım sıkıldı.
4: Yakala dostum! Bak yanımda ne getirdim.
5: Çok eğlenceli.
7: Neler oluyor? Her yerim ıslandı.
5: Suyun içindeyiz Puf. Biz balık. Hey!
8: Hay Allah basom.
0: Neyse ki kırılmadı.
1: Bu şekilde olmayacak. Kıpır ve güçlü. Durun bakalım artık.
5: Çok eğlenceli öğretmenim.
1: Evet, eğlenceli olduğunu biliyorum. Ancak etrafa bakın.
4: Biz ne yaptık böyle?
0: Sorun değil, sorun değil.
1: İncilerim, her eğlenceli oyun evde oynanmaz. Bakın etraf nasıl da dağıldı. Üstelik misafirlikteyiz. Misafir olduğumuz bir evde daha özenli olmalıyız.
7: Evet, geçen bize gelen misafirin yavru balığı da evde top oynamaya çalışmıştı. Top avizeye çarptı ve avize düştü.
1: Evde daha sakin oyunlar oynarız, muhabbet ederiz. Ama su savaşı yapamayız ya da top oynayamayız.
9: Özür dileriz yengeç.
0: Hiç sorun değil. Rica ederim. Hepsini hallederim ben.
5: Biz de sana yardım ederiz. Hadi arkadaşlar.

0: Bardaklar. Bardaklar. Bardaklar toplandı.
1: Yine beklerim dostlarım.
2: Yengeç, her şey çok güzeldi. Teşekkür ederiz.
3: Yengeç'in evinde yaptıklarımız hiç doğru değildi.
0: Haklısın. Keşke onun için bir şey daha yapsak.
4: Aferin incilerim. Hepimiz hata yaparız ama önemli olan hatamızdan ders çıkartmaktır. Yengeç'in arabasına bakın.
0: Yengeç! Arabanı hep birlikte eski haline getirebiliriz.
1: Sahi mi? Şimdi mi?
3: Tabii ki. Biz istersek her sorunu çözeriz. Hadi başlayalım.

adımlaşınca.

0: Oo, eskisinden daha da iyi oldu. Yüz geçlerinize sağlık dostlarım. Allah sizden razı olsun. Tabii ya, artık dışarıdayız. Nerede benim su tabancam?
1: Gölge oyunu.
2: Yaşasın. Dört gözle bu hafta sonunu bekledim. Öğretmenim, akşam olana kadar Luna Park'ta kalabilir miyiz?
3: Bugün istediğimiz kadar eğlenebiliriz.
4: Ben bu sefer çarpışan otolara bineceğim.
5: Aa, ne oldu şimdi? Tüm ışıklar bir söndü.
6: Dikkat dikkat. Sayın Mercanya halkı, yarın sabaha kadar elektrik kesintisi yaşanacaktır. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat.
4: Oo, duydunuz mu? Yarın sabaha kadar elektrik kesintisi varmış.
5: Bu hiç iyi olmadı. Tam da hafta sonu. Elektrik olmadan Luna Park'ta eğlenemeyiz.
2: Film de izleyemeyiz.
7: Koca bir akşam. Ne yapacağız ki?
0: Gölge oyunu.
3: Yengeç, bu harika bir fikir.
1: Gölge oyunu mu?
3: Evet incilerim. Eskiden elektrik yoktu. Tüm balıklar bazı geceler toplanır ve gölge oyunu izlerdi.
0: Ne günlerdi ama. Benim bir sahnem var. Hadi gelin benimle. İşte gölge oyunu için kuklalarımız. Bunlar bana dedemden kaldı.
4: Kuklalar. Adı var mı ki kuklaların?
3: Olmaz mı? Hacivat ve Karagöz.
5: Yengeç ortadan kayboldu.
0: Yar bana bir eğlence. Yar bana bir eğlence.
5: İşte gölge oyunu başladı.
0: Yar bana bir eğlence. Karagöz'üm neredesin söyle.
8: Ne bağırıyorsun Hacivat? Buradayım. Söylesene. Ben duymaz mıyım?
0: Estağfurullah Karagöz'üm. İki gözüm.
8: Aldım 2 kilo üzüm.
0: Şimdi konumuzla ne alakası var?
8: Pazara mı gidelim? İndirim mi var?
0: Vallahi dediklerinden hiçbir şey anlamadım kara gözüm.
8: Beni bir sen anladın, sen de yanlış anladın.
0: Gidiyorum o halde ben de. Dalga mı geçiyorsun benimle?
8: Dur dur, şaka yaptım sadece. Üzüm yiyecektik hani birlikte. Ay, oy, oy.
2: Çok eğlenceliydi.
3: Hadi şimdi sizler kendi kuklanızı yapın bakalım incilerim.
1: Yaşasın.

0: buldum. Bir kukla yaptım. Gölge oyununa hazırım.
1: Miyav miyav kedicim. Kartondan kuklam benim. Ben de bir kukla yaptım.

0: Çağın Çufi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki

0: ile Bera.
1: Sandıktan çıkan eğlence. Güneş gökyüzündeki yerini almış, kuş cıvıltıları etrafı sarmıştı. Tam o sırada Ayla ve Bera yeni bir güne gözlerini açmıştı. Yataklarından kalkarak günü selamladılar. Doğruca banyoya koştular. Sırayla yüzlerini yıkadılar. Ardından dişlerini fırçaladılar. Güle oynaya merdivenden indiler. Karşılarında anne ve babalarını gördüler. Gülen yüzlerle kocaman "Hayırlı sabahlar" dediler. Ardından mutfağa girdiler. Babaanneleri elinde dumanı üzerinde sıcacık böreklerle torunlarına doğru gülümsedi ve onları sofraya davet etti. Ayla ve Bera koşarak sofraya oturdular. Babaannenin böreklerini hapur hapur yemeye başladılar. Bera böreğini yerken bir anda dedesinin olmadığını fark etti ve
2: "Dedem nerede babaanne?"
1: diye sordu. Babaanneleri
3: "Dedeniz kasabaya kadar indi. Birazdan burada olur çocuklar," dedi.
1: Böreklerini bitiren Ayla ve Bera bahçeye çıktılar. Saklambaç oynamaya karar veren iki kardeş güzel bir tekerlemeyle gözlerini kimin yumacağını, yani ebe olacağını belirledi. Ayla,
4: "Oo, portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir masal okudum. Duma duma dum, kırmızı mum. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık. Sen bu oyundan çık."
1: O da ne? Ayla ebe oldu. Ağaca göz.

0: Üzerini yumdu, saymaya başladı. Bera da saklanmak için kendine bir yer baktı. Ardından dedesine ait olan marangoz atölyesine girip saklandı.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Ayla 10'a kadar saydıktan sonra gözlerini açtı ve Bera'yı aramaya başladı. Ağacın arkasına baktı ama Bera orada yoktu. Ardından atölyeye doğru yöneldi. Bera, Ayla'nın geldiğini görünce heyecanlandı ve saklandığı yerden koşarak kaçarken bir sandığa takılıp yere yuvarlandı. Ayla hemen kardeşinin yanına geldi.
1: "İyi misin Bera?"
0: diye sordu. Bera, iyi olduğunu söyledi. Tam ayağa kalkarken takıldığı sandığın kapağının açıldığını gördüler. Sandığın içinde ne olduğunu merak eden Ayla ve Bera kafalarını uzatıp sandıktan içeri doğru baktılar.
2: Bunlar kim sence Ayla?
1: Arkada görünen ev dedemin evinin eski hali değil mi?
2: Aa evet, o zaman
1: bu dedem olmalı. Yanındaki de babam.
0: Çocuklar dikkatlice fotoğrafa bakınca fotoğraftakilerin babalarının ve dedelerinin eski bir fotoğrafı olduğunu gördüler.
1: Peki bu ellerindeki şey uçurtma değil mi?
0: Dedi Ayla.
2: Evet evet bu bir uçurtma.
0: Dedi Bera. O sırada korna sesiyle irkildiler. Atölyeden çıkıp bahçenin kapısına doğru baktıklarında dedelerinin geldiğini gördüler. Neşeyle ona doğru koştular. Dede, dede. Dedeleri arabadan inip torunlarını kucakladı. Ayla buldukları fotoğrafı dedelerine göstererek
1: "Dede bak ne bulduk, bu bir uçurtma mı?"
0: diye sordu.
3: "Bak kuzucuklara, nasıl buldunuz siz o fotoğrafı?"
2: "Yanlışlıkla bulduk dedeciğim, ne olur bize de uçurtma yapmayı öğret,"
0: dedi Bera. Dedeleri torunlarını kırmadı ve birlikte atölyeye gittiler.
4: "Peki çocuklar, uçurtma için gereken malzemeler nelerdir biliyor musunuz?"
0: Ayla hemen cevapladı.
1: "Bip,"
0: dedi. Bera da
2: "Çıta ve makas,"
0: dedi.
4: "Ve de bir naylon ya da kağıt,"
0: diye tamamladı dedeleri. Malzemeleri hazırlayıp uçurtmayı yapmaya başladılar. Ayla ile Bera çok heyecanlı görünüyordu. Hayatlarında ilk kez uçurtma uçuracaklarından bir an önce dedelerinin uçurtmayı bitirmesini bekliyorlardı. Dedeleri uçurtmayı yaparken bir yandan da onlara anlatıyordu.
4: "Önce bu çıtaları çapraz şekilde koyalım. Sonra ipi üzerinden geçirelim,"
0: dedi dedeleri. Çocuklar pür dikkat takip ediyorlardı dedelerini. Ayla ve Bera'nın heyecanı giderek artıyordu. Birkaç dakika sonra uçurtma hazırdı. Dedeleri uçurtmanın çıtalarını kontrol etti. İp yeterince uzun, çıtaları da sağlamdı.
1: "Hadi dede, hadi uçuralım artık,"
0: dedi Ayla. Dedeleri işaret parmağını diline sürüp havaya doğru tuttu.
4: "Şu tarafa doğru gidelim çocuklar,"
0: dedi. Ayla ve Bera neden başka yere doğru gittiklerini anlamadılar ve dedelerine sordular. Dedeleri uçurtmanın rahatça uçurulabilmesi için açık alana, düz bir araziye ve rüzgara ihtiyaçları olduğunu söyledi. Birlikte yola koyuldular. Dedeleri uçurtmayı yukarıya doğru bıraktı ve koşmaya başladı. Ayla ve Bera da onunla beraber koşuyordu. Bir süre sonra dedeleri yoruldu.
4: "Alın bakalım çocuklar, şimdi bu ipi tutacaksınız. Sıra sizde. Hadi uçurun uçurtmayı."
0: Uçurtma uçacak gibiydi. Bunu gören dedeleri,
4: "Hadi çocuklar siz güzelce oynayın. Ben de gidip babaannenize yardım edeyim,"
0: diyerek eve geri döndü.

0: ağacın dalına takıldı. Ayla ve Bera ne yapacaklarını şaşırdı. İpi çektiler, olmadı. Bir kez daha denediler, yine olmadı. Böyle giderse ip kopacak, uçurtma ağaçta asılı kalacaktı. Korkulan oldu, uçurtmanın ipi koptu.
1: Ne yapacağız Bera?
0: Diye sordu Ayla. Şöyle bir etrafına bakındı. Ardından ağaca tırmanmayı düşündü. Ancak bu hem çok tehlikeli hem de zordu. Ağaca şöyle bir sarıldı. Bir adım attı, ikinci adımında ayağa kaydı. Ayla o sırada yere bakındı ve birkaç taş parçası buldu. Kimseye zarar vermeden etrafını kontrol ederek uçurtmaya doğru fırlattı. Fakat başarılı olamadı. İki kardeş aralarında konuşmaya başladılar. Ayla,
1: "Bir merdivenimiz olsa şimdi tırmanıp alırdık uçurtmayı,"
0: dedi. "Evet, bu bir merdiven." Merdiveni ağaca dayadılar. Ayla merdiveni tutarken Bera tırmandı ve uçurtmayı dikkatlice daldan aldı. Uçurtma ellerindeyken kopan ipi gördüler.
2: Nasıl uçuracağız bunu tekrar Ayla?"
0: dedi Bera.
1: "Merak etme, dedem onu da düşünmüş. Bak, yedek ip vermişti bana."
0: Ellerindeki ipi kopan ipe bağlayıp sıkı bir düğüm attılar. Koşarak uçurtmayı denediler. Uçurtma bir sağa bir sola yalpaladı derken...
1: "Daha hızlı Bera!"
0: diye seslendi Ayla. Çok geçmeden uçurtma havalandı. Uçurtmayı uçurmayı başardılar. Dedelerinin yaptığı uçurtma kadar yükseğe çıkmasa da bu uçurtma gökyüzünde bir süre süzüldü. Bahçedeki tulumbadan su çekerek güzelce temizlendikten sonra eve girdiler. Akşam oldu, uyku saati geldi. Ayla ve Bera yataklarına girdi. Bugün ilk kez uçurtma yaptıklarını, nasıl dala takıldığını, sonrasında nasıl kurtardıklarını konuşup geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Sabah erken uyandık, babaannemin böreğinden tattık. Çok lezzetliydi börekler, şükredip masadan kalktık. Oynarken saklambaç, bir sandığa takıldık. Dedemin gençliğindeki uçurtmayla tanıştık. İp, naylon, çıta, makas, uçurtmamızı hazırladık. Boş bir arazide uçurtmayı uçurduk, güldük, eğlendik. Ağaca takıldı uçurtma, merdivenle kurtardık. Rüzgara karşı koyup uçurtmamızla oynadık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar gökyüzünde en yükseğe çıkardıkları uçurtmalarının havada ne güzel süzüldüğünü düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Lanet çocukta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Gördün mü keçi? Ne kadar da tatlı. İster misin bu sincapçı alıp cebimde gezdireyim? Ona fındık, fıstık, badem vereyim. Patisine eldiven, başına da bere öreyim. Sabahtan beri bir torba laf ettim. Senin baktığın yere bak. Hadi oradan, bana bakacaksın bana. En azından ben konuşurken bana bakacaksın. Ya, bana bakman için illa elmayı elime mi almam lazım?
1: Be.
0: Yok öyle ya ama. Aman be, al elmanı. Be. Hala yüzme değil, elmaya bakıyor. Bana niye baksın ki? Beni kimse ciddiye almıyor zaten. Keçi niye alsın? Öf, keşke elma olsaydım.
2: 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe, 3 akçe, 5 akçe. Kabul, 5 akçe. Al bakalım. Bir de akıllıyım diye geçinirsin tüccar efendi. Nasıl da dediğime geldin?
3: Sorma Hacivat. Senin karşında insan adeta aklını yitiriyor.
2: Öyleyimdir. Pazarlığı iyi bilirim. 3 akçelik kalemi 5 akçeye. Bir dakika.
3: Yok sana dakika makika Hacivat. Pazarlık bitti. Hadi bana eyvallah.
2: Nereye gidiyorsun? Al kalemini.
3: Tamam, alayım.
2: He? İtiraz etmeyecek misin?
3: Yoo, niye edeyim? Alıp satmak benim işim. Al dersen alırım, sat dersen satarım.
2: İyi, al o zaman. Ver bakalım sen de 5 akçemi.
3: 5 değil, 3 akçe.
2: 3 akçemi?
3: Evet. İstemiyor musun? Para yerine kumaş ya da başka bir eşya da verebilirim.
2: Yahu bana 5 akçeye satmadın mı bunu?
3: Evet.
2: Versene 5 akçemi.
3: Olmaz. Ben 3'e alır, 5'e satarım. İşim bu.
2: Tüccar efendi, tüccar efendi. Ben kolay lokma değilim öyle. Ver 5 akçemi.
3: 3 veririm.
2: 5 isterim.
3: 3, 5, 3, 5, 3, 5, 5, 3. Of! Yine sen kazandın. Peki, al bakalım 3 akçeni.
2: Dedim sana kolay lokma değilim.

0: yapayım diye.
1: Gerçekten de öyle. Maşallah sana. Hadi bana müsaade.
0: Selametle. Bir de açık gözüm diye gezer. 5 akçelik alacağımı... Bak ya, yine mi? Hey, buraya gel. Bu sefer oldu. Aldım kalemi tekrar. Hem de çok ucuza. 3 akçelik kalemi sadece 5 akçeye. Of, yine mi ya? Cebimde para kalmadı.
2: Selamünaleyküm Hacı Vat. İnsan bir aleyküm selam der. Git bakalım Hacı Vat Efendi. Sen de git. İyi ki bir kalemim var. Yani demek istiyor ki bende kalem var. Ben alimim. Sende kalem yok. Sen cahilsin. En azından yüzüme baktı. Bu da bir şey sonuçta değil mi? Teselli bulduğum şeye bak ya.
3: Yahu sen bu tesbihi al. Herkesin gözü senin üzerinde. Olmazsa benim adım da tüccar değil. Hatta bana ne isim istersen koy.
4: Bana bak tüccar efendi. Eğer bu tesbih işe yaramazsa...
3: Yarayacak.
4: Eğer bu tesbih dediğin gibi zümrüt taşı değilse...
3: Zümrüt.
4: Eğer bu tesbih 40 akçeye değmezse...
3: Değer.
4: Göreceğiz bakalım.
2: Aman tüccar efendi, bana öyle bir şey ver ki herkes bana baksın. Hatta hep bana baksın. Hatta sadece bana baksın. Düştüm ocağına. Torba torba paralar sereyim kucağına.
3: Dur yahu Karagöz, dur. Her şey para mı? Önemli olan senin müşkülünün çözülmesi.
2: Ya sen ne iyi adamsın.
3: Şimdi de bakalım bana. Ne istiyorsun?
2: Hemen anlatayım meramımı.
3: Ben senin meramını anladım Karagöz. Sen bana güven. O iş bende. Sana öyle bir elbise vereceğim ki kıpır kıpır.
2: Hı, kıpır kıpır mı?
3: Elbette. Hiç kimsede örneği yok. Dünyada tek sende olacak. Herkes sana bakacak. Gözlerini senden alamayacaklar. Elbisen yarın hazır.
2: Yaşa tüccar efendi. Borcum ne kadar?
3: Şey, çok bir şey değil yahu. 50 akçe kadar.
2: Hakikaten de değilmiş. Tamam ağam, tamam paşam. Anlaştık. Yarın bu saatte burada. 2 orta, 1 saate. Haydi bana müsaade.
3: Hayda, hiç pazarlık da etmedi. Keşke 100 akçe deseydim. Neyse, fazladan cep dikerim, 100 akçeyi tamamlarım. Şimdi gidip şu Karagöz'ün kıpır kıpır elbisesini hazırlayayım.
2: Çok iyi bir insan bu tüccar. Gerçekten de herkes bana bakıyor. Gerçi her kıpır içinmiş 50 akçe. Ben yanlış anlamışım. 2 kıpır 50'şerden aman neyse. Ben ne bilirim hesabı. Şu elbisenin keyfini çıkarayım.
5: Karagöz.
2: Buyurun efendim.
5: Bana çarşıdan 1 kilo kuru sarımsak, 2 demet taze sarımsak, biraz sarımsak tozu, biraz da...
2: Ya anladık. Memlekette ne kadar sarımsak varsa istiyorsun. Ama alamam.
5: Aa, nedenmiş o? Her zaman alırdın.
2: Bir bak. Bakalım her zamanki gibi miyim?
5: Niye ki?
2: Bu ne hat bilmezliktir. Kıpırlarımı görmüyor musun? Gerçi gözün alışık değil. Sen de haklısın.
5: Ne olmuş bu adama ya?
2: Çekil şuradan elma kurdu. Kıpırım var benim. Ne kalemmiş arkadaş. Bir bırakmadı dünden beri. Ama artık benim de kıpırlarım var.
0: Sen eskiden selam verirdin Karagöz.
2: Senden bir selam alacağım var Hacı Vat Efendi. Ona say.
0: Ha? O da ne demek?
2: Boş ver. Anlatsam da anlamazsın.
0: O nasıl söz Karagöz'üm? Ne ben bu sözü hak ettim ne de sana yakıştı.
2: Bana neyin yakışıp yakışmayacağını ben bilirim. O kalemi de bırak artık. Mürekkebi eline akacak.
0: Hayda! Ne olmuş buna böyle? Karagöz kibir nedir bilmezdi. Hem ne biçim elbise o öyle? Her yeri kıpır kıpır. Bu işte bir iş var ama. Dur bakalım. Çıkar. Şunu takip edeyim.
2: Aklını aldım milletin aklını. Ha, ne oluyor? Amanın elbiseye bir haller oldu. Elbise marzalandı. Amanın. Uy, duramıyorum. Neler oluyor bana? Yardım edin.
0: Yettim Karagöz.
2: Kurtar beni Hacı Cavcav. Korkuyorum. Of. Ne Ne oluyor Hacivat?
0: Yahu ne bileyim ben. Bu tuhaf elbiseyi giyen sen.

0: Bilsen bilsen sen bilirsin.
1: Yırtılıyor.
0: Görüyorum. Ha? O da neydi yahu?
1: Ne bileyim ben. Zavallılar çıkmasaydı az kalsın açlıktan, susuzluktan ölecekmiş.
0: İyi de sen koymadın mı onları oraya?
1: Yok ya, ben niye koyayım?
0: Peki kim koydu?
1: Tüccar.
0: Tüccar mı?
1: Evet. Bir de bunun için 100 akçe aldı benden. Her kıpır 50 akçe dedi. 2 kıpır var dedi. 2 ile 50'yi topla dedi. Yok böl dedi. Yo yo. Şey dedi. Koy dedi birbirine.
0: Her neyse Karagöz. Bırak şimdi hesabı kitabı.
1: Olur mu ya? Tam 100 akçemi aldı benden.
0: İyi de neden böyle bir elbise istedin ki?
1: Senin kalemin var. Benim yok.
0: Nasıl yani?
1: Sende kalem var diye kendini alim gördün. Cahilim diye verdiğim selamı almadın. Beni görmezden geldin Hacı Cavcam. Hatta keçi bile görmezden geldi. Ben de kimse beni görmezden gelmesin diye tüccardan güzel bir elbise istedim. Böylece herkes bana bakacaktı.
0: Ah be kara gözüm, sen benim gözümsün. Hem de öyle böyle değil ha. İki gözümsün. Seni görmeyen gözü neyleyeyim?
1: Sahi mi?
0: Canım o da laf mı? Sahi tabii. Sen benim en iyi arkadaşımsın.
1: Yaşa Civat.
0: Dur kara göz dur. Suyumu çıkaracaksın. Demek bu kalem yüzünden kendimi alim sanmışım, öyle mi?
1: Evet, aynen o kalem.
0: Yahu ben alim olsam, o tüccar bana 3 akçelik şeyi 5 akçeye satabilir miydi?
1: Öyle mi yaptı?
0: Evet, 3 akçelik kalemi bana 5 akçeye sattı.
1: Oo, ayıp etmiş. Bana da bu elbiseyi 100 akçeye sattı.
0: Yürü Karagözüm, bunun hesabını soracağız ona.
1: Soralım Hacı Cavcav. Benden 100, senden 5 akçe gitti. Hacı Vat, 100 mü çok, 5 mi çok?
0: Duyduk, duymadık demeyin. Sultanın fermanıdır. Karagöz dünyada tek olan özel mi özel, güzel mi güzel, kıpır mı kıpır elbisesini. Tuzsuz Deli Bekir ise zümrütten yapılma, gümüşten kakılma, pahalı mı pahalı, Işıl mı ışıl tesbihini yetimlere bağışlamaya karar verdi. Bu iki eşyanın da değerinde alınıp satılması işini mahallemizin dürüst esnafı Tüccar Efendi'ye verdi. Duyduk, duymadık demeyin.
2: Sultanın fermanı mı?
3: Öyle dedi. Duymadın mı?
2: Bakayım. Kaç akçeye satılmasını emretti sultanımız?
0: Canım, aldıkları paraya. Elbise 100 akçe, tesbih 40 akçe.
2: Tamam, ben alıyorum. Yeter ki sultanı bu işe karıştırmayın.
0: Al bakalım, ben de bunu bağışlıyorum. 5 akçe.
2: Tamam Hacivat, tamam. Onu da aldım.
1: He, bir de sultanımız buyurdular ki bundan sonra her kim ki en küçük bir hayvanı bile özgürlüğünden ederse...
2: Etmem, etmem.
1: Bu iş bu kadar.
0: Yalnız en ucuz şey benim kalem. Ama bak neler yazdı, neler yaptı.
1: Hacivat, o fermanı gerçekten sultan mı imzaladı?
0: Elbette Karagöz. Sultan beni sever. Ben var ya ben öyle biriyim ki...
1: 3 akçelik kaleme 5 akçe veririm.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
2: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
2: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
0: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
2: Evet. Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
4: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
4: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu? Ben hemen hallederim. Alayım.
5: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem. Daha bu sabah topladık.
5: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
5: Neyse neyse. İçeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
5: Ne yazdın?
1: İçerik. Yumurtanın sarısı ve beyazı.
5: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
5: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
5: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
0: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
5: İyi tamam, ver bir tane.
6: Koli mi?
5: Yok, tane.
6: Teyzeye bak, 10 kolilik sordu, bir tane aldı.

0: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
1: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
0: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
2: Yaşasın!
3: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
1: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
4: Bu hafta sıra bizde.
0: Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
1: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
0: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
2: Olmaz.
0: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
3: Hı? Zaten hakem değil mi?
1: Ara bulucu olsun anlamında.
5: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım. Hadi gidelim.
6: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
1: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
6: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
1: Ne? Nasıl olur ama?
5: Nerede çalışacağız peki?
6: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
1: Evet. Adil bir çözüm bu.
5: Bize de uyar.
1: Hadi Aziz, bu topu yakala.
0: Sorun değil dostum, gönder gelsin.
1: Azıcık zıpla sen, ne olur sanki.
0: Kolaysa sen zıpla.
4: Evet Aziz, topu takip et.
0: Tamam, gönderin bir tane daha.
1: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
5: Evet, topun önünde dur bari.
1: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
0: Sağ taraftan.
1: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
0: Kolaymış.
1: Nihat, çek şutu.
0: Nasıl yakaladım ama?
1: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız.
5: Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
0: Fırtına gibiydiler maşallah.
5: O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz.
1: Bir şekilde gol atarız ama önemli olan gol yememek.
5: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
2: Hadi.

0: Kanada on Otmak'ın Mersin ili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Evet sayın seyirciler, bir Yumurcalı derbisinde daha beraberiz. Son maçta kırmızı takım fırtına gibi esti. Evet Şakir, sen ne düşünüyorsun?
2: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
1: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
2: Ha, maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.

0: İlk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
1: Aferin. Defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın. Ama defansı da boş bırak.
2: Hiç mi hücum çalışmadınız?
3: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
2: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
3: Tamam, güzel fikir.
0: Evet sayın seyirciler, harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi.
4: Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik.
0: O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
5: Kaleci dahil. Alt kadro hücum. Pasajları ilerliyorlar. Maçın düşen bir pas. Burak şut çekiyor. Pasajlar inanılmaz bir kurtarış. Cenil topu havada yakalıyor be.
6: Bu kadar kez anlata gerek yok canım.
3: Dakikada aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
7: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
8: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
9: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.
10: Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
6: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
3: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: seksek çizgimiz hazır. Kim başlıyor?
1: Ben.
0: İkiniz aynı anda oynayamazsınız.
2: Ne yapacağız peki?
1: Ben abla olduğum için birinci olabilir.
2: Ne? Küçükler öncelikli değil miydi?
0: Sakin olun çocuklar. Bunun için bir çözümümüz zaten var. Gelin bakalım.
3: Şimdi ne yapacağız?
0: Sayışacağız.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: 1, 6, 9, 1000, 2.
0: Hayır, böyle değil. Durun.
3: Nasıl?
0: Sayışmaca parmağı geliyor. İşte geldi.
3: Yaşasın.
0: Şimdi ben sayışmaca tekerlemesini söyleyeceğim. Sayışmaca parmağı her hecede size dokunup kimi seçeceğine karar verecek, tamam mı?
3: Tamam.
0: Ooo, piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik, kırmızı iptik.
2: Yaşasın.
0: Hadi bakalım, taşını birinci kutuya at ve başla.
1: Yaşasın. Sıra bende. Bak, yassı taş bulmalısın akıllım. Seyret şimdi. Hop, işte oldu.
2: Ama anne.
0: Ablan oynasın, hemen sıra sana da gelecek. Ama önce bir taş bulmamız lazım.
2: Ablam bana da verse olmaz mı?
0: İyi fikir. Hadi soralım.
1: Hayır. Ha?
2: Bir kerecik abla. Bir kerecik.
1: Al, tamam. Ha?
4: Kırık yok. Hı? Gerçekten. Bir süre sargıda kalacak, o kadar.
0: Verilmiş sadakamız varmış Adem.
4: Çok haklısın canım. Doktor dedi ki muz kabuğuna basıp düşen ama belini incitmeyen ender vakalardanmışım. Bin şükür.
1: Muz kabuğunun yerde ne işi varmış ki?
2: Maymunlar yedikten sonra yere atmış olmalı.
4: Öyle de denebilir. Aa!
0: Ha? Dikkat et, aman.
1: Çok mu acıdı baba?
4: Yok, azıcık acıdı.
2: Aslanım be, güçlü babam benim.
1: Aslanımız hastalanmış.
2: Hayır, aslan adam susamış. Gidip su getireyim.
1: Belin boşlukta kalmış, kırlent ister misin?
4: Çok makbule geçer küçük hanım.
1: Nasıl, böyle rahat mı?
4: Biraz sağa.
1: Şimdi?

0: Az yukarı. Hah, tam oldu. Oh, şöyle bir rahat rahat oturayım he.
1: Baba, baba.
0: Bir ses mi geliyor Emel?
2: Yok, hiç duymuyorum ben.
1: Hey, benim Ceren, Clint değilim.
0: Çok rahatmış Emel. Bir tane de sana alalım.
2: Olur olur.
1: Clint, Ceren. Nani, nani, nani. İşte su.
0: Çok teşekkür ederim canım oğlum.
1: Hadi bakalım, besmele çek ve 3 yudumda iç.
0: 3 yudumda? Hı?
1: Evet. Eren, depoda su kalmamış mı?

0: Çok sessiz.
1: Tamam.
0: Mandal lütfen.
2: Hangisi olsun?
0: Kırmızı.
2: Dat dat. Kırmızı lütfen. Başka mandal ister misiniz?
0: Evet, mavi bir mandalı daha ihtiyacım var.
2: Dat dat. Mavi mandal yükler misiniz?
3: Üzgünüm, hiç mavi mandalımız kalmamış. Beyaz versem olur mu?
2: Askıcı bayan, beyaz mandal olur mu?
0: Olur olur. İşte bitti. Sağ olun kuzularım. Siz olmasanız ben ne yapardım?
3: Mandalları sepetten kendin alırdın anne.
0: Çok doğru.
2: Mandallarla işimiz bittiğine göre geri kalanıyla oynayabilir miyim anne?
0: Olur tabii.
3: Ben de oynayabilir miyim anne?
0: Birlikte güzelce oynayın. Hadi bakalım.
2: Birlikte mi?
0: Şşş, anneye öf denmez.
2: Tamam.
4: Geçmiş olsun Adem. Duyunca çok korktum.
5: Endişe edecek bir şey yok ablacığım. Birkaç güne geçecek inşallah.
4: Öyle deme Adem. Kafanı da vurabilirdin. Nasıl oldu?
5: Bir iş için çıkmıştım. Yoldan karşıya geçmem gerekti. Karşıya geçip kaldırıma çıkmamla kendimi yerde bulmam bir oldu.
4: Ayağın mı burkuldu?
5: Yok abla, muz kabuğuna basmışım.
4: Muz kabuğu mu?
0: Evet, biz de şaşırdık ama neyse ki bu kadarıyla atlatmış olduk.
4: Çok şükür.
3: Önce ben oynayacağım.
2: Hayır, ben.
3: Ben. Tamam, tartışmaya gerek yok. Bölüşelim mi? Bir sana, bir bana.
2: İyi, tamam.
3: Bir sana... Bir bana.
2: Biraz çabuk ol.
3: İki sana, iki bana.
2: Çok sıkıldım.
3: Tamam, mandalcılık oynamayalım o zaman. Hadi doktorculuk oynayalım. Babamın bize ihtiyacı var.
2: Hastamızın ateşini ben ölçerim.
3: İğnesini ben yaparım.
2: İğne yapmana babam izin vermez.
3: Onun nasıl izin vereceğini biliyorum.
2: Nasıl?
3: Elinin filmini çekeceğiz.
2: Film mi?
3: Şimdi bize biraz kulak pamuğu, karton falan filan lazım.
0: Çocukların çoktandır sesi çıkmadı. Ben bir gidip bakayım.
5: Olur. Aman Allah'ım, iğne!
3: Geçmiş olsun hasta bey. İlacınız hazır.
2: İğne!
0: İğne mi? Neden ama?
3: İyileşmesi için mecbur.
4: Demek mecbur. Aman yani. Mecbursun Adem.
5: Yok.
2: Hiç acımayacak.
5: Bari önce ateşimi falan ölçseydiniz. İğneye değil de sirkeli suya falan ihtiyacım var gibi. Değil mi Emel?
0: Sakin ol canım. Doktorların bir bildiği vardır. Onlar neyi uygun görürse o.
5: Ama Emel.
3: Sağ olun Emel Hanım. Biz doktoruz ve iğne yapacağız. Mecbur. Çünkü filmi bozuk çıktı.
2: Bozuk.
5: Aman Allah'ım. Siz neler söylüyorsunuz doktorlar? Yo. Size asla inanmam.
3: O zaman filme inanmalısın hasta bey.
4: Film mi?
3: Göster onlara doktor Eren.
4: Halasının doktor güllerine bak sen ya. Film bile çekmişler Emel.
0: Çekmişler gerçekten. Siz bunu yapmayı nereden öğrendiniz?
3: Doktoruz yani, mecburen biliriz.
2: Doktorlar bilir.

0: Hocam. Çocuk çok hasta. Bul derdime bir çare.
1: Aman efendi, ben ne anlarım? Lokman Hekim'e gidin. O bakar al çaresine.
0: Her yere baktım hocam. Lokman Hekim yok.
1: Yok mu? Ne yapsak ki? Yok yok. Varın gidin, Lokman Hekim'i bekleyin.
0: Aman etme hoca. Küçücük cılız çocuk. Lokman Hekim gelene kadar ne olur bu çocuğa?
1: Doğru. Buldum. Bal yediriverin. Bal her derde devadır yahu.
0: Hay yaşa.
2: Şu. Şu.
3: Salgın var diyorlar. Herkes hasta bu aralar. Sen de mi kaptın Bestami?
4: Bilmiyorum ki. Lokman Hekim'i de bulamadık zaten.
3: Lokman Hekim yokmuş ama hoca bulmuş çaresini. Demircinin oğlunu 2 dakikada iyi edivermiş. Baksanıza, herkes sırada.
1: Ya bu ben bilmem.
5: Bilirsin hoca, bilirsin. Hadi bul şu çareyi.
1: Ya sabır. Of, peki o halde. Balık ya. Tahinli pekmez. Havuç suyu. Nane limon.
6: Keşke Lokman Hekim'i bekleseydin hocam.
1: İşin ehli değilim ama demek ki benim elimden de iş geliyormuş hanım.
6: Peki madem.

0: Ne oluyor? Ne oluyor yahu? Eyvah, gördün mü başımıza gelenleri? Yo, burası olmaz. Yok, burası olmaz. Yok, böyle olmayacak. Ey ahali! Kaç yapayım derken göz çıkarttık, iyi mi?
1: Aman efendi, gece gece nereye böyle?
0: Sen dedin de inanmadım hanım. Çok büyük hata ettim. Komşu köyden hekim getireceğim.
1: Dur hocam, dur. Gece gece olacak iş mi? Sabah koyulursun yola. Bu ne acele?
0: Yok, yok aman. Sabaha falan bekleyemem. Halletmem lazım bu işi. Ha? Gördün mü? Bak gerçek oldu kabuslarım.
1: Hocam dur.
0: Hemen gitmeliyim yoksa halim fena.

0: Nasıl yani?
1: Osman Hekim gelmiş.
2: Lokman Hekim gelmiş.
3: Hoca ne oldu? Sen de mi hasta oldun?
0: Aman yahu ne hasta olması. Lokman Hekim gelmiş ya, ona bakayım dedim. Ne kadar ısrar etse eş, dost, akraba, bilmediğin ise karışma. Şifa dağıtmak kolay sandım ama ehli ben değilim sonuçta.
4: Hapşı.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Mühim olan kazanmak değil, birlikte eğlenebilmektir.
1: Kar! Sevin! Aha!
2: Ha?
1: Ne haber?
3: Oyun.
1: Aha.
2: Aha.
1: Huh?

Huh?

Whoop! Yeah.

Oh!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: internette Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Sahte Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: misiniz? Hemen hızlanıyorum.
1: Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

0: Kurt! Kurt! AJ! AJ! Nina!
1: Honey chicken!
2: Yo! Coyotes!
1: We're up for the coyote! Coyote!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
4: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
5: Bir, iki, üç.
3: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
4: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
6: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
4: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
7: Hay Allah, küre küre bitmedi.
8: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Ay. Silkelense bir iyi olacak.
7: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, rrr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
8: Ne oldu şimdi?
7: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
9: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda?

0: Ya Mirmir yine mi?
1: Bu kargaşa nereden çıktı böyle?
2: Sığamadım.
0: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
2: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
1: Kurtaracağım seni dostum.
2: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
1: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
2: O kardan adam değildi. Sendin.
0: İlahi Mirmir. Hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
2: Zaten çok da korkmadım.
1: Tabii.
3: Mert abi dikkatli sor.
4: Çok eğlenceli.
5: Uçuyoruz.
6: Hayır, kayıyoruz.
7: Taş. Yandık.
4: Bu çok eğlenceliydi.
3: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
8: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
4: Sahi mi nene? Nedir?
8: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
9: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo!
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım, neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
3: Hey! Hey!
1: Şşt! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
4: Ben Mirmir.
5: İşte burada.
6: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
5: İşte sandık.
6: Vay. İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor, harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi.
3: Mirmir, hayaller kurar.
4: Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
3: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
3: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
6: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
7: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
6: Sen de benimle geliyorsun köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım.
3: Allah'ım, sana şükürler olsun.
7: İşte oldum. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
6: Su tutun dostum. Mirmir, hazır mısın dostum?

0: Ben de soruyorum sanki cevap verecekmişsin gibi.
1: Yem yem yem yem.
2: Temtem. Hey, uyan Temtem.
3: Biz kazanacağız. Elbette.
2: Ve başlayın.
1: Çok soğuk. Yem yem yem yem.
3: Aç. Başardık.
0: Olamaz. Ece.
3: Bizi geçemezsiniz.
4: Çekilin.
3: Yetiştik.
0: Olamaz.
3: Olamaz.
2: Ama aynı anda.
3: Aynı anda.
2: Kazanan.
5: Biz kazandık bence.
6: Ya bence biz.
2: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Biz geldik.
3: Selamünaleyküm.
4: Sayış maça parmağı geliyor.
5: Oo, piti piti.
6: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.

Hay Allah. Açılmıyor. Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay. Şimdi de kilidin içinde kaldı. Çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İlk sorunuz geliyor.
1: Nereden?
0: Benden.
1: Çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
0: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
1: Ha, şıkları alayım.
0: Şık yok efendim.
1: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingi. Çilingir çağrılır tabii ki de. Yıktım perdeyi, eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, E'ler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
2: Nasıl çilingir olunur?
1: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
2: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
1: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
2: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
1: Ballı mı?
2: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
1: Teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
2: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
1: Peki tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
2: Çilingir olmak için halk

0: ustalık belgeselleri.
1: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim Robotik Ses.
0: Robo demen yeterli Naci. Devam ediyorum.

0: yaptın Naci?
1: Ha, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam, açıl! İşte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler M.Ö. 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. İşte antik bir Mısır. Anne! Anneciğim! Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet. Kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Çok dağıldım, nerede kalmıştık? Hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? ay! Ay, bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ne uzun bir zaman ama. İşte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

Taştan da sert olamazsın ama. Bu da terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi. İşte bir kilit fabrikasındayız. Bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır. Bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtar.

0: anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Ha, pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor.
1: Oh.
0: Aa, şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Yani şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Ha ne ha? Şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Ya, bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Ha, şimdi eve girdim. Mısır. Ha, evet evet aldım anne. Hem de antik mısır. Ay yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz.
1: Oo.
0: Bak dişli. İşte orada.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: çocuğum da. Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam edin.

0: Şurası daha uygun sanki. Ne yapıyorsun nadir kuşum orada?
1: Top gitti, top gitti.
0: Sen küçücük bedeninle nasıl iteceksin de alacaksın topu? Güç gerekli. Dur sen, ben alırım.
1: Yakala, yakala.
0: Of. Aman aman. Belim. Gördün mü böbürlenenin sonunu nadir dostum?
1: Çık.
0: Küçüklük, büyüklük neye göre? Bizi güçlü kılan aklımız, ahlakımız. Sayende tekrar hatırladım bunu. Şimdi bunun üzerine bir masal iyi gider. Ne dersin? Döndür hadi kum saatimizi. Bir varmış, bir yokmuş. Ders almanın, öğrenmenin yaşı yokmuş. Mahir almış dersini, koymuş heybesine. Almış fırçayı eline, başlamış en iyi bildiği işi yapmaya. Masal anlatıp resimler yapmaya. Bu güzel yüzlü, güçlü kuvvetli çocuğun ismi Süleyman'mış. En sevdiği yerse mutfakmış. Neden şaşırdın nadir kuşum? Süleyman yemeklere pek bir düşkünmüş. Hal böyle olunca mutfak da en sevdiği yermiş. Kekler, poğaçalar, zeytinyağlı sarmalar. Bizim Süleyman'ın kendi gibi tatlı, kendi gibi yemeye içmeye meraklı iki arkadaşı daha varmış. Mehmet'le Selim. Günlerden bir gün canı sıkılmış bu üç kafadarın. Basketbol oynayalım demiş Selim. Aç karnına oynayamam demiş Mehmet. Kütüphaneye gidelim demiş Süleyman. Hava çok güzel gezelim demiş Selim. Ne yapacaklarmış şimdi? Hava güzelmiş.

0: saat erkenmiş. Yemek mi yeselermiş, geçseler miymiş? Buldum demiş Süleyman. Ormana pikniğe gidelim. Bu fikri hepsi çok beğenmiş. Evlerine koşup dolaptan sarma, sepetten meyve, fırından poğaça ne buldularsa doldurmuşlar torbalarına. Çıkmışlar yola. Bu resimde bir eksik var ama ne? Tabii ya, bir top. Pikniğe gidilir de top oynamadan dönülür mü? Çocuklar yanlarına yiyecek içecek aldıkları gibi toplarını da almışlar. Güneş gülümsedikçe gülümsemiş, çocukların içini ısıtmış. Kuşlar cıvıldamış, çocukların mutluluğuna mutluluk katmış. Yemekler yenmiş, karınlar doymuş. Karınlar doyunca oyun oynamanın zamanı gelmiş. Süleyman topu atmış, niyeti Selim'i vurmakmış. Yakar top böyle oynanırmış nadir kuşum. Hop, atmış topu, Selim'e gelmesini beklerken kaçmış top çalıların arkasına.
1: Eyvah, eyvah!
0: Top yuvarlanmış, yuvarlanmış, bir karınca yuvasının yanında durmuş. Tek sıra halinde yürüyen bu karıncalar, sırtlarındaki yiyecekleri kış için yuvalarına taşıyormuş. Ah ne de ağırmış o ekmek kırıntıları. Aman yavaş çocuklar demiş karıncaların lideri. Burada kış için hazırlık yapıyoruz. Dikkat etmezseniz tüm yiyeceklerimiz dağılabilir. Mehmet kaçtığı yerden topu dikkatlice almış. Karıncalarla ilgili bildiklerini arkadaşlarına bir solukta anlatmış. Kendilerinden katlarca fazlasını taşıdıklarını, nasıl güçlü, nasıl çalışkan olduklarını. diye gülmüş Süleyman. Bu küçük hayvanlar mı güçlüymüş? Küçücük kırıntıyı taşımakta zorlanıyorlarmış. Rüzgar esse savrulacaklarmış. Böyle konuşmuş Süleyman. Pek bir küçümsemiş karıncaları. Zaman geçmiş, piknikte, oyunda bitmiş. Eve dönme vakti gelmiş. Çocuklar eşyalarını toparlayıp binmişler bisikletlerine. Şarkı söyleye söyleye giderlerken evlerine, o da ne? Bir taşa çarpmış Süleyman bisikletiyle ve pat diye düşmüş dikenli çalıların üzerine. Ah, of, vay benim kolum diye ağlamaya başlamış. Koluna batan küçücük diken nasıl da büyük bir acı veriyormuş. Arkadaşları ne yaptıysa çıkaramamış dikeni. Minicikmiş diken. Yakalayıp çekemiyorlarmış ki koca parmaklarıyla. Ne yapsak, ne etsek, eve mi gitsek diye düşünürken çocuklar, oradan geçmekte olan bir karınca Süleyman'ın acı dolu sesini işitmiş. Yardım etmek gerekirmiş. Karınca küçücük ayaklarıyla tıpır tıpır yürümüş Süleyman'ın üzerinde. Varmış nihayet dikenin battığı yere. Tutmuş çıkarmış güçlü kollarıyla dikeni. Rahat bir nefes almış Süleyman. Çok utanmış söylediklerinden. Büyük bir acıdan küçücük bir dost kurtarmış onu. Ya işte nadir kuşum. Büyük, küçüğe ihtiyaç duyabilirmiş. Küçük bir diken büyük bir eziyet verebilirmiş. Ve küçük bir olay büyük bir ders verebilirmiş. Önemli olan büyüklük, küçüklük, güçlülük, zayıflık değilmiş. Küçümsemek çok fena şeymiş. Küçük gördüklerimizin yardımlarına gün gelip ihtiyaç duyabilirmişiz. Bu masal da burada bitmiş. Gökten elmalar da düşmemiş. Ama istersen iki dost birer elma yiyebiliriz. Ne dersin?

0: benim ekibim. Evet sevgili duyarlı dostlar, umarım iyisinizdir. Ama ben hiç iyi değilim. Neden mi? Çünkü bu gördüğünüz derede birkaç gün öncesine kadar o kadar çok balık vardı ki... O kadar çok balık vardı ki... O kadar çok... Keselim teleskop.
1: Hadi ama tilki, balıklara ağlayarak yardım edemezsin.
0: Aslına bakarsan ağlamasam da edemem teleskop.
1: Olur mu öyle şey? Balıkların neden azaldığını biz bulamayacağız da kim bulacak?
0: Aslında doğru söylüyorsun teleskop. Enerjimizi boşa harcıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ağlamak yerine mücadele etmeliyiz.
1: İşte bu.
0: Hemen umutsuzluğa kapılma.
1: Kapılma derken?
0: Yaptığın çok yanlış teleskop. Yürü gidiyoruz.
1: Hayda, olay nasıl bana döndü ya?
2: Ne diyorlar?
0: Şşşt.
2: Ne diyorlar?
0: Şşşt, sus bir.
1: Merakta bırakmasana ya. Ne diyorlar?
0: Bilmiyorum.
1: Nasıl ya? Sabahtan beri dinliyorsun.
0: Evet. Ama hala sabah. Yani çok zaman geçmiş olamaz.
1: Of tilki. Of.
0: Ne yapayım teleskop? Konuşmuyorlar. Ancak gulu gulu gulu gulu gulu gulu. Ve ben de balıkça bilmiyorum.
1: Suyun altında oldukları içindir o. Ayrıca balıkça diye bir dil yok tilkiciğim.
0: Suyun üstüne de çıkaramam herhalde. Sadece suyun altında yaşar balıklar. Ayrıca balıkça diye bir dil olmasa nasıl anlaşacaklar?
1: O da doğru. Ne yapacağız peki?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ne yapacağız peki dediğinizi duyar gibiyim. Yaklaşın söyleyeyim. Ben de bilmiyorum.
1: Ha, kestik.
0: Bir fikrim var.
1: Nedir?

0: Haberciye haber verelim, haberci de bize haberler getirsin.
1: Güzel tekerleme.
2: Acaba haberci bize ne haberler getirecek sevgili duyarlı dostlar?
1: Ah kurye ah! Dürbün istedim. Verdiği şeye bak. Aslında fena da değilmiş ha. Vay! Otomatik yakınlaştırma var. Sıradan bir gözlük değilmiş. Bakalım burada neler varmış. Bu da ne? Bu bir not. Tıpkı korsan filmlerindeki gibi. Ay! Çok heyecanlı. Bunu tilkiye söylemeliyim.
0: Evet haberci. Sudan başka ne getirdin bize?
1: Bir şişe.
3: Şişe mi?
1: Evet. İçinde not olan, ağzı mantarla kapatılmış yeşil bir şişe.
4: Korsan filmlerindeki gibi mi?
1: Aynen öyle kurye.
5: Nerede peki?
1: Suyun içinde. Buradan sadece birkaç metre ileride.
0: İşte beklenen haber geldi sevgili duyarlı dostlar. Yürü kurye.
1: Birkaç yüz metrede olabilir.
6: Ne yapacağız kurye?
4: Bana bırak. Tamamen bırak demedim ki tilki. Gel.

0: Bana diğerine de bak.
1: Çok iyi ya.
2: Gerçekten heyecanlı.
3: Dostlarım, acaba şişeden ne çıkacak? Bu not kimden? Yoksa korsanlardan mı? Sakın bunu evde denemeyin.
1: Hadi tilki.
3: Tamam, tamam.
1: Ne yazıyor? Yahu ne yazıyor? Söylesene tilki.
3: Bilmiyorum.
2: Bir de ben bakayım. Ah.
3: Allah Allah, ters miymiş? Sevgili duyarlı dostlarım, av mevsimi olmadığı halde bölgede izinsiz avlanan balıkçılar yüzünden balık sayısı çok azaldı. Nesilleri tükenirse bu herkes için felaket olur. Lütfen bir şeyler yapın. İmza, duyarlı diyarlardan duyarlı bir çocuk. Ha? Demek izinsiz avlanıyorlar.
2: Benim bildiğim 4 mevsim var. Av mevsimi ne demek ki?
3: Av mevsimi balıkların çok olduğu ve yasal olarak izin verilen dönemlere denir.
1: Bir şeyler yapmalı öyleyse.
2: Yetkililere haber verebiliriz.
1: Şu mektubu yazan duyarlı çocuk yapamaz mı bu işi?
2: Haberci!
3: O güzel yürekli çocuk elinden geleni yaptı zaten. Bundan sonrası bizde.
1: Yani ben de demek istedim. Hemen gidip gerekli yerlere haber veriyorum.
3: Sevgili duyarlı dostlarım, yetkililer gerekeni yaptılar. İzinsiz avlananları engellediler. Şimdi derelerimiz tekrar balıkla doldu.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Diyanet Çocuk'ta.

0: Canım arkadaşım Ceren, seni çok özledim. Keşke buradan taşınmasaydınız.
1: Benim güzel kızım ne yapıyormuş bakalım? Ödev mi?
0: Ödevlerimi çoktan bitirdim anne. Ceren'e mektup yazıyordum.
1: Öyle mi? Peki ne diyordun?
0: Onu çok özlediğimi yazdım. Okulda olanları anlatacağım. Bir de ziyarete gelmesini isteyeceğim. İnşallah mektup eline çabucak ulaşır.
1: Belki mektubu sen verirsin Ceren'in eline.
0: Hı?
1: Annesiyle konuştuk biraz önce. Ceren'ler buraya geliyor.
0: Bugün mü?
1: Evet.
0: Yaşasın! Ceren geliyor. Anne çok mutluyum.
1: Allah mutluluğunu daim etsin güzel kızım.
0: Onu çok özlemiştim. Onu görmeyeli çok uzun zaman oldu. Tam onlar taşınalı ne kadar oldu anne?
1: Ne kadar oldu? Bir bakalım. Tam bir hafta oldu canım.
0: O kadarcık mı? Bana çok daha uzun gelmişti. Keşke gitmeselerdi. Ceren benim en yakın arkadaşımdı.
1: Taşınmaları bunu değiştirmez ki canım.
0: Ama eskisi kadar sık görüşemeyeceğiz. Çok uzağa gittiler.
1: İyi arkadaşlıklar mesafe yüzünden bozulmaz.
0: Hı?
1: Onu çok sevmen için illa yakınlarında olması gerekmiyor. Mesela benim en yakın arkadaşım kim?
0: Nermin teyze.
1: Hı hı. Evet. Ve Nermin teyzen başka bir şehirde oturuyor.
0: Doğru.
1: Birbirimizi çok seviyoruz. Fırsat buldukça görüşüyoruz. İyi günde, kötü günde birbirimizi hiç yalnız bırakmıyoruz. Birbirimize özenli davranıyoruz. Çünkü birbirimizi çok seviyoruz.
0: Ben de Ceren'i hep seveceğim.
1: Sevginin açamayacağı kapı yoktur güzel kızım. Sevgiyle her sorun çözülür. Uzaklar yakın olur. Kötülükler sevgiyle yok olur. Seven insan merhametli olur. Kalbi tertemizdir ve hep iyilik yapmak ister.
0: O zaman benim kalbim tertemiz. Çünkü Ceren'i çok seviyorum. O benim canım dostum.
1: Peki, canın dostuna ne hazırlayacaksın bakalım şefim?
0: Bilmem. Ne yapalım anne?
1: Onu önemsediğini gösterecek bir şey yapalım. Keke ne dersin?
0: İyi fikir. Aslında Ceren'e en sevdiği şeyi hazırlamak isterdim. Ama yapamam.
1: Peki neymiş o?
0: Hani şu renkli boncuk şeklinde çikolatalar var ya.
1: Evet, biliyorum onları.
0: Ceren onları çok sever.

0: unutuluyor. Ben kendim bir şey yapmalıyım. Değil mi anne?
1: Evet. Öylesi daha güzel olur. Haklısın. O zaman biz de boncuklu kek yaparız.
0: Boncuklu mu?
1: Evet. Küçük cupcake'ler yapalım. Üzerlerini de boncuk çikolata.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben ve yardımcım Tuğba Sultan yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün Ceren için boncuklu kek yapıyoruz. Doğru duydunuz. Boncuklu kek. Ama merak etmeyin. Gerçek boncuk değil. Çikolata boncukları. İşte bunlardan. Önce kek hamurunu hazırlayacağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hadi başlayalım.
0: Hadi elleri yıkayalım ve tarife başlayalım.

0: hazırım. Siz de hazırsanız işte başlıyoruz.
1: Derin bir kaba malzemeleri koyup iyice karıştıracağız.
0: Kap geldi.
1: Aa, çok hızlısın Şef Lina.
0: Teşekkür ederim sultanım. Peki malzemeler neler?
1: Ben sayayım, sen koy. Ne dersin?
0: Anlaştık.
1: 2 bardak süt.
0: Bir. Bu da 2. Süt tamam.
1: 1 çay bardağı sıvı yağ.
0: 1 çay bardağı yağ. Bu da tamam.
1: 1 su bardağı şeker. Ben koymuştum. Al bakalım.
0: Teşekkürler Tuğba Sultan. Şeker de tamam.
1: Sırada un var. 2 su bardağı un.
0: Bu 1. Bu da 2. Un da tamam.
1: Son olarak 1 paket kabartma tozu. Kabartma tozu sayesinde kekimiz pişerken kabarıp yumuşacık olacak. Tıpkı Ceren'le sizin sevginiz gibi. Gittikçe büyüyecek.
0: Yaşasın.
1: Artık karıştırabiliriz.
0: Tamamdır. Arkadaşlar, karışımı iyice karıştırıyoruz.
1: Evet şefim. Bütün malzemeler iyice karışmalı ki kabartma tozu görevini yapabilsin.
0: Anlaşıldı sultanım.
1: Sen karıştırırken ben de cupcake tepsisini hazırlayayım.
0: Karıştır, karıştır, karıştır. Anne, iyice karıştı.
1: Bakalım. Evet, iyice karışmış. Artık kaplara koyup fırına verebiliriz.
0: Arkadaşlar, bu cupcake tepsisi. Bunlar da kalıplar. Önce kalıpları tepsideki çukurlara yerleştiriyoruz. Değil mi sultanım?
1: Haklısın şefim. Hadi yapalım.
0: İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Her kalıba 1 kepçe kek karışımından koyuyoruz.
0: Ben hallederim. Anne, 1 kepçe az geldi. Kalıbı doldurmadı.
1: Ama unuttun mu? İçine kabartma tozu koyduk. Pişerken kek şişip kalıbı dolduracak.
0: Vay canına. Demek 2 katına çıkacak.
1: Evet şefim.
0: Duydunuz mu arkadaşlar? Cupcake'ler pişerken büyüyecekler. Hadi diğer kalıplara da koyalım. İşte oldu.
1: Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 20 dakika pişecek. Kekler pişerken biz de kremasını hazırlayalım.
0: Anlaştık sultanım. Arkadaşlar, cupcake'lerimizin üstüne krem şanti hazırlıyoruz. 1 bardak sütle 1 paket krem şantiyi çırpacağız.
1: Kolay ve hızlı krema için mikser kullanacağız.
0: Gördünüz mü arkadaşlar? Biraz gürültülü çalışıyor ama kocaman kremamız oldu.
1: İşte oldu.
0: Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Bekliyoruz. Kekler pişti.
0: Yaşasın!
1: Bunlar soğurken biz de krema sıkacağını hazırlayalım.

0: ihtiyaç var.
1: Evet canım.
0: Biz hangisini kullanacağız?
1: Cupcake'lerin üstü için en büyük başlığı kullanacağız.
0: İşte bu.
1: Tebrikler şefim. En büyük başlığı takıyoruz. Eğer sıkıcınız yoksa bir poşeti keserek de kremayı sıkabilirsiniz.
0: Nasıl yani?
1: Bir poşeti köşesinden kesip krema torbası haline getirebilirsiniz. İşte böyle.
0: Vay canına.
1: Hadi sen sıkıcıya doldur. Ben de bu poşete doldurayım. Birlikte çabucak hallederiz.
0: Anlaştık. Benim kremam hazır.
1: Benimki de.
0: O zaman kekleri süsleme zamanı. Önce sen.
1: Böyle dıştan içe doğru kekin üstünü kremayla kaplıyoruz.
0: Bakın, dondurma külahı gibi oldu. Ben de yapıyorum. Dıştan içe doğru. İşte oldu. Çok kolaymış arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz.
1: Evet. Hadi diğerlerini de kaplayalım.
0: Tamam. İşte oldu. Artık çikolata boncuklarıyla süsleyebiliriz.
1: Bu işi sana bırakıyorum şefim.
0: Hallediyorum sultanım. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben rengarenk yapacağım. Bir tane sarı boncuk. Şimdi kırmızı. Mavi de koyalım. Pembe de olsun. İşte oldu.
1: Çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık şefim.
0: Senin de sultanım. Ceren çok sevecek. Arkadaşlar, inşallah siz de sevmişsinizdir. Videoyu beğenip altına yorum yapın, olur mu? Ve sakın unutmayın. Sevmek gerçekten çok güzel. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Ceren sürprizimize bayılacak. Aa! Ceren geldi. Ben bakarım.
1: Yavaş, düşeceksin.
0: Ceren!
2: Lina!
0: Seni çok özledim.
2: Ben de.
0: Hadi gel. Sana bir sürprizim var.
2: Ne sürprizi?
0: Gözlerini kapa.
2: Kapattım.

0: Cemaat kamptayız.
1: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
2: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
3: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı bir macera. Yaptım.

0: Bölüm 7. İkinci Beyin.
1: Profesör!
2: İlahi Yaman, korkuttun beni. Ne oldu? Niye geldiniz?
1: Bugün organları incelemeye devam edecektik ya.
2: Ha, bugün müydü o? Unutmuşum. Hangi organı inceleyecektik?
1: Onu da mı unuttunuz?
2: Arada olur böyle şeyler. Dur bakalım. Ha, buldum. Bugün vücudumuzun ikinci beynini inceleyeceğiz.
1: Hangi organmış o?
2: Önce tahmin edin bakalım.
3: Ne olabilir, ne olabilir?
1: Buldum. Neymiş? Tabii ki mide. Benim vücudumu midem yönetiyor çünkü. Acıktığı zaman bana her şeyi yaptırıyor.
2: O sana has bir durum Yaman'ım.
1: Bilemedik profesör. Siz söyleyin lütfen. Çok merak ettim.
2: Sıkı durun, açıklıyorum. İkinci beyin olarak adlandırılan organımız bağırsaklardır.
1: Aa, neden?
2: Çünkü bağırsaklar 100 milyon nörondan oluşan kendi bağımsız sinir sistemine sahip tek organdır.
1: Ha? 100 milyon mu?
2: Evet.
1: Ha? Vay canına. Profesör, bağırsakları yakından inceleyebilir miyiz?
2: Tabii ki. Kaşif. Bağırsaklar, sindirim sistemindeki önemli bir organ.
1: Mide değil miydi o?
2: Evet, hatırlarsan midede parçalanan yiyecekler bağırsaklara geçer demiştim.
1: Aa, evet, unutur muyum? Bağırsaklara geçince karın ağrım biraz dinmişti.
2: İşte bağırsaklarda yiyecekler sindirilir. Faydalı besinler vücudumuza alınır, zararlı olanlar da vücuttan atılır.
1: Aferin, aferin. İyi çalışın bağırsaklar. Yoksa mahvoluyoruz sancıdan. Profesör, nöronlardan bahsedecektiniz.
2: Aa, evet, nöronlar. Bu nöronlar organlarımız hakkında bilgi toplarlar. Vagus siniri vasıtasıyla da bu bilgileri müthiş bir hızla beyne iletirler.
1: Yani?
2: Saatte 240 kilometre.
1: Çok mu hızlı demek bu?
2: Şöyle düşünün. Otobanda hızla giden arabaları bilirsiniz.
1: Evet.
2: İşte o arabaların neredeyse iki katı hızla bilgi iletir vagus siniri.
1: Vay be! Yarış arabası gibi. Harika! Peki ne tür bilgiler iletiyorlar beyne?
2: Acıktığımızda, kızgın ve gergin olduğumuzda vagus siniri aracılığıyla beynimize nasıl hissettiğimiz iletilir.
1: Allah'ımız ne de güzel yaratmış.
2: Bağırsaklarımızda birçok bakteri de yaşar.

0: Elbette.
1: Ne kadar çok mesela?
0: Tahmin edin.
1: Bir kere de bizi yormadan söyleseniz şaşardım.
0: Tahminleri alalım.
1: Kesin çok fazladır. Ben yüksekten atacağım bu sefer. 100.000 mi?
0: Hayır.
2: Ha? Daha mı çok?
0: Evet.
2: O zaman 1.000.000.
0: Sıkı durun. Bağırsaklarımızda trilyonlarca bakteri vardır.
1: Ne? Ben hemen hallederim. Tüm bakterileri yok edeceğim.
0: Dur Yaman, yapma.
1: Merak etmeyin profesör. Bağırsakları kurtaracağım.
0: Yaman, sen ne yaptın?
1: Alkışa gerek yok canım. Kim olsa aynısını yapardı.
2: Ben yapmazdım.
1: Aa, niye?
0: Çünkü o bakteriler faydalı bakteriydi.
1: Bakterinin faydalısı mı olurmuş canım?
0: Allah bağırsaklarımızda da mucizevi bir sistem yaratmış. Bağırsaklarımızdaki faydalı bakteriler sindiremediğimiz yiyecekleri sindirirler. K vitaminini sentezlerler, bağışıklık sistemimizi güçlendirerek daha sağlıklı olmamızı sağlarlar.
1: Hadi ya. Amma da işe yarıyorlarmış. Ne yapacağız şimdi?
0: Simülasyona tekrar faydalı bakterileri eklememiz lazım.
2: Laboratuvara dönelim.
0: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Yoksa simülasyon tehlikeye girer.
2: Acele edelim.
0: Hadi bakalım.
1: Profesör, hatamı telafi edebilir miyim?
0: Hadi bakalım, bas düğmeye.

0: karıştırmayalım. Yine neyi yanlış yaptım? Bu bağırsaklara da kahramanlık beğendiremiyoruz.
1: Bu sefer kaşifin şarjı bitti. Laboratuvara dönmeliyiz hemen.
2: Profesör, bağırsaklarımızdaki bakterileri beslemek için neler yemeliyiz?
0: Onları niye besleyelim canım? Ben kendimi zor besliyorum.
1: Civan haklı Yaman'ım. Bağırsaklarımızdaki bakteriler bizim için çok önemli. Bağırsaklarımızdaki bakteriler farklı yiyecekleri severler. O yüzden hep aynı tür yiyeceklere bağlı kalmamalıyız.
0: Hadi ya. Ben hep Adana kebap yemek istiyorum.
1: Olmaz işte öyle. Sebze, meyve, tahıl gibi yiyecekler bağırsağımıza iyi gelen yiyeceklerdir. Onları da yemelisin.
2: Hep yemek konuştuk. Acıktım ben.
1: Ben de.
0: Ben zaten hep açım.
1: O zaman gidelim de şöyle bağırsaklarımızı bayram ettirecek yiyecekler yiyelim. Ben sebze salatası yiyeceğim.
2: Ben de meyve salatası yerim.
0: Ben de kebap salatası yerim.
3: Yaman.
0: Tamam tamam, kebabın yanına salata yerim.

Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ha? Hakka girmek gibi olmasın ama bu oyun düşündüğümüz kadar eğlenceli değil miymiş ne?
1: Doğru söz yemin istemez. Ayrıca o kadar uzun zamandır bununla uğraşıyorum ki karnım acıktı. Çok değerli enerjimi soda şişelerine halka atarak tükettim.
2: Hak yerini bulur arkadaşlar. İlk atan kazanır dedik.
1: Kimse atamazsa sonsuza dek burada mı kalacağız?
3: O kadar oyuncak yaptık. Neden kimse gelip almıyor? Paralı falan mı sanıyorlar?
0: Onunla alakası yok bence. Burası o kadar terste ki kimsenin varlığımızdan haberi bile yok.
1: Evet, parktaki çocuk parkı da düzeltildi. Artık buraya gelmelerine de gerek yok.
3: Ne yapalım? Her yere posterler, ilanlar astık. Çıkıp dans mı edelim buradayız diye?
1: Allah'tan ümit kesilmez Ayşegül. Elbet birileri gelecek yakında.
2: Aslında.
0: Abi ben dans filan edemem. Ne zaman dans etmeye çalışsam bir yerleri yıkıyorum.
2: Yok hayır. Dansı biz etmeyeceğiz.
1: Anlamadım.
2: Bir fikrim var. Gelin.
0: Hani biri atana kadar kalkma... Hey, attım bakın. Bu kadar gizem de fazla. Ne yapıyoruz Allah aşkına?
3: Sanırım ben anladım.
0: Helal olsun Furkan. İyi düşünmüşsün. Hem dansı bizim yapmamızdan çok daha etkili olduğu kesin.
3: Çok daha güvenli olduğu da.
2: Şimdi bize yukarı çıkıp oyuncağa ihtiyacı olan çocukları beklemek kalır.
0: Bu tuş ne işe yarıyor?
2: Dur İsmail. Yapma.
1: Kız de diğer yere gittiği olmaz ki zaten.
2: Hadi çabuk olalım. Belki çok geç olmadan onu durdurabiliriz.
0: Nasıl durduracağız ki, ipi bile yok.

0: Oh, ne sakin bir gün. Ha? Ha? Oh, oh.
1: Hayırlı sabahlar kardeşim. Biraz daha çay alır mısın? Çok şükür doydum kardeşim. Ama o kadar iyi demlemişsin ki son bir bardak daha alabilir miyim? Bu ses de ne böyle?
2: Uçan bir tren mi?
1: Bize doğru geliyor.
3: Hadi arkadaşlar. Bunun için sadece tek bir fırsatımız olacak. Bir... İki, üç. Herkes iyi mi?
1: Çok şükür.
3: Verilmiş sadakamız varmış. Bu reklam fikri ilk kimden çıkmıştı?
1: Senden.
3: Bir daha böyle bir şey düşünürsem beni engelleyin, olur mu? Yok, yemeyecektim ki.
4: Bu sefer neyi berbat ettik merak ediyorum doğrusu.
2: Biz mi?
1: Olamaz. Oyun evimiz.
3: İşte sorumuzun cevabı.

0: zavallı çocukların oyun evini yıkmışız.
1: Evet. Nedir teklifiniz?
2: Nasıl?
1: Oyun alanımızı yok ettiniz. Bunu nasıl tefali etmeyi düşünüyorsunuz?
2: Tefali mi?
1: Evet, tefali. Düzeltmek demek. Ne o? 4 yaşındayız diye tefaliyi bilmeyecek miyiz?
3: Hayırlı günler çocuklar. Görünüşe göre bu sefer sağlam kayaya denk geldiniz. Ha? Ne dersiniz?
0: Hayırlı günler Makbule teyze. Biz zaten arkadaşlarımızla yeni bir evcilik kulübesi...
3: Merak etmeyin kızlar. Doğru kişilere çattınız. Size yarına kadar öncekinden çok daha güzel bir ev yapacaklarına eminim.
0: Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Yarın sabah eviniz hazır olacak. Söz. Söz değil mi arkadaşlar?
4: Söz.
1: Hadi bakalım.
0: Evet arkadaşlar. Allah boş duranı sevmezmiş. Nasıl bir şey yapsak da bu çocukların gönlünü alsak?
2: Onu bunu bilmem de ben büyüyünce ne olacağız diye merak edip duruyordum. Müteahhit olacağız belli ki. Her gün yeni bir şey inşa ediyoruz.
1: Yıkmayı da iyi beceriyorsun maşallah.
2: Of! Bu olay yüzünden hiçbir şey yiyemedim. Benim çok hassas bir diyetim var arkadaşlar. Böyle olmaz.
1: Ben diyorum ki kocaman bir ev yapalım bu çocuklara. Ayrı odaları, evcilik oyunu için mutfağı, oturma odası falan olsun.
2: Yani iyi ki sincap yuvasına falan denk gelmedi tren. O zaman dünyadaki bütün sincaplara ağaç evler yapacaktık herhalde.
0: Helal olsun İsmail. Çözümü sen buldun.
2: Ha, öyle mi? Kim bilir bu sefer ne buldum.
5: Bence beyaz çikolatadan bir ev yapalım. Çatısı bitter olur. Ne dersiniz?
0: Bu çocuklar evcilik oynamalarına rağmen nereye gelmişler?
1: Parka.
0: Evet. Peki parkta neler olur?
2: Salıncaklar.
0: Ağaçlar olur arkadaşlar. Düşünsenize. Hangi çocuk bir ağaç ev hayal etmemiştir ki?
2: Ağaç ev mi?
1: Bu

0: masa beni acıktırdı.
1: Hangi masa seni acıktırmıyor ki Meto?
0: O da doğru. Hiç fena olmadı. İnşallah ikizler bunu beğenir. Hadi inin artık.
1: Artık bunu da beğenmezlerse bir yerlerden ev filan satın almamız gerekecek.
0: Hayret İsmail. Bugün hiç... sakarlık yapmadım diyecektim ama. Keşke bir şey demeseydin Meto. Hep böyle oluyor.
1: Neyse. En azından evin yüksekliğinin güvenli olduğunu test etmiş olduk.
0: Hey! Koş koş! Teşekkürler.
1: Rica ederiz çocuklar. Bir şey değil.
0: Vay! Bir parça daha mı buldun? Çok garip. Demek Çufi kesinlikle buralarda bir yerlerdeydi.
2: Evet. Yakın zamanda bu gizemi aydınlatmanın bir yolunu bulacağız gibi geliyor bana.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

Oho, hoş geldiniz diyeceğim ama tek gelmişsin keçe. Hoş geldin. Kara nerede? Her zaman birlikte gelirdiniz. Allah Allah, inşallah önemli bir durum yoktur. Nerede kaldın Kara? Seni merak ettik. İyi misin? O çantalar da ne? Aha, bize hediye mi aldın sen? Ne gerek vardı? Ne zahmet ettin Kara? İnanmıyorum. Ne zamandır arıyordum bu kitabı biliyorsun. Arayıp bulmuşsun benim için. Çok teşekkür ederim. Bakayım. Aa, ne kadar anlamlı bir hediye. Çok güzel çıkmışsınız. Kardeş gibi maşallah. Hediyeleşmek ne kadar güzel bir şey. Hem herkesi mutlu ediyor, hem de aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını pekiştiriyor. Yine aklıma bir fikir geldi. Yeni fikirler bulmadan duramıyorum, farkında mısınız? Tamam, hemen konuya geliyorum. Aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirecek şeyleri çizmeye ne dersiniz? Geçeceğim. Hazırsan senle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Ama eli neden havada? Şimdi anlaşıldı. Arkadaşıyla selamlaşıyor. Çok doğru bir tespit keçe. Selamlaşmak, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirir. Peygamber Efendimiz de bize selamlaşmamızı öğütler. Sıra geldi Kara'ya. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir salon. Buldum. Tamam canım, hemen söylemem. Herkese düşünme vakti tanımak lazım.

Evet, neredeyse bitmek üzere. Akraba ziyareti. Bildim değil mi? Akrabalarımızı ziyaret etmek aramızdaki bağları kuvvetlendirir, birbirimize olan sevgi ve muhabbetimizi arttırır. Sık sık yapmalıyız. Birbirimize sevgimizi arttıracak ne çok şey var, görüyor musunuz? Son bir çizimi de keçeden alalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir bina. Apartman mı acaba? Bir hastane. Allah tüm hastalara şifa versin de hastanede ne yapacağız şimdi keçe? Tabii ki hasta ziyareti yapacağız. Hasta olan arkadaşlarımızı, eş, dost ve akrabalarımızı uygun zamanlarda ziyaret etmeli, hallerini, hatırlarını sormalıyız çocuklar. Bu bizim aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirir. Üstelik hasta ziyareti, Peygamberimizin de önemsediği çok kıymetli bir davranıştır. Karacığım, kesin güzel bir çizim fikriyle geldin. Ama maalesef programı bitiriyoruz. Komşuma söz verdim. Bahçeyi temizlemesine yardım edeceğim. Bildiğiniz gibi komşuluk ilişkileri de çok önemlidir. Sağ olun, sağ olun. Siz siz olun, sevgi ve kardeşlik bağlarınızı daima diri tutun. Tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Salih Rüya'yı morlak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Bence şutlara çalışmalıyız.
0: Bence de. Çengelli çalışalım, turnike çalışalım, hepsi tamam da parmakta top çevirmek nereden çıktı arkadaşlar?
3: Kazanan takımların topla gösterileri oluyor Galip. Biz de bir şeyler yapmalıyız.
0: Evet, çok eğlenceli oluyor böyle gösteriler. Tamam da bunu neden Cemile'den öğreniyoruz ki?
3: Cemile bu işte çok iyi kardeşim. Hemen püf noktalarını verir. Gerisini biz hallederiz inşallah.
4: Selamun aleyküm arkadaşlar.
5: Aleykümselam.
4: Hazırsanız başlayalım. Çünkü güzel bir gösteri için sıkı çalışmanız lazım.
3: Aynen, çok sıkı çalışmalıyız.
4: Parmakla top çevirmenin iki tane kuralı var arkadaşlar. Birincisi, başta bileğinizi hızla çevirip topa hareket kazandırmak. Sonra da parmağı almak.
3: Aa, çok kolaymış.
4: Bir kere daha göstereyim.
0: Tamam, ben anladım. Ne kadar zor olabilir ki?
3: Oo, maç mı var?
0: Neden haber vermediniz?
3: İzlemeye gelirdik.
0: Yok, çalışıyoruz. Ne çalışıyorsunuz?
4: İşte buna.
3: Oo, süper. Ben de yapabilir miyim Cemile abla?
4: Yap tabii. Hadi bakalım Ali.
2: Sadece bir kere denedin Ali.
3: Olmadı işte.
0: Bana bakın. Hey! İşte bu.
3: Helal be. Ben de biraz daha çalışayım. Benimki de olacak inşallah.
0: Üstelik topu çevirirken yürüyebiliyorum. Bakın.
2: Muhteşem çeviriyorsun kardeşim. Çamur gelse koşarak bile çevirirsin.
3: Çamur mu?
0: Nasıl ineceğim şimdi?
6: Selamun aleyküm gençler.
5: Aleykümselam hocam.
6: Herkes sayfasına hazırlandı mı bakalım?
0: Hepimiz verdiğiniz sayfaları en güzel şekilde okumak için çalışıyoruz hocam.
6: Tebrik ederim maşallah. Kim okumak ister?
5: Ben.
6: O zaman hadi Galip, seninle başlayalım. Siz burada çalışın çocuklar. Sonra sırasıyla devam edelim. Gel bakalım Galip.
7: Çok güzel olmuş Salih. Maşallah.
6: İşaretlediğim iki harfe dikkat edersen tamamdır. Herkes okudu değil mi?
3: Evet hocam. Hepimiz okuduk.
8: Hala inanamıyorum hocam. Biz Kur'an-ı Kerim'e geçtik ve Yasin okuyoruz.
6: Buna inan Salihciğim. Emek verdiniz ve artık güzel bir şekilde yüce kitabımızı okuyabiliyorsunuz.
0: Emekte galip olursak başarıda mülayim oluruz değil mi hocam?
6: Aynen öyle Galip.
3: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam Ali. Hoş geldin.
3: Programda okuyacağım şiire çalıştım hocam.
6: Aferin Ali. Senden de bunu beklerdim.
3: Abilerim ne okuyacak hocam?
7: Onlar Yasin suresinin ilk sayfasını okuyacaklar.
3: O zaman ben de okuyacağım.
8: Sen Kur'an-ı Kerim'e geçmiş miydin Ali?
3: Yok.
8: E o zaman nasıl okuyacaksın?
3: Olsun, okurum.
6: Aliciğim madem bu kadar isteklisin seni de okutalım. Ama programa kadar sıkı çalışmamız lazım.
3: Çalışmak mı?
6: Evet.
3: Tamam, bir kerecik okusam yeter mi?
6: Bir kereden fazlası lazım Aliciğim. Çünkü önce cüzü bitirmemiz lazım.
3: Ama o zaman çok çalışmam gerekir hocam. Ben hemen okumak istiyorum.
6: Azim ve kararlılıkla çalışırsan programa kadar epey yol alabiliriz Ali.
3: Ama hocam!
6: Şimdi ne yapacaksınız? Bir planınız var mı?
8: Daha karar vermedik hocam ama ikindide basket çalışmamız olacak.
6: O zaman çevirelim mi?
8: Hocam topaç hala dönüyor.
6: Yılların tecrübesiyle atıldı Salih.
8: Topaç nereden çıktı hocam? Daha önce hiç oynamamıştık.
6: Geçenlerde bir kırtasiyede gördüm. Görünce önce çocukluğuma gittim, sonra da hızla günümüze dönüp hepiniz için birer tane aldım.
3: Çok teşekkürler hocam. Hiç topacım olmamıştı.
8: Evet hocam, ben de çok teşekkür ederim.
6: Lafı bile olmaz çocuklar. Hadi şimdi biraz oynayalım.
3: Sonra da yarışalım hocam.
6: Tamamdır. Herkesin topacı hazırsa atalım mı?
5: Evet.
6: O zaman dönsün topaçlar.
3: Atıyorum hocam. İpi değil.
6: Tamam. Şimdi kim atıyor?
3: Atıyorum hocam. Ama hocam neden olmadı?
6: İlk deneme için iyiydi galip. Hadi tekrar.
2: Şimdi herkes dikkatle izlesin. Bu sefer olacak, hissediyorum. Haydi bismillah.
6: Topaç.
3: Çok güzelmiş. Benim mi bu?
6: Evet Ali. Senin.
3: Ben de atabilir miyim?
6: Tabii ki. Galip abin bir kere atsın. Onu izle. Sonra da sen at.
3: Tamam. Anladım. Şimdi atıyorum.
6: Koluna dikkat et. Yan değil. Düz atmalısın.
3: Tamamdır.
2: Ama neden? Neden dönmedi? Bozuk mu benimki?
0: İlk attığımızda bizimki de dönmedi Ali. Birkaç kez dene, sonra seninki de döner.
3: Hayır, atmayacağım işte.
6: Ali gel hadi. Birkaç deneme daha yapalım. Ali'ciğim, topacı atamadın diye kızdın. Ama kimse tek seferde mükemmel olarak atamaz ki. Mutlaka denemen ve üzerinde biraz çalışman lazım.
3: Yine mi çalışmak? Ben çalışmak istemiyorum ki. Hemen olsun istiyorum.
6: Bir şeyin olmasını hem de iyi olmasını istiyorsak onun için denemekten bıkmadan çalışmamız gerekir Ali. Programda güzel Kur'an okumak için abilerin hala çalışıyor.
3: Hala mı?
0: Maçı sonrası gösteri için parmaklarımız çok acıyor ama hala çalışıyoruz Ali.
8: Topaç çevirmek için de biraz daha uğraşacağız.
2: Ne demişler? Emeksiz yemek olmaz.
0: O zaman emekte galip, yemekte mülayim olmalıyız.
6: Acıktık değil mi?
5: Evet.
6: İçeride biraz kek ve meyve suyu olacaktı.
5: Yaşasın!

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyi.

0: Hey, ne oluyor?
1: Verin bakayım şunu. Sanki okuyacaklar. Şu hale bak, daha okumamıştır. Çocuklar dinleyin. Gezgin hayırsever Ahmet Kerem kargo motosikletiyle köy köy geziyor. Köy çocuklarına kitap, gıda ve giysi dağıtıyor.
2: Bu kadar mı?
1: Evet, bir de fotoğrafı var.
0: Üzücü haberler sayfa sayfa. İyilik haberleri bir cümlecik.
3: Siz de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Kesinlikle. O halde bu iyilik kahramanını bulmak için çalışmalar başlasın.
4: İyilik için.
1: Elimizdeki bilgiler: isim Ahmet Kerem, lakabı Gezgin Hayırsever, teçhizat kargo motosiklet.
3: Notlarımı aldım sayın dedektif.
0: Bu olabilir mi?
3: Değil.
0: Bu da değil demeyin.
1: Seni mi kıracağım dostum? Ta kendisi.
0: Şimdi bekleme zamanı.

0: Hemen mesaj atıyorum. Tamamdır.
1: Yine mi bekleyeceğiz?
0: Geldi bile. Siz de kimsiniz yazmış. Ben gazetede filan çıkmadım. Motosikletim de yok diyor.
1: Haberi çıkmış, haberi yok.
2: Daha doğrusu biz yanlış kişiye ulaştık.
1: O da olur.
3: Tabii ya. Şenlik gazetesinde muhabirlik yapan Hikmet amcamı aramalıyız. Hikmet amca selam. İyiyim Hikmet amca. Yeni haberler peşindeyiz. Biz bir haber gördük de Ahmet Kerem adında bir hayırsevere ulaşmamız gerekiyor. Evet, bugün. Evet, evet. Köyleri gezip yardım dağıtıyormuş. Gerçekten mi? Çok teşekkürler Hikmet amca. Senden haber bekliyoruz.
2: Hedefe bir adım daha yaklaştık.
1: Ve yine bekliyoruz.
3: Boş boş beklemeyelim. Hadi dua edelim.
1: Bu işi bana bırakın dostum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, biz iyilik haber.

Öğrencileriyiz. Gerçi sen bunu bizler iyi biliyorsun. Biz hep iyiliği yaymak istiyoruz. Bazen hayırseverlere ulaşmak çok zor oluyor. Hayır, kimseye bir şey demiyorum tabii. Ama onlar da biraz daha kendilerini tanıtsalar keşke. Hani niye bu kadar gizli?

0: Allah'ım.
1: Ahmet Kerem'i bulalım.
0: Allah'ım, Ahmet Kerem'i bulalım inşallah. Yani senin yardımınla. Amin.
2: Amin.

0: Efendim? Evet Hikmet amca. Öyle mi? Tamam, çok teşekkürler. Yarın Hikmet amca bizi Ahmet Kerem'le buluşturacak. Ve bilin ne yapacağız?
1: Ne?
0: Bir köy gezisine katılacağız.
2: Hey! Yaşasın!
3: Allah'ım! Bana az önce gülenler şimdi ne diyecekler acaba?

0: Hoş geldiniz çocuklar. Hazırsanız yola çıkalım.
1: Hazırız Ahmet abi. Yalnız sığar mıyız?
2: Mo gelmezse sığarız bence.
3: Yediğin sandviçlerle sen sığıyorsun da ben mi fazla geldim?
0: Hepimiz sığarız çocuklar, merak etmeyin.
4: Ay, başım dönüyor.
2: Bir daha sandviç yersem iki olsun. Hatta üç olsun da yediğime değsin.
1: Çocuklar, alt tarafa biraz sallandık.
5: Evet, biraz sallandık o kadar.
4: Mo niye inmedi?
3: Neredeyiz? Ben kimim? Siz kimsiniz?
5: Tamam, sorun yok. Birazdan sistem kurtarma devreye girer.
1: Çekim başlasın. Fotoğrafta kim var?
6: Ben her kareyi fotoğraflayacağım. Not tutma görevi de bizde.
5: Benim köy gezim başladı bile.
0: O zaman istikamet köy camii. Yardımınız için çok teşekkür ederiz.
7: Ne demek? Her türlü hizmete hazırım.

Sevgili Güzelce Köyü çocukları, gezgin hayırsever Ahmet Kerem ve iyilik habercileri camimizin avlusunda sizleri beklemektedir.

0: yapacağız?
1: Her şeyi camiye taşıyalım.
0: Çok geç. Yağmur başlıyor.

0: Moğol kanunları der ki, ne zaman iyilik habercileri bir iş peşinde olsa muhakkak yağmur yağar. İşler ters gidecekse gidecektir. Yerler ıslanabilir, yeter ki sen kuru kal. Islanmak istemiyorsan ıslanma.
1: Mo, hadi sırılsıklam olacaksın, koş!
0: Koşmak istediğinde bağcıkların çözülebilir. Evden ne zaman erken çıksan anahtarlarını unutursun. Anahtarın yoksa evin de yoktur. Şemsiye bulamazsan

0: Moğol kanunları der ki ıslandıysan artık şemsiyeye ihtiyacın yoktur.
1: Hoş geldiniz çocuklar.
2: Ne güzel şeyler bunlar Ahmet abi.
1: Bu güzel çocuklara az bile Mehmet. Ama elden bu geliyor.
2: Öyle deme Ahmet abi. Baksana nasıl da mutlular.
3: Ahmet abi yine ne zaman geleceksin?
1: İlk fırsatta Cihancığım.
2: Ahmet abi sen buraya daha önce de mi geldin?
1: Evet Mehmet. Bu civardaki köylerde ihtiyaç sahibi çok. O yüzden arada gelmeye çalışıyorum.

0: Hangi bağlantıda hata yapıyorum acaba?
1: Ekran kartının uyumlu olduğundan emin misin?
0: Öyle olmalı. Bu monitörle bütün videolarımızı HD izleyebileceğiz.
2: Çalışırsa.
3: Ben pek anlamam ama sanırım bu açıkta duran ucunda bir yere bağlanması gerekiyor.

0: açıyorum.
1: Sevgili izleyiciler, köyleri gezip çocukları sevindiren gezgin hayırsever Ahmet Kerem abiyle güzelce köyündeyiz. Köyün bütün çocuklarına yiyecek, giysi ve oyuncak dağıtan Ahmet abimiz bakalım neler söyleyecek.
2: Çocukların yüzündeki gülücükler benim en büyük zenginliğim. Peygamberimiz çocuklara sürekli hediyeler verir, onlarla şakalaşırmış. Medine'dekiler de yetiştirdikleri meyvelerden peygamberimize getirir, o da meyveleri ilk çocuklara verirmiş. Çocuklara kucak açan bir peygamberin ümmeti olarak ben de ömrümü onları sevindirmeye adadım.
1: Hem eğlendik, hem gezdik, hem çocuk sevindirdik Ahmet Kerem abiyle.
0: Biraz ıslandık geldik.
3: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera.

0: Gördün mü? Gördün mü Anit?
1: Bir atışta vurdum.
0: İsabet ettirmek benden sorulur.
1: Her şeyi hesapladım.
0: Rüzgar soldan esiyordu. Attığım taş sola meyilliydi.
1: Ve bunu hesapladım. İşte bu. İşte oldu. Bize bir de gökyüzü lazım. Gökyüzü mavidir. Gökyüzü nasıl çizilir ki?

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam baba.
2: Aleyküm selam.
0: Aferin sana Şifa. Buna tebessüm denir, yani gülümsemek.
2: Ha? Tebessüm mü?
0: Bütün gün peygamberimizle beraberdik ve o hep tebessüm etti.
1: Yani böyle değil mi?
0: Evet Şifa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize, insanlara tebessüm etmemizi söyledi. Gülümsemek diğer insanlara yardım gibidir. Çünkü onları mutlu eder.
2: Ha? Yaşasın! Bundan sonra hep gülümseyeceğim.
3: Hoş geldin Süheyl.
0: Hoş bulduk Hafsa.
3: Hadi çocuklar, yemek hazır.
1: Ben anneci alarak uyup geliyorum.
2: Ben de geleceğim.
0: Bütün gün peygamberimizle beraberdik ve o hep tebessüm etti.

0: Hadi Anip, bir daha denemelisin. Tebessüm güzel bir şey. Bak şöyle. İşte bu kadar kolay. Hadi. Ha? Evet, işte böyle. Bak Anip, sen tebessüm edersen... insanlar, yani mesela kız kardeşim Şifa, ona tebessüm edecek. Onu gören bir başkası da tebessüm edecek. Böylelikle herkes neşeli olacak. Sanırım peygamberimiz bu yüzden sürekli tebessüm ediyor. He he, nasıl ama? Bunu dün gece düşündüm. Aa, hadi. Tamamdır. Bu kez hem gösterip hem anlatacağım. Bak, şimdi önce yanakların yana doğru açılacak. Ağzın biraz açılacak. Evet. Şimdi gözlerini aç. Evet, işte böyle. Şimdi kaşlarını kaldır. Yok, gözlerini hafif kapat. Eyvah, korkunç oldu. Neyse, üzülme. Daha sonra tekrar deneriz. Ha?
1: Yele yele.
0: Ah Lemmy, bizi takibi bırak. Hadi Anis, gidelim. Ha?

0: Lenny,
1: durur musun?
0: Ha? Hey sen! Harika tebessüm ediyorsun.
1: Ha?

yaptı. Peygamberim kesin sana bakıp tebessüm etmiştir. Şu anda senin yanında mı acaba? Babamla beraberlerdir belki. O yine tebessüm ediyordur. Ben de ediyorum. Ama ne? O ses nereden geldi? Az önce güldün mü sen? Allah Allah!

0: Ha? Yakaladım sizi.
1: Ha? Ha?
0: Hey Anit, işte başardın gülmeyi. Hım? Lemmy nereye saklandı?

0: kaşık yeterince uzun değil. O kadar da yüksek değilmiş. Lemi! Burada kimse yok Anit. Her yere baktım. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Tebessüm etseydim bunlar başımıza gelmeyecekti Anit.
1: Yele yele.
0: Ha, Lemi yaşasın. Kuyuya düşmemişsin. Ama ben düştüm.

0: Ne? Neden atladın? Olamaz. Bizi buradan çıkarabilirdin. Hayır, dur. Hani tarife çiçeğini dayanamaz. Ah, olamaz. Ne yaptın Remi? Şimdi hepimiz buradayız. Bizi kim çıkaracak? Neden beni hep takip ediyorsun? Neden? Yapacaklarıma neden engel oluyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gitti bu?
1: Yele yele.
0: He? He? Yaşasın! Anit, gel buraya. Burada bir çıkış var.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Agah dede, dikkat balonun kaptanı. Yıllardır uçuş yapıyor, gökyüzüne çok hakim. Sema abla, dikkat balonun yardımcı kaptanı. Elif, dikkat balonun miçosu. O da uzun süredir tüm uçuşlara katılıyor. Keşke beni de aralarına alsalar.
1: Sema abla, bu sepeti şu balonun altına nasıl takıyorsun?
2: Bak, bu ipi şuraya tutturuyoruz Miço.
1: Anladım Sema abla. Bunu da tuttursana.
3: Sema ablan gösterdi ya sana Miço. Sen yapmayı dene istersen.
1: Denedim Agah dede, yapamıyorum ben. Ben daha küçüğüm ya, ondan yapamıyorum. Büyük olsam yaparım ama küçük olduğum için.
3: Hayırdır Sema? Uçuşa katılacak çocuklar mı geldi acaba?
2: Sanmam. Balon maketi yapacağımızı, bu nedenle uçuşun biraz geç olacağını çocukların velilerine iletmiştim.
3: Hayırdır inşallah. Kim ola ki?
1: Sen otur Agah dede. Ben bakarım kapıya. Ben artık büyüdüm, kapıyı açabilirim. Artık büyük olduğum için açabilirim kapıyı.
2: Sepeti balona tuttururken küçüksün. Ama kapıyı açmaya gelince büyüksün, öyle mi Miço?
3: Deve kuşuna hadi uç demişler. Ben nasıl uçayım, deveyim ben demiş. O halde şu yükü sırtına yükleyelim de taşı demişler. Ben nasıl yük taşıyayım, kuşum ben demiş. Elif'inki de o hesap, Sema ablası. Canı nasıl isterse. Hay Allah, lafa daldık, kapıyı unuttuk.
0: Sen Elif olmalısın, geminin miçosu.
1: Gemi mi?
0: Şey, yani uçan gemi.
1: Gemi değil ki o balon, dikkat balonu. Peki sen kimsin?
0: Ben Alper. Hayırlı günler.
2: Sana da evlat. Şey, sen bugün uçuşa katılacak arkadaşlarımızdan biri misin?
0: Uçuş mu? Hayır, ama uçuşa katılmak gibi bir şansım varsa mutlaka katılmak isterim. Uçmak benim özel ilgi alanımdır. Siz Agah dede olmalısınız. Siz de Sema abla. Her gün gökyüzüne uçuyormuşsunuz, doğru mu?
3: Heh, sayılır.
0: Lütfen beni de yanınıza alın. Sizinle her gün uçmama izin verin. Eğer buna izin verirseniz balondaki tüm işlerinize yardımcı olurum.
1: Hop hop Alper, o benim görevim. Dikkat balonunun miçosu benim.
0: Öyle mi? O halde ben de senin yardımcın olurum. Lütfen izin verin bana da. Hey, balon maketi mi yapıyorsunuz? Bayılırım. Ben de evde uzay roketi maketleri yapıyorum. İleride gerçeğini de yapıp uzaya gideceğim. Ama biraz zaman alacak. Sonuçta balon gibi kolay değil roket yapmak. Balonun içine dolan sıcak hava gökyüzüne yükselmeyi sağlıyor. Ancak roketler öyle değil.
2: Sen bunları...
0: İnsanlar ilk olarak uçurtmayla taşımacılık yapmaya çalışmışlar, biliyor musunuz?
3: Biliyoruz da.
0: Ama balon ilk kullanışlı hava taşıtı olmuştur. Şey, lütfen sizinle uçmama izin verin.
2: Şey, Alper...
0: Lütfen, lütfen, lütfen.
3: Alperciğim.
0: Lütfen, lütfen, lütfen.
1: Alper, biz aramızda toplantı yapalım, sana haber verelim.
0: Allah'ım, inşallah ekibe alırlar beni. İnşallah Allah'ım, amin.
1: Sevgili dikkat balonu ailem, görünen o ki Alper gökyüzüne çok meraklı.
3: Üstelik uçuş konusunda da pek bilgili görünüyor.
2: Fazlaca da heyecanlı.
3: Evet, onun bu heyecanını kırmak doğru olmaz. Bizimle uçmasına müsaade edelim derim ben.
2: Ben de.
1: Ben de ama...
2: Ama ne Elif?
1: O benden daha bilgili uçuş konusunda. İsterseniz artık Miço olsun.
3: Aşk olsun Elif. O nasıl söz? Bizim bir tane Miço'muz var, o da sensin.
1: Balonu Elif'tir, onun Mikasa'nın miçası.
0: Allah'ım inşallah evet derler. İnşallah Allah'ım, amin.
3: Alper, biz Dikkat Balonu ailesi olarak görüştük ve bir karar verdik.
0: Lütfen hayır demeyin, ne olur evet deyin. Beni aranıza alın, lütfen, lütfen, lütfen.
3: Bizimle uçuşlara katılabilirsin evlat. Ama bir şartımız var.
0: Nedir?
3: Önce ailenle görüşüp tanışmamız gerek. Onların da senin bizle uçuşlara katılmana rıza göstermesi gerekiyor.
0: Harika. Zaten beni buraya sizinle tanışmam için babam gönderdi.
3: Peki o halde. Dikkat Balonu ailesine hoş geldin diyebiliriz. Uçuştan sonra da gidip ailenle tanışırız.
0: Hey yaşasın. Lay lay lay lay lay lay. Dikkat Balonu. Hay hay hay hay. Uçalım göğe.
1: Oho, bir benim gibi dans etmediği kalmıştı. Sema abla, Miço benime karışmam.
3: Bildik iki olduk. Hazır mısın Sema? Yeni bir maceraya başlıyoruz. Bu kolun adı da...
0: Burner, balonun alçalıp yükselmesi için kullanılır. Yakma birimidir.
1: Her şeyi de biliyor.
3: Evet. Hayli ilgili bu konuda.
1: Yakında benim yerimi almaz inşallah.
3: Öyle bir şey olmaz Elif. Herkesin yeri ayrı.
2: Çocuklardan biri gelemeyecekmiş baba.
0: Tüh ya, gelseydi. Uçuş iptal mi olacak şimdi? Hay Allah, lütfen iptal olmasın. Hemen uçalım. Amin.

0: Çok şükür. Bugün de kazasız belasız yükseldik.
1: Sema abla, biraz daha yükselelim, biraz daha.
0: Daha yukarı çıkmak istemeni anlıyorum Alper. Ancak bu çok güvenli olmaz. O nedenle bu güzel manzaranın tadını çıkart. Birazdan dikkat yarışı başlayacak. Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat öyküsüne.
2: Tez canlı bir kedicik varmış. Boncuk adındaki bu kedicik yapmak istediği her şey hemen olsun bitsin istermiş. Günlerden bir gün sahibi ona seslenmiş.
3: Hey pisi pisi, gel de mama vereyim sana.
2: Pisicik bunu duyunca hemen koşmuş. Sahibi mamayı vermek için kavanozu almış. Ancak tez canlı pisicik bekleyemediği için sahibinin elindeki kavanozun üzerine atılmış. Kavanoz yere düştüğü gibi tuzla buz olmuş.
3: Yerdeki mamalar cam parçalarıyla karıştığı için mamasını yiyememiş.
2: Ve bütün gün aç kalmış. Yine günlerden bir gün sahibi pisiciğe seslenmiş.
3: Hey pisi pisi, gel bak sana çok güzel bir tırmalama tahtası aldım.
2: Pisicik hemen koşmuş, bir an evvel tırmalamak istemiş. Ancak henüz tırnakları yeterince uzun değilmiş.
3: Tırnaklarının uzamasını beklemeden tırmaladığı için hem tırmalama tahtası zarar görmüş hem de canı çok yanmış.
2: İşte böyle arkadaşlar. Her şey zamanında güzel. Sabrın sonu selamet derler. Sabretmeyi öğrenmek çok güzeldir.
3: Evet, sıra geldi dikkat sorularına. Hazırsak yarışma başlıyor.
2: Bu pisiciğin adı neydi?
1: Boncuk.
0: Evet, doğru. Alper bildi.
3: Peki mama kavanozu nasıl düşmüştü?
1: Boncuk tez canlı olduğu için sahibinin üstüne atladı. Aa, parmak bile kaldırmadan cevap veriyorum. Tamam, sakin olacağım.
2: Peki, son soru geliyor. Sahibi boncuğa bir hediye almıştı. Neydi o?
1: Tırmalama tahtası. Yine aceleci davrandım. Ama yine ben bildim, ne olacak şimdi? Balon maketini ben mi kazandım? O maketi arkadaşımıza hediye etmek istiyorum. Nasıl olsa ben her gün uçacağım. Bu maket onun hediyesi olsun.
3: Peki, bu güzel davranışından ötürü sana teşekkür ediyoruz. Balon maketini arkadaşımıza hediye ediyoruz.
2: İkinize de birer rozet takıyoruz. Böylece sizler de dikkat balonu ailesinin birer üyesi olacaksınız.
4: Maşallah.
0: Elif, bugün dans yok mu?
4: Var tabii.
1: Lay lay lay lay lay lay. Dikkat balonu. Hey hey hey hey hey. Alper de üyesi oldu.
4: Oho.
1: Yine acelecilik ettim.
4: Ha şunu bileydin.

yanlış, ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış, ne

Yes.

0: Emeksiz yemek olmaz.
1: Un, tabaklar, su. Sizce neyin hazırlığı bu çocuklar? Minik Gugular heyecanlı. Aman da aman, ne kadar özenlisiniz. Dikkat! İşin gücün acele be Hagu. Düştün yine. Neyse ki bir şey olmadı. Evet, hazırlık balık tutma hazırlığıymış. Çogu çok dikkatli. İyice hazırlanmadan olmayacağını biliyor. Her şey eksiksiz olmalı. Hazırlık mı? Ne ki o? Hagu'nun pek bilmediği bir şey olduğu kesin. Hagu, o da ne öyle? Keşke biraz özenerek daha düzgün bir şey yapsaydın. Maalesef Hagu'nun dikkati yine dağıldı. Çogu heyecanlı. Hazırlığı nihayet bitti. Biraz ilgi Hagu. Emek vermelisin ama. Evet. Çogu'nun emekleri sonuç veriyor. Çogu'ya dev bir aferin. Hagu ve bitmeyen şarkısı. Bir balık daha. Hagu, şarkılar işe yaramadı bak. Daha bekleyecek miyiz? Ben balık göremiyorum çocuklar. Siz görüyor musunuz? Çoguyu yine güldürdü Hagu. Böyle üzülmek sana yakışmıyor minik Gugu. Sorun yemde olabilir mi acaba? Sorun yemde olsa bile çözüm bu olmamalı. Aha! Oluyor mu ne? Ah! İp çözüldü. Çogu'nun yaptığı gibi sen de kontrol etmeliydin. Ah! Öfkelenmen değil, hazırlanman gerekirdi Hagu. Bilge Degu yine yardıma yetişiyor. İşte Degu. Şimdi Hagu'ya iyi bir hazırlığın nasıl olması gerektiğini öğretecek. Bu sefer ipi oltaya daha sıkı bağlıyor. Evet, sağlam görünüyor. Daha düzgün hazırlanmış yemler. Hagu tekrar işinin başında. Fakat daha iyi hazırlanmış halde. Bu sefer olacak, inanıyorum. Evet, Hagu istediğinde hep başarır.

karşınızda Hagu. Hem suda hem de karada balık tutabilen Hagu. İşte çocuklar, hayat böyledir. Emek olmadan yemek olmaz. Yani çabalamadan, yorulmadan başarılı olmak mümkün değildir. Bunu biricik Gugularla birlikte biz de öğrendik.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Eymen.
0: Nasılsın?
1: İyiyim.
0: Ne okuyorsun?
1: Hikaye ki... Ay! Bu ne hal?
0: Ne olmuş halime?
1: Ne olacak? Gülüp duruyorsun.
0: Evet.
1: Neden peki?
0: Hiç. Sadaka veriyorum.
1: Sadaka mı?
0: Evet.

0: Ne yapıyorsun Asya?
1: Hiç, vücudumuzla ilgili bir araştırma. Yine mi ya?
0: Ne yine mi?
1: Yine gülüyorsun Eymen.
0: Evet, yine sadaka veriyorum.
1: Ya böyle sadaka mı olur?
0: Olur tabii.
1: Tövbe estağfurullah, aklım çıktı.
0: Selamün aleyküm Temel amca.
2: Aleyküm selam Eymen.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, sen de iyi görünüyorsun.
0: Nereden anladın?
2: Baksana, gülmekten ağzın yırtılacak.
0: Ha, o mu? Şey, sadaka veriyorum.
2: Ha, anladım. Sen peygamberimizin tebessümle ilgili hadisini duydun.
0: Tebessüm mü? O ne?
2: Gülümsemek.
0: Gülümsemek mi? Gülmekle aynı şey değil mi?
2: Hayır, tebessüm hafifçe ve sessiz gülmektir. Bak böyle.
0: Aa.
2: Ya, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak sadakadır buyurmuştur.
0: Şey, ben onu gülmek diye okumuştum. Demek ki gülümsemek yazıyormuş.
2: Olabilir. Yoksa sen bütün gün böyle mi dolaştın?
1: Evet Temel amca. Beni de korkutup durdu.
2: Korkutucu çünkü.

0: En güzel fotoğraf.
1: Dikkat. Hı. Başla.
2: Tamam tamam.
3: Hadi bakalım. İlk kim bulacak?
4: Bekleyip göreceğiz babacığım.
5: Buldum, buldum.
3: Aferin Zeynep.
2: Ne aferini babaya? Kabak gibi ortadaymış. Boş yere aradık durduk.
3: Aşırı hırs yaptığımızda gözümüzün önündeki fırsatları teperiz. Akıllı insan hedefine sakince ilerler.
1: Evet Zeynep, fotoğraf makinesini sen kazandın.
5: Neler çekeceksin bakalım kızım?
6: Su altı fotoğrafçılığı yapacağım anneciğim. Allah'ın su altında yarattığı mucizeleri çekmek istiyorum.
2: Olmaz.
6: Niyemiş?
2: Saçma. Kim suyun altında fotoğraf makinesi kullanır ki? Saçma. Kim demiş o balığın fotoğrafı çekilmez diye? Bal gibi de çekerim arkadaş. Tabii.

0: öyle işte. Fotoğraf makineleri suyu sevmez. Abi.
1: Aman dayıcım, sanki sen çok anlıyorsun fotoğrafçılıktan.
0: Sen gibi de konuştuğunun farkında mısın çocuk? Ben Türkiye'nin en iyi doğa fotoğrafçısıyım. Birincilik ödülüm bile var.
2: Gerçekten mi dayı?
0: Baktım, karşımda kocaman bir aslan. İşte hayatımın fırsatı dedim. Allah'tan fotoğraf makinem yanımdaydı. Hemen aldım elime. Ürkütmeden aslana yaklaştım. Aslan da bana doğru geliyor. Tabii.
2: Korkmadın mı?
3: Ne korkacağım ya. Sonuçta aslanlar da bir tür kedi. O benden korksun. Tabii.
4: Dayıcığım, sonra?
0: Sonra aslanla burun buruna geldik. Aramızda 30 santim ya var ya yok. Aslan bir kükredi. Yer gök inledi. Tabii bende zerre korku yok. Bastım deklanşöre, çektim fotoğrafını.
2: Vay canına.
0: İşte o fotoğrafla Türkiye birincisi oldum. Ödül kazandım. Tabii.
1: Doğru mu dede?
5: Doğru ama eksik. Ödülü niye geri aldıklarını da anlatsana oğlum.
0: Gereksiz bir kural işte. Neymiş efendim? Doğa fotoğrafını doğada çekmek zorundaymışım. Evde otururken aslan çekemezmişim.
2: Evde aslan mı vardı?
0: Sayılır. Televizyonda belgesel izliyordum. Belgeseldeki aslanı çektim. Belgeseldeki aslan da aslan değil mi? Ne var yani? Görün bakalım. İstersem doğada da en güzel fotoğrafı ben çekerim. Tabii.
1: Neyle çekeceksin?
0: Tabii ki kendi makinemle.
1: Of ya, keşke tabletimi almasaydınız. Ben de harika fotoğraflar çekerdim.

0: Al bakalım. Sen de bizim makinemizle yaşasın.
1: Sen ne çekeceksin?
2: Tabii ki uzaylıları. En harika fotoğraflar benimkiler olacak. Astronomi tarihine geçeceğim.

0: Düzgün söyle sen çocuk. Ne telaşlandırıyorsun adamı? Ayı olmaz.
1: Peki ya aslan?
0: Aslan da olmaz.
1: Neden? Korkuyor musun yoksa?
0: Kim ben olsa? Zeki dayın kimseden korkmaz ufaklık tabi.
1: Az önce belli oldu zaten.
0: O mu? Boşuma geldi ya. Neyse bu kadar gevezelik yeter. Şöyle güzel sevimli hayvanlar bul bakalım.
1: Şu kuş oluğu mu dayı?
0: Harika bir sanat eseri. Bununla kesin birinci oluruz. Ama iyice yakından çekelim.
1: Dur dayı. Yaklaşırsan kuş kaçar.
0: Saçma. Kuşlar fotoğraf çekilmeyi çok sever bir kere. Yanına gidersem poz verirler. Bak izle şimdi.
1: Of dayı of.
0: Hay Allah. Bu kuş diğerlerine hiç benzemiyor.
1: Hangi diğerlerine?
0: Şey televizyonda gördüklerime.
1: Dayı.
0: Merak etme yeğenim. Şimdi süper zeki kuş yakalama tekniğine geçiyoruz.
1: Kuş kaçırma tekniği olmasın da.
0: Şakacı seni. İyi izle bak. Buraya ekmek kırıntıları koyuyoruz. Fotoğraf makinesini de kırıntıları görecek şekilde yerleştiriyoruz. Kabloyu deklanşöre takıyoruz. Buradan da kuşu gözlemliyoruz. Kuş gelince bu düğmeye basıyoruz ve yakın çekim fotoğrafımızla birinci oluyoruz. Tabii.
1: Harika bir plan bu.
0: Tabii yeğenim. Ne sandın?
2: Niye gidip kendi fotoğrafını çekmiyorsun? Seni ıslanırken görmek daha zevkli olacak da ondan.
3: Boşa beklersin.
2: Şaka şaka. Ben uzaylıları çekeceğim. O yüzden gece çekmek zorundayım. Şimdilik sana yardım edebilirim.
3: Olur.
2: İstersen poşetle saralım makineyi. Islanmasın.
3: Etrafında poşetle nasıl çekmeyi düşünüyorsun acaba?
2: Nasıl yapacaksın o zaman?
3: Tabii ki bununla. Hadi yardım et bakalım.
2: Of abla. Hadi şu balıklardan birini çekelim de gidelim.
3: Olmaz. Özel bir balık arıyorum ben. İşte bu. Mersin balığı.
1: Dayı, sessiz ol.
0: Ne oldu? Geldik mi? İşte bu kadar. Şampiyonuz. Tabii.
1: Dayıcığım, bir kontrol etseydik belki güzel çıkmamıştım.
0: İmkanı yok ufaklık. Zeki'nin planı tıkır tıkır işler. Sen merak etme. Akşama birinci biz olacağız. Tabii.
2: Of ya, hiçbir yerde bulamıyorum. Saklanmışlar.
3: Hadi Yusuf, acele et. Hakemleri daha fazla bekletmeyelim.
2: Olmaz abla. Bir uzaylı bulmadan yarışmayı kazanamam.
3: Uzayda milyonlarca harika şey varken uzaylı aramana gerek yok bence.
2: Ne var mesela?
3: Yıldızlar, takım yıldızları, galaksiler, gezegenler, daha neler neler.
2: Of ya, kararsız kaldım. Bunu mu çeksem? Yoksa bunları mı çeksem? Buldum. En iyisi bu.
3: Hangisi?
2: Tabii ki kutup yıldızı. Az macera yaşamadık onunla.
4: Mersin balığı Rabbimizin yarattığı harika canlılardan biri.
5: Maalesef nesli tükenmek üzere ve çok nadir bulunuyor.
6: Tebrikler Zeynep. Eşsiz bir fotoğraf bu.
0: O kadar acele karar vermeyin isterseniz. Daha diğer fotoğrafları görmediniz.
7: İyi bakalım, seninkini de görelim.
0: Yok anneciğim, en güzeli en sona saklayalım ya.
7: Tamam Yusuf, sen getir.
4: Kutup yıldızı demek, harika bir seçim.
5: Allah'ın kainata koyduğu düzen sayesinde yönümüzü kutup yıldızıyla bulabiliyoruz.
7: Geceleri kıbleyi bulurken de çok işe yarıyor.
6: Aferin Yusuf, senin fotoğrafın da harika.
0: Bu ikisi ikinci olabilir. Birinci fotoğraf...

0: Burada. Hı? Tabii.
1: Demek bir sincap çektin.
0: Hı? Ne? Sincap mı? Ne sincabı ya? Harika kanatlı bir kuş olacaktı. Hı? Hı? Hı? Of ya! Nasıl oldu bu? Pah! Sincap hile yapmış. Bu sayılmaz.
2: Neden sayılmasın?
1: Bu da harika bir fotoğraf.
0: Cidden mi?
3: Evet. Sincaplar da Allah'ın yarattığı harika varlıklardır. Onların toprağa gömüp unuttukları tohumlar sayesinde binlerce ağaç yetişir.
4: Hele şunun güzelliğine bak.
0: O zaman kim kazandı?
4: Üçünüz de birinci oldunuz. Tebrikler.
2: Harika. Allah'ın yarattığı harikalardan birini unuttuk. Onun da fotoğrafını çekelim.
0: Neymiş o?
3: Tabii ki ailemiz.

0: nerede gökte ve denizde? Allah her şeyi yaratmış.
1: Allah'ım şükürler olsun.
0: Tam karar ve dengede.
2: Süre doldu hadi.
0: Tabii.

0: Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Buradaymış.
1: Ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
5: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Maşallah sana Düt. Çok güzelsin.
1: Abla, Düt'e bir şiir yazdım, okuyayım mı?
0: Öyle mi? Oku tabii.
1: Vın vın çıkarsın en dik yokuşları. Yazın serin olursun, sıcaksın kışları. Çok yüklensek bile çatmazsın hiç kaşları. Dört çekersin, çok şekersin Düt.
2: Barbara'nın Sürsüren'in hikayesi çoktur bu sahnenin. Lakin konusunu sizden alır. Ne oynansın isterseniz heybemize atın. Evet, cimrilik. Evet, bu gecenin konusu cimrilik oldu.
3: Namıka, Namıka, yol uzun. Gel şuradan bir dolmuşa binelim.
2: Ne gerek var yahu? Boşa masraf. Sen bin, ben yürürüm, orada buluşuruz. Aman çok yoruldum. Of, of.
3: Aman bu ne hal böyle Namıka?
2: Bu sıcakta kilometrelerce yol yürüdüm. Dilim damağıma yapıştı.
3: Dur hemen sana ben bir su isteyeyim.
2: İsteme. Bir sürü para alırlar şimdi o suya ya.
3: Yahu bayılacaksın susuzluktan, hala para diyorsun. Tamam. Ben ısmarlayacağım.
2: Öyle mi? Öyleyse içerim. 10 litre içerim ha. Dilim damağım kurudu ha.
0: Maaşıma zam meselesini konuşacaktık.
1: Aklımda kızım. Ortağım Namık Bey gelsin konuşacağım.
2: Ay aman. Çok yoruldum. Nasıl yoruldum görseniz. Saatlerdir yol yürüyorum.
0: Durun sizi hemen bir ayran çalkalayayım.
2: Yok kızım. Hiç gerek yok. Biraz uzanayım geçer. Durduk yere yoğurt harcama şimdi canım.
0: Efendim para gitmesin diye, onca yolu yürüyen, yoğurt heba olmasın diye, ayran içmeyen Namık Bey bana zam yapar mı?
1: Bilmiyorum ki ne diyeyim.
0: Kendisi için endişeleniyorum. Para harcamamak için sağlığını da içe sayıyor.
1: Sorma, 10 yıl önce bir traktör alalım dedim, gerek yok dedi. Gittim kendi paramla aldım getirdim. Ortağım Namık eskir diye onu bir kere bile kullandırmadı. Geçenlerde şunu bir çalıştırayım bari dedim. Çalışmıyor. Durduğu yerde çürümüş gitmiş. Her şey zamanında güzel. Bu kıymet bilmek, korumak, kollamak değil. Bu israfın başka çeşidi.
0: Evet efendim ama Namık Bey asla bunu görmüyor.
1: Benim bir planım var.
2: Bu sene çok güzel mahsul aldık ya. Şöyle bir kuytu köşe bulayım da paracıklarımı sayayım ha.
1: Ben gidip ortağımdan para isteyeceğim.
0: İste beyim.
2: Ne oluyor ya?
1: Ben de ortağım. O paranın yarısı benim. Sen de bizimle çalışıyorsun ve hakkın var. Bize de vermek zorunda.
0: Gidin isteyin hakkımızı beyim. Ben de arkanızdayım.
2: Aman diyeyim. Bunlar ikisi bir oldular. Benim biricik paralarımı alacaklar ha. Paracıklarımı şuraya bir yere gömeyim, gizleyeyim. Yoksa hepsini alacaklar benden. İki ağacın ortasında bir çalı. Güzel bir işaret. Bunu unutmam. İki ağacın ortasında çalı olan boşluktan içeri gir. 100 adım git, sağa dön. 100 adım git, sola dön. Münasip bir yere hop küpünü göm.
0: (Gülüyor)
1: ortak. Onca ürün hasat ettim tarlalardan. Parasını ellerimle getirip verdim sana. Dünya malı dünyada kalır. Biraz paylaşımcı ol. Versene benim hakkımı.
2: Ortak, hiç para yok. İstersen git kasaya bak. Çiftliği ara, üzerimi ara. Tek kuruş bulursan al hepsi senin olsun.
1: Peki, öyle olsun.
2: İstediği kadar arasın. Çiftlikte hiç para yok ki. Hepsini gömdüm ormana. Ve ben bir gidip paralarımı bir kontrol edeyim canım.

0: İki ağacın ortasındaki çalılıktan içeri gir. 100 adım git. Sağa dön. 100 adım git. Sola dön.
1: Aman! Amanın! Aman aman aman! Çukurumu kazmışlar. Kazmakla kalmamış, içinden küpümü almışlar.
0: Yahu çukurumu kazıyorsunuz, utanmadan bir de para mı alıyorsunuz?
1: Daha dün içinde paracık vardı şu bomboş çukurun.
0: Boş çukur mu? İçine girip yatsam mı acaba?
1: Ya saçmalama namık, kendine gel. Paracıkların buhar olup uçmadılar ya. Allah'ım, kendi ellerimle paracıklarımdan oldum ya. Amanın, paracıklarım.
2: Namık Bey çok hasta olmuş. Söylediğim ilaçları da mutlaka almanız lazım.
3: Bizim o kadar paramız yok ki.
1: Aslında vardı ortak. Ama ben büyük bir hata ettim. Yıllardır elimize geçen her kuruşu senden ve işçilerimizden sakındım. Kendimden bile sakındım ya. Sonra götürdüm, bir yere gömdüm. Ama almışlar. Para için sağlığımı bozdum. Oysa ki her işin başı sağlık. Keşke zamanında saklamayıp sizlerle bölüşseydim. Şimdi ilaç alacak paramız olurdu. İlaçları alamadıktan sonra ben parayı ne yapayım ya?
4: Namık Bey doğru mu söylüyorsunuz?
1: Doğru tabii kızım. Ben yıllardır her kuruşu biriktirdim. Eskir diye traktörü sürdürmedim. Dolmuşa binmedim, yürüdüm. Çeşme yoksa su içmedim. Ama ne oldu sonuçta?
3: Sağlığın bozuldu ortak.
1: Ben hatamı anladım. Sizler de bu hatayı tekrarlamayın. Yiyin, için, gezin, ihtiyaçlarınızı alın. İhtiyacı olanlarla bunları paylaşın.
4: Namık Bey, şimdi kaybolan paralarınızı bulsanız da böyle söyler misiniz?
1: Elbette kızım. Cimrilik çok kötüymüş ama paylaşırsan bereketlenir ya.
4: Paralar burada Namık Bey.
2: Hatanı anladığına göre kalk Namık Efendi. Hasta değilsin.
1: Değil miyim?
2: Değilsin. Sadece susuz kaldığın için bayılmışsın. Bolca su iç, bir şeyin kalmaz.
1: Ama neden?
3: Sana bir ders vermek istedik ortak.
1: Ne demek öyle? Sizi haylazlar sizi. Ya beni kandırdınız demek ha. Verin bakalım paracıklarımı. Şaka şaka ha. Ben dersimi aldım. Bir daha cimrilik yapmam. Ortak, o paradan ihtiyacımız olan kadarını ayır. Gerisini çalışanlarımıza pay edelim. Kalanı da ihtiyaç sahiplerine dağıtalım ha.
3: Şeyler alsak.
4: Çantamda annemin yaptığı böreklerden var Sefa. Onlardan yiyebilirsin.
3: Anne, sen sürekli börek ya da sandviç yapıyorsun.
2: Yolculuklarda acıktığımızda yeriz diye oğlum.
3: Bu seni oyundaki Namık gibi biri yapmaz mı?
5: Yapmaz. Çünkü tutumlu olmak başka, cimri olmak başka bir şeydir oğlum.
2: Evet Sefa, cimrilik ne kadar kötü bir davranışsa tutumlu olmak da o kadar güzel bir davranıştır.
3: Anlamadım. Farkı ne ki?
6: Mesela canın elma çekti. Manava gittin, yiyebilirsin.

0: Ne olur?
1: İsraf olur.
0: Evet. Yiyeceğin kadarını, yani ihtiyacın kadarını alırsan israf etmemiş, tutumlu davranmış olursun.
1: Ama canın elma çektiği halde parana kıyamayıp hiç elma almazsan da cimrilik etmiş olursun.
2: Şimdi anladım. İhtiyacın kadarını almak tutumluluk, fazlasını almak israf, olabilecekken hiç almamak cimrilik.
1: Ha? Ne oldu Abidin? Bu ne sesi?
3: Düttüt'ün benzini bitiyor hanım.
0: İleride benzinlik var usta. Girer alırız usta.
3: Yok be garip. Şimdi durduk yere masraf etmeyelim. Benzin biterse iner iteriz Düttüt'ü. Şaka yahu şaka.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Destur! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

Yavuz, ne yapıyorsun?

0: dergi okuyorum.
1: Ne dergisi?
0: TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
1: Türü ne?
0: Adı üstünde dayı. TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
1: Bir dakika ya. Sen okuma yazma bilmiyorsun ki.
0: Dayıcım, Vesim Nevi'ni okuyorum.
1: Anladım.
0: Ama bir rahat dergi okutulmadın ki.
1: Öyle rahat dergi okunmaz zaten. Boynun ağrır. Tabii. Yaşasın!
0: Niye seviniyorsun dayı?
1: Çünkü yeni icadımı buldum. Ama bana gerçekten kitap okuyan müşteriler lazım. Önce onların üstünde denemeliyim. Tabii.
0: Onlar kim dayı?
1: Tabii ki. Ablan. Gerçek bir kitap kurdu. Koş ablanla abini çağır bana.
0: Ya gelmek istemezlerse?
1: Doğru. En iyisi sen ablanı çağır. Dayım senin için çok önemli bir şey yaptı de. Söyle işte bir şeyler.
0: Abimi?
1: Yok, onu çağırma.
0: Niye?
1: Allah akıl vermiş. Niye? Kullanalım diye. İkisini de çağırırsan gelmezler. Ama birini çağırmazsan merak edip mutlaka gelir. Tabii.
2: Dayıcım, neymiş o benim için çok önemli olan şey?
1: Kitap.
2: Dayıcım, kitap icat ettim deme lütfen.
3: Hayır abla, kitap değil. Üzerinde yazılar olan sayfalardan oluşan bir icattır o.
1: Size de iyilik yaramıyor.
2: Neyse dayıcım, kitap değilse icadın, ben dinlemeye hazırım.
1: Şimdi Zeynep'ciğim, haftada bir kitap okumak ister misin?
2: Ne haftası dayı, ben günde bir kitap okuyorum.
4: Ne? Maşallah. Günde bir kitap mı?
2: Evet, ne oldu ki?
1: Yok canım, ne olsun, herkes günde bir kitap okur zaten.
3: Yo, ben okumuyorum mesela.
1: Sen de bir dur Yusuf'cum ya. Peki Zeynep, günde iki kitap okumak ister misin?
2: Evet, bazen iki kitap da okuyorum.
1: Ay, okursun ama rahat okuyamazsın, değil mi? Benim icadımla istediğin kadar kitabı rahat rahat okuyacaksın, tabii.
3: İyi. Ben kitap okumuyorum zaten. Benlik bir durum yokmuş. Gideyim ben.
1: Okumuyordum diyeceksin. Artık sen de hiç yorulmadan bir sürü kitap okuyabileceksin. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım. Kitap okumanın en zor yanı nedir?
0: Dayın sana sovulan sovarken kitap okumaya çalışmak.
1: Allah iyiliğini versin Yavuzcum. Çok komiksin. Ama değil.
3: Okuduğunu anlamak?
1: Hayır.
2: Okuduğun kitabı başka kitaplarla karşılaştırmak?
4: Hayır. Tabii ki sayfa çevirmek.
2: Sayfa çevirmek mi?
1: Evet, sayfa çevirmek. İnsanın kolları yorulur. Ve artık kitap okuyamazsın. Peki başka ne zordur?
3: Kesin bilemeyeceğimiz bir şey.
1: Evet, sandalyede oturup kitap okumak. Beliniz ağrır, sırtınız ağrır, kambur olursunuz.
0: Ben kanepede yatarak okuyorum.
1: O zaman da iki büklüm olursun, boynun ağrır. Ama merak etmeyin, yeni icadımla bunlar artık sorun olmayacak. Tabii.
2: Görelim bakalım bu icadı.
1: Aynen. Hayır. El aynası. Makara.
0: Makarna mı?
1: Tasbinallahi ve nimel vekil. Makara diyorum, makara. Makas. Biraz da ip. Tahta çıtalar. El. Kitap. Kitap.
0: Güle güle güzel kitabım. Seni çok sevmiştim.
1: Tabi. İşte yeni icadımız. Kolay oku.
0: İcadın adı Zekit değil mi?
3: Zekat mı?
0: Hayır, Zekit.
1: Zekit mi? Ne alaka?
0: Zeki'nin Z'si, kitabın kiti. Zekit.
1: Olmaz. Bu da iyi. Kolay oku. Evet. Kimler kolay okuyu ilk kullanıp tarihe geçmek ister? Zeynep. Bir kitap kurdu olarak bu tarihe adım sana yakışır. Tabii.
2: Yok dayıcım, ben almayayım.
1: Yusuf, ne dersin?
3: Ben zaten pek kitap okumam. Böyle iyiyim.
1: Yavuz. Yavuz.
0: Ben daha küçüğüm. Deney yapamam.
1: İyi be, siz bilirsiniz. Ben denerim kolay okuyu. Tabii.
0: Ne?

0: İşte bu kadar. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yarabbim, bu da ne böyle?
1: Ne oldu dayı?
0: Bu icat beklediğimden de harika oldu.
2: Nasıl yani?
0: Yazıları yabancı dile çeviriyor.
2: Ne?
0: Demek ki yabancı dildeki kitapları koyarsak onları da Türkçe çevirecek. Maşallah, ne icatlar var be. Helal bana.
3: Allah iyiliğini versin dayıcığım. Yazılar yabancı dile çevrilmemiş. Sen aynadan baktığın için ters görüyorsun.
0: Olsun, böylesi daha iyi. Düzden herkes okur. Tersten okuyun ki zekanız gelişsin. Tabii.
1: Hay maşallah.
0: Hem tıp tarihine hem de edebiyat tarihine geçeceğim. Çekil. Çekil diyorum. Başımdan yakaladım seni. Al sana. Gel buraya. Ay Allah, kaçma dedim.
1: Kola yoku çıldırdı. Kaçın.
2: Ucuz atlattım. Allah kurtardı.
1: Dayıcığım, bırak artık şu sineğin peşini.
0: Allah Allah. 2 dakika boş bırakıyorum. Her yeri dağıtmışsınız. Buranın hali ne böyle? Kim dağıttıysa o toplayacak, anlamam.
3: Haklısın dayıcığım. Bence de dağıtan toplamalı.
0: Hanginiz dağıttı?
1: Tabii ki de sen. Koca laboratuvarı dağıttığına mı yanarsın? İcadın boşa gittiğine mi?
0: Ne demek boşa gittiğine? Harika bir uçak yapma icadı bu. Tabii.
3: Tamam dayıcığım. Uçak katlama icadında sana başarılar. Biz biraz kitap okuyalım.
2: Normal yolla.
1: Sade, icatsız, doğal.

0: Yumurcanı! Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
1: Hemen hızlanıyorum.

0: Zemzem, bu saatte ne uykusu böyle? Oo, çok sıkıldım ama ben. Allah Allah, bu fotoğrafı pek anlayamadım. Şimdi oldu. Eski ince yenisiyle değiştiriyorlar sanırım.
1: İleride bir köy var. Cuma namazı da orada kılalım.
0: Baba, Kabe ile ilgili bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii oğlum. Ama önce şu camiye giden yolu bir bulalım, olur mu?
0: Tamam.
1: Hangisinden gidelim dersiniz?
0: İkisi de camiye ulaşır herhalde baba. Birini seçelim.
2: Sizi yaramazlar sizi. Yine mi geldiniz?
0: Ha?
2: Şimdi görürsünüz. Akıllanmayacaksınız demek.
0: Allah'tan kaskım vardı. Saçlarım ıslanmadı.
1: Dur teyze, dur. Biz bir şey yapmıyoruz.
2: Siz onlar değil misiniz? Durun. Geldim, geldim. Aa, vah vah. Aman oğlum, birkaç yaramaz çocuk var. Sizi onlar sandım.
1: Yaramaz çocuklar mı?
2: Evet evet. Bahçeye gizlice girip elmaları alıyorlar. İzin isteseler kızmayacağım halbuki. Kusura bakmayın, bilemedim.
1: Tamam teyze, tamam. Önemli değil. Sıkma canını.
2: Nasıl sıkmam oğlum? Sırılsıklam etmişim sizi.
0: Biz de zaten abdest alacaktık.
2: Ah be oğlum, hakkınızı helal edin. Buyurun, gözleme yaptım, sıcacık yiyin.
1: Sağ ol teyze, namaza yetişmeliyiz. Şimdi bu yollardan hangisi camiye çıkıyor?
2: Sağdaki yoldan gidin, burası sizi camiye çıkarır. Diğer yol oraya çıkmaz, onun ilerisinde bahçeler var.
1: Tamam, sağ ol teyze.
2: Gözlemeler çok güzel olmuştu, keşke bir parça yeseydiniz.
1: Nasipse başka zaman inşallah. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
0: Hayırlı cumalar amca.
3: Hayırlı cumalar yeğenim. Sizi çıkaramadım. Buralardan değilsiniz galiba.
1: Değiliz. Cuma namazı için geldik.
3: Hoş gelmişsiniz. Safalar getirmişsiniz. Ben de buraların Adem amcasıyım.
0: Biz Kabe'ye gidiyoruz amca.
3: Oo, hac yolcususunuz. Ne güzel. Allah yolunuzu açık etsin.
0: Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hadi Murat, ezan okunmak üzere.
0: Tamam baba, geliyorum. Baba, çorabım yok.
1: O zemzemdeki de ne öyle?
0: Zemzem, hemen getir çorabımı.
1: Hadi acele edin biraz.
0: Çok şükür aldım. Ah Zemzem, ah. Baba dur, geldim. Beraber gidelim. Baba, Kabe'nin örtüsü varmış.
1: Evet, var tabii.
0: Ben taşlarının rengi siyah zannediyordum. Oysa siyah olan örtünün rengiymiş.
1: Biz bu yolculuğa öğrenmek için çıktık. Sen de yavaş yavaş her şeyi öğreneceksin.
3: Yeğenim, yeğenim.
1: Buyur Adem amca.
3: Gitmeden yetiştim şükür. Gelin bugün misafirimiz olun. Hac yolcularını ağırlamak isteriz.
1: Çok memnun olduk, sağ olun. Ama akşam çökmeden biraz yol alsak iyi olacak.
4: Dikkat dikkat. Köyün girişine yakın çayırlık mevkide bir araç yolda kalmıştır. Yardım etmek isteyenlerin köy meydanında toplanması rica olunur.
1: Bu bahsedilen yer neresi oluyor? Gidip yardım edelim.
3: Çok uzak değil. Traktörle önden gideyim, siz de beni takip edin.
1: Olur. Kabe örtüsüyle ilgili merak ettiklerini daha sonra anlatacağım.

0: Aleyküm selam. Teşekkür ederim bey amca. Ben de Veli.
1: Ben Murat. Babam Abdullah. Hı hı. Bu da Zemzem.
2: Geçmiş olsun Veli kardeşim. Hayırdır, nasıl oldu?
0: Sorma abi. Cuma namazına yetişmek için bu yoldan köye geçeyim dedim. Nasıl oldu anlamadım. Araba birden kaydı.
1: Hiç merak etmeyin. Abdullah usta motor tamirinde bir numaradır. O halleder, değil mi baba?
2: Önce arabayı şuradan bir çıkaralım. Sonra durumuna bakarız. Traktörle çekebilir miyiz Adem amca?
3: Tabii tabii. Ben yaklaştırayım hemen.
2: Hadi hemşerim, direksiyona geç bakalım. Hı hı. Vitesi boşta ve el freni inik olsun.
1: Başlıyoruz.
2: Hazırız Adem amca. Bakalım bu canavarın derdi neymiş? Sanırım sadece hararet yapmış. Büyük bir problem yok gibi görünüyor.
1: Motora su eklesek düzelmez mi?
2: Aynen öyle oğlum. Doğru dedin. Su ekleyeceğiz ama şimdi değil. Motorun soğumasını beklemek gerek.
1: Zemzem dur, ne yapıyorsun?
2: Motor kapağı açık halde biraz soğumaya bırakalım. Hı-hı. Sonra yağını suyunu kontrol ederiz.
1: Zemzem usta dursana biraz.
0: Çok sağ olun. Siz olmasanız ne yapacağımı bilmeden burada öylece kalırdım.
2: Endişelenme, bütün köyün haberi var. Biz gelmesek illaki birileri gelirdi.
1: Babam bu işte bir numaradır demiştim, değil mi?
0: Gerçekten öyleymiş delikanlı. Sağ ol Abdullah usta. Sen de sağ ol Adem amca.
3: Aracın işi bittikten sonra doğru köye gidiyoruz. Size buranın ayranından ikram etmeden hiçbir yere bırakmam.
0: Çok sağ olun. Aslında yola çıksam iyi olur ama...
3: Olmaz hemşerim, itiraz istemem. Hem yanında peynirli gözleme de var. Demedi deme. Çok lezzetli.
1: Ne? Peynirli gözleme mi? İşte bu harika. Çok acıkmıştım zaten. Zemzem ne yapıyorsun yine? Çekme demiştim saçımdan. Ha? Zemzem, bizi kurtardın. Haber vermeseydin belki kayaların altında bile kalabilirdik.
2: Yetkililere haber versek iyi olur.
3: Doğru dersin. Hadi eğer araç tamamsa vakit kaybetmeden köye dönelim.
2: Veli kardeşim, şimdi bir çalıştır bakalım.
0: Hay sen çok yaşa usta. Ellerine sağlık.
2: Çok şükür şimdilik halloldu gibi görünüyor. Ama sen yine de en yakın zamanda bir kontrol ettir derim.
0: Tamamdır Abdullah usta.
3: Hadi o zaman çıkalım yola.
1: Nefis, nefis. Elinize sağlık.
4: Afiyet olsun oğlum. Beğendiysen ye, bol bol yaptım.
1: Teyze, döndük dolaştık yine gelip yedik gözlemeyi.
3: Demek ki nasibinizde varmış. Bir tane daha ister misin?
1: Olur.
2: Oğlum yeter sanki. Daha yemesen mi?
3: Böyle lezzetlisini nerede yiyecek? Ye oğlum, ye sen.
1: Sağ ol amca. Yolumuz uzun. Haklısın. Nerede bulacağız böylesini?
0: Siz bu köyden değil misiniz?
2: Yok, biz de senin gibi yolcuyuz. Hacı yolcusu.
1: Babam ve ben harika bir maceraya atıldık Veli abi. Hem yolculuk yapıyoruz hem de yolda bir sürü şey öğreniyoruz. Merak ettiğim şeyler var. Bazen babama soruyorum, bazen de kendim araştırarak öğreniyorum.
2: Gözlemeler iyi geldi galiba.
1: Niye öyle dedin baba?
2: O kadar uzun cümle kurdun ki.
1: Baba, Kabe örtüsünü hala anlatmadın. Unuttuğumu sanma.
0: Kabe örtüsü mü? Gel delikanlı, bak sana ne göstereceğim.
1: Neresi burası? Bunlar ne?
0: Kabe örtüleri. Sergi vardı. Ben de oradan dönüyorum.
1: Bugün makinemde iki fotoğraf gördüm. O fotoğraflarda Kabe örtüsünü değiştiriyorlardı. Gerçi ben bir örtüsü olduğunu bile yeni öğrendim. Ama Veli abi, bu gösterdiklerin Kabe için çok küçük değil mi?
0: Bunlar örtülerin sadece bir parçası, tamamı değil. Kabe'nin örtüsü her yıl Kurban Bayramı'ndan önceki gün, yani Arefe günü değiştirilir.
1: Ya!
0: Değiştirilen örtülerin parçalarıysa böyle sergiler sayesinde halkla buluşur.
1: Fotoğrafını görünce bile heyecanlandım.
0: Değil mi ya? Biliyor musun, Kabe'nin örtüsü ta Peygamber Efendimiz zamanından bu yana değiştirilir.
1: Öyle mi?
0: Öyle tabii.

0: Hatta önceleri Kabe'ye farklı zamanlarda farklı renklerde örtüler de örtülmüş.
1: Onları da görmeyi çok isterdim.
0: Mekke'ye gittiğinde müzeleri gezmeyi unutma. Orada Kabe'nin kullanılan çok çeşitli örtülerini göreceksin.
1: Gezeriz inşallah. Çok teşekkür ederim. Nasıl merak ediyorum anlatamam.
0: Rica ederim Muratçığım. Heyecanına ortak olmak beni de mutlu etti. Evet, o zaman bana müsaade. Her şey için çok teşekkür ederim. Bir an önce yola çıkayım.
1: Güle güle Veli abi.
2: Hayırlı yolculuklar.
0: Size de hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun.
3: Gel seni uğurlayayım.
1: Ne kadar ilginç değil mi baba? Kabe örtüsünü merak ediyordum. Daha önce hiç tanımadığım biri anlattı.
2: Evet oğlum. Bu yolda önümüze daha ne güzel olaylar, ne güzel insanlar çıkacak bakalım.
1: Aman teyze bizi yine ıslatmasın.
4: Şşş.
1: Teyze. Hı? Eline sağlık diyecektim. Gözlemeler için.
4: Aman evladım, öyle birden seslenince.
2: Bak bu sefer bunu sen istedin.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Hay Allah, civcivenin nesi var? Pek perişan görünüyor.
1: Aa, başım çatlıyor.

0: anlamadım ki dede. Başını da annem gibi sarmış. Başım ağrıyor acaba.
1: Selamun aleyküm cimcime.
2: Aleyküm selam dedeciğim.
1: Neyin var yavrum? Neden başına tülbent doladın?
2: Başım çatlıyor dede.
0: Başın mı ağrıyor Cemre? Doktora gidelim. Canımın içi. Yorma kendini.
2: Ha? Yok yok. Doktora gerek yok. Başımı sardım. Birazdan geçer.
0: Dur koşma. Yorma kendini Cemre. Hastasın.
1: Cincimenin bir derdi var ama baş ağrısı olmadığı kesin.
0: Baksana dede nasıl da koşuyor. Hiç hasta gibi değil.
1: Tülbenti de başına pakizem dolamış belli. Hasta olsa salar mıydı cimcimeyi bahçeye?
0: Haklısın dede. Cemre hasta olsa annem onu koca karı ilaçlarıyla iyileştirirdi.
1: İlahi çocuk. Pakizeme laf yok. Ailemizin hekimi o. Tıbbun Nebevi ile iyileştiriyor bizi.
0: Tıbbun Nebevi ne dede?
1: Peygamber Efendimizin sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi için tavsiye ettiği veya uyguladığı reçetelerdir.
0: Ya ne güzel. Yani peygamberimiz kalplerimizi iyileştirmekle kalmıyor, bedenlerimizi de mi iyileştiriyor?
1: Aynen öyle evlat. Allah Allah. Hiç geleyim yardım edeyim demiyor cimcime. Bak sen şu işe.
0: Ha, evet dede. Şimdiye kadar çoktan çitlerle ilgili projesini çizip elimize tutuşturmuştu.
1: Sus getirme beni. Duyacak cimcime.
0: Cemre bizi duyamaz dede. Çünkü bahçede değil. Şu anda verandada gördüğümüz annem. Başına çemberi sıkıca dolamış bezelye ayıklıyor.
1: Hakkım var evlat.
0: Ha, dede bence Cemre yanımıza gelmemek için kendini zor tutuyor.
1: Öyle görünüyor. Hay Allah. Bize yardım etmek ister misin cimcime?
0: Hadi gel yardım et Cemre. Yapacak çok işimiz var.
2: Olmaz abi. Benim kendi yapacak çok işim var.
0: Çok merak ettim dede ya. Ne bizden okuyor?
1: Yakında anlarız nasıl olsa. İşimize bakalım.
2: Hayır yavrucuğum olmaz. Abimle eğlenceli vakit geçiremeyiz. Çünkü onun işi var. Biz de maceralar yaşayabiliriz. Bak, topum saksıdan kaçmış. Topraktan ayrılırsa büyüyemez ki. Sene gidi yaramaz. Ne kadar da eğlenceli ve maceralı bir gün.
0: Hı? Kendi kendine gülüyor dede. Ben iyice meraklandım.
1: Cemre! Ha? Koş!
2: Koştum dede.
1: Yahu Çelebi'yle bir türlü anlaşamıyoruz. Senin aramızı bulmana ihtiyacımız var.
2: Aranızı mı bulacağım? Nerede düşürdünüz?
1: Yahu cimcime anlaşamıyoruz demek istiyorum. Çitleri ben başka türlü yapalım diyorum. Çelebi başka türlü yapalım diyor. Bir de senin fikrini alalım istedik.
2: Nasıl bir fikir istersiniz?
0: Şöyle renkli bir fikir olsun.
2: Renkli bir fikir. Çitler yeşil renk olsun.
0: Cemre bu harika bir fikir kardeşim.
1: Öyle evlat. Depoda yeşil boya olacaktı. Yarın da çitleri boyama işini yaparız.
2: Çitleri gerçekten yeşile mi boyayacaksınız?
1: Evet elbette. Bize harika bir fikir verdin.
2: İşinize karışmadım mı? Yani bıkmadınız mı benden? O kadar işinizin arasında bir de benimle uğraşmıyor musunuz?
1: O ne demek yahu?
2: Hani ben hep abimle maceralı oyunlar oynamak istiyorum ya.
0: Evet.
2: Hani onu hep şeşgul ediyorum ve de o işlerini bitiremiyor ve de derslerine çalışamıyor ve de yatışlı okula gitmek istiyor ya.
0: Yatışlı okul mu?
1: Sen bizim dün akşamki konuşmamızı mı duydun?
0: Ah canımın içi. Sen duyduklarını yanlış anlamışsın. Dedem Ankara'da okuduğu için yatılı okulda kalmış.
1: Mecburen.
0: Ben de ailemden ayrı okumanın çok maceralı olacağını düşündüm ve heves ettim. Sonra da dedem bana yaşadığı sıkıntıları, ailesini ne kadar özlediğini anlattı. Sen galiba konuşmanın bu kısmını duymamışsın.
2: Duymadım evet. Çünkü ağlamak için odama gitmem gerekiyordu.
0: Ya ben senden hiç sıkılır mıyım? Bıkar mıyım? Sen benim hayatımın neşesisin.
2: Neşe ne? Bu iyi bir şey. Yatışlı okul yok mu yani?
0: Yok.
3: Cemre. Galiba bugün su içmeyi unuttun canım. Bak suluğun sabah doldurduğum gibi. Başın bu sebeple ağrıyor olmasın?
2: Aa, evet. Başımın ağrısı geçti bile.
0: Oh, çok şükür.
1: Nereye Cimcime?
2: Yarına hazırlık yapmam lazım dede. Çitler boyanacak.
0: Proje dosyası yükleniyor dede.
1: Eyvah, eyvah.
3: Oh, çok şükür keyfi yerine geldi.
1: Sorma kızım, sabahtan beri bizden de köşe bıçak kaçıyordu.
0: Benim ondan kurtulmak için yatışlı okula gideceğimi sanmış anne.
3: Yatışlı okul mu? Hay Allah.
1: Bugünlük bu kadar. Güzel oldu elhamdülillah.
0: Ama yarın daha güzel olacak. Cemre sayesinde. Yani dedeciğim, bizi yorucu bir gün bekliyor.
1: Sen yatışlı okula gider kurtulursun. Beni bu yaştan sonra kimse almaz.
0: Sahi dede, seninle konuştuğumuzdan beri eski talebeleri düşünüyorum. Kim bilir onlar zamanında ne kadar zordu bu işler.
1: Zordu elbet. Kimi zaman insanlar ilim tahsil etmek için başka şehre giderlerdi. Nerede iyi bir medrese var oraya. Hı? Belki de aylarca yürüme yoluyla varıp kendilerini ilme adarlardı.
0: Peki aidatı nasıl öderlerdi? Ya da okul harcını bir yandan çalışıp bir yandan okurlar mıydı?
1: Eskiden de ilim tahsiline ve talebeye pek kıymet verilirdi. Para almak şöyle dursun. Üstüne harçlık verirlerdi. Bugünkü burslar gibi düşün.
0: Vay, süpermiş.
1: Sadece ihtiyaçlar da değil üstelik. Yılda birkaç defa kıyafet parası, piknik gibi eğlencelere ayrılan ödenekler de vardı.
0: Her şeyi düşünmüşler dede.
1: Aynen öyle.
0: Peki nasıl yerler ki bu medreseler? Yani neye benziyor? Cami gibi mi?
1: Gidelim görelim evlat.
0: Yaşasın.

0: Fatih Medreseleri, namı diğer, yani diğer adıyla Sahn-ı Seman Medreseleri.
1: Aa, ne kadar büyük bir yapı dede.
0: Bu gördüğün yalnızca bir parçası evlat. Bu kısım Akdeniz Medreseleri.
1: Aa, cadde adını bu medreseden mi alıyor?
0: Aynen öyle. Haliç'e bakan taraftaki medreselerin adı da Karadeniz Medreseleri.
1: Bunların aynından bir daha mı var?
0: Ve dahi neler var. Burası bir külliye evlat. Sultan Mehmet tarafından, şehrin Fatih'i tarafından yaptırılmış bir külliye.
1: Uf, kim bilir neler göreceğiz.
0: Haydi bismillah. Fatih Külliyesi, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1463-1470 tarihleri arasında yaptırılmıştır.
1: Külliye denince içinde her şey oluyordu değil mi dede?
0: Evet evlat. Bir devletin halkı için verebileceği hizmetlerin çoğunu kapsardı külliyeler.
1: Ne gibi hizmetler mesela?
0: Külliyenin merkezinde cami olmak üzere etrafında medreseler, darüşşifa.
1: Yani hastane.
0: Taphane, imaret, kervansaray, sıbyan mektebi, kitaplık, hamam, saraçlar çarşısı, han ve türbeler.
1: Ya dede, burası göz alabildiğine geniş. Ne kadardır bu alan?
0: Tam 120 bin metrekare.
1: Vay, inanılmaz. Hepsini gezecek miyiz?
0: Külliyeyi gezmeye bir hafta yetmez evlat. Ayrıca ne yazık ki külliye içindeki bazı birimler günümüze ulaşmamış.
1: Ya, ne kadar üzücü. Burada yatışta kaç öğrenci vardır dede?
0: İlahi çocuk, yüzlerce. Toplam 8 medrese var. Her birinde 19 oda, odalarda ikişer talebeden hesap et.
1: Neden 8 medrese peki?
0: Fatih Sultan Mehmet medresenin eğitim planı üzerine çok kafa yoruyor. Dönemin meşhur matematikçisi ve gökbilimcisini getirtiyor, biliyorsun.
1: Ali Kuşçu!
0: Evet, birlikte medresedeki müfredatı düzenliyorlar. Sahn-ı Seman adı da buradan geliyor zaten.
1: Ne demek ki?
0: Sahn-ı Seman 8 kısım demektir. Her birimde farklı bir eğitim

0: uygulanırdı.
1: Hangi dersleri gördüklerini çok merak ediyorum.
0: Medreseler, hı, bugünkü üniversitelere karşılık gelen kurumlardır evlat. Hı. Fatih medreselerinde Sultan Mehmet'in ve Ali Kuşçu'nun belirlediği müfredat üzere Kur'an,

0: Namazdan sonra da camiyi gezer miyiz?
1: Olur tabii.
0: Ben çok kısmetliyim dede.
1: Elhamdülillah. Neyi kastediyorsun?
0: Burası üniversiteymiş ya dede. Hiç sınavsız girdim ben bu medreseye.
1: İlahi canım.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ne kadar güzel bir gün değil mi dostum? Güneş sıcacık gülümsüyor.
1: Gitti.
0: Kuşlar bulutlarla saklambaç oynuyor.

0: Şu afacan kuşa bak sen.
1: Cik cik. Cik cik.
0: Gördün mü olanı nadir kuşum? Eğlenceli gibi görünse de afacanlık, karıştı bu yüzden ortalık. Kurallara uymak, sorumluluklarını yerine getirmek işte bu yüzden çok önemli. Ertelediğimiz masalın zamanı geldi gibi, ha? Ne dersin? İşte burada. Hadi çevir kum saatini dostum. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Onlardan biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hakkı Efendi ailesinin geçimini denizden tuttuğu balıkları satarak sağlıyormuş. Taze balıklar, hamsiler, palamutlar diye bağırıyormuş. Hava aydınlanmadan balık tutmak için yola çıkan, tuttuklarını akşama kadar satmak için uğraşan Hakkı Efendi, eve geldiğinde pek yorgun oluyormuş. Hakkı Efendi'nin biricik oğlu Yusuf'sa babasını anlayamıyormuş. Babasının işinin nesi zormuş? Balık tutmak da, satmak da çok kolaymış. Bu kadar yorulacak ne varmış? Türkçe, matematik, resim, müzik. Okulda tanışıp tanıştığıma hiç de memnun kalmadığım problemleri bir de eve gönderiyor ödev olarak öğretmenim. En zor iş hiç şüphesiz benim diye söylenip duruyormuş. Babası biraz dinlenirken annesi sofrayı kuruyormuş. Bu hemen hemen her akşam böyle oluyormuş. Bu sırada kardeşine göz kulak olmak da bizim Yusuf'a düşüyormuş. Sanırsın çocuk değil, küçük zıplayan bir top. Hop hop, durmak yok. Annesi Yusuf'u dakika başı uyarıyormuş. Kardeşine dikkat et, kardeşine dikkat et. Ve annesi de bir alemmiş. 2 dakika bakmasa ne olabilirmiş? Yemekler yenmiş, bulaşıklar el birliğiyle yıkanmış. Her şeyin bir kuralı, herkesin bir sorumluluğu varmış. İşleri kolaylaştırmak için iş bölümü yapılırmış. Görev paylaşımı yapılırken akşam çöpleri koymak da Yusuf'a düşmüş. Bir saat geç koysam ne olur, şu oyunu da oynasam iyi olur demiş ama Yusuf. Sabah olup okula gitmek için evden çıktığında burnuna tüm apartmanı saran kötü bir koku gelmiş. Demek ki neymiş? Fark edermiş.
1: Fark eder, fark eder.
0: Hatasını görmek yerine Yusuf haklı görmüş kendisini. Okula git, ödev yap, kardeşe bak, çöp at, sorumluluğum da çok, kurallar da diye söylenmiş. Babası gibi eğlenceli ve kolay değilmiş ki işi. Öyle mi? Demiş Hakkı Efendi. Peki, bir günlüğüne benim yerime geçmek ister misin? Yusuf sevinçle kabul etmiş bu fikri.
1: Yaşasın!
0: Ertesi gün, gün aymadan uyanmak zor gelmiş Yusuf'a. Ama sesini de çıkarmamış. Deniz kenarına vardıklarında babası ne yapması gerektiğini bir bir anlatmış. Oltayı şöyle tutacaksın, yemi böyle takacaksın. Yerinden kımıldamayacaksın. Asla oltayı bırakmayacaksın. Balık tutmanın da mı kuralı varmış? Yusuf'a göre bunların hiçbirine gerek yokmuş. At oltayı, çek balığı. Buymuş ona göre tüm gün yapacağı. Babasının anlattıkları bir kulağından girip bir kulağından çıkmış. Yusuf oltasını atmış, bir ağacın altına yatmış. Balıklar yemi yemiş yemiş bitirmiş. Saatler böylece geçmiş. Yusuf uyandığında akşam olmak üzereymiş. Eyvah demiş. Yusuf çekmiş ama bir türlü oltayı denizden çıkaramamış. Kocaman bir balık yakalamış olmalıyım diye düşünmüş. Hem de babasının söylediği kurallardan hiçbirine uymadan tüm gün uyuyarak. Ah demiş, uf demiş, çekmiş de çekmiş ve başarmış. Sonunda koca balığı sudan çıkardığını düşünmüş.
1: Yaşasın, yaşasın!
0: Erken sevinme dostum sen de Yusuf gibi. Oltayı çekti, çekti ama bil bakalım tuttuğu neydi?
1: Balık, çık!
0: Ah keşke! Evine dönerken Yusuf'un sepetinde sandığı gibi koca bir balık yokmuş. Eski püskü bir ayakkabıymış oltasına takılan. Babasının söylediklerinin bir sebebi varmış. Oltasının başında durmazsa yemleri yiyen balıklar böyle kaçarmış. Her şeyin bir yapılma şekli varmış. Buna uymak lazımmış. Yusuf almış dersini. Bu kez okuldan değil ama eski bir ayakkabıdan.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün şen bir şamata. Her gün aynı.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Arabanın tekini arıyorsun.
1: Hayır, bilemedin.
0: Bez bebeğini kaybetmiş olabilir misin?
1: Yine bilemedin.
0: O zaman sen boya kalemlerini kaybetmiş olmalısın.
1: Hayır, ben boya kalemlerimi de kaybetmedim.
0: Peki sen neyi arıyorsun?
1: Gölgemi arıyorum.
0: Ne? Gölgeni mi arıyorsun?
1: Evet.
0: Demek sen de Ali gibi gölgenin kaybolduğunu düşünüyorsun, öyle mi?
1: Ali mi? O da kim?
0: Yeni hikayemizin kahramanı.
1: Bana bu kahramanın hikayesini anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Ali güneş batarken bahçeden odasına dolan kuş cıvıltılarının sesini dinliyormuş.
1: Ben de kuş seslerini dinliyorum. Sen de dinle bak. Kuşların sesi nasıl da geliyor?
0: Evet, duyuyorum. İşte Ali de bu şekilde kuş seslerini dinlerken bir şeyin yokluğunu fark etmiş. Önüne, sağına, soluna ve arkasına bakınmış ama gölgesini görememiş.
1: Ben de onu göremiyorum. Düşünüyorum ama gölgemin nerede olduğunu bulamıyorum.
0: Ali de tıpkı senin gibi gölgesinin nerede olduğunu düşünmüş ve ona şöyle seslenmiş. Güzel gölge, şirin gölge, seni bulamadım hiçbir yerde. Neredesin sen, nerelerde?
1: Ay çok güzel. Şimdi ben de gölgeme bu şekilde sesleneceğim. Güzel gölge, şirin gölge, seni bulamadım hiçbir yerde. Neredesin sen, nerelerde? Herhalde sesimi duymadı. Peki Ali sesini gölgesine duyurabilmiş mi?
0: Ali odasına yaklaşmakta olan bazı ayak sesleri duymuş. Aniden heyecanlanmış ve seslenme bir şey yaradı galiba diye sevinmiş.
1: Demek ki onun gölgesinin ayakları ses çıkarabiliyormuş. Benim gölgemse çok sessiz.
0: İşin aslı öyle değilmiş ama.
1: Peki ya nasılmış?
0: Ayak sesleri kapı önünde durunca bir el kapı koluna dokunmuş.
1: Ay çok heyecanlı. Sonra ne olmuş?
0: Kapı usulca açılmış. Ali sevinçle kollarını açıp şöyle demiş. Hoş geldin. Ben de seni arıyordum. Odanın içine giren kişi ona hoş bulduk Ali diye karşılık vermiş.
1: Hayret, ben bu zamana kadar gölgemle hiç konuşmadım. Ama Ali kendi gölgesiyle konuşabiliyor.
0: Gelen Ali'nin gölgesi değilmiş ki.
1: Kimmiş?
0: Tabii ki Ali'nin bilge dedesiymiş. Ali hayal kırıklığıyla dedesine, dede kapı açılınca ben de kaybettiğim şey geldi zannettim demiş.
1: Peki dedesi Ali'ye ne söylemiş?
2: Neyi kaybettin ki?
0: Diye sormuş. Ali de gölgemi kaybettim. Galiba bana küsüp gitti diye cevap vermiş.
1: Gölgesi nereye gitmiş olabilir ki?
0: Dedesi de aynen senin gibi sorunca Ali, gölgemin oyun parkına gittiğini düşünüyorum demiş.
1: Ne? Oyun parkına mı gittiğini düşünüyormuş? Onun gölgesi durup dururken oyun parkına niye gitsin ki?
0: Çünkü Ali bir haftadır oyun parkına gitmiyormuş. İşte bu yüzden gölgesine kendisine küsüp gittiğini düşünüyormuş.
1: Bu sözleri duyan Bilge dede ne yapmış peki?
0: Göbeği hoplayarak gülmeye başlamış.
1: Peki ya benim gölgemde küsüp gittiyse onu nasıl bulacağım?
0: Merak etme, ne senin ne de Ali'nin gölgesi hiçbir yere gitmedi. İkinizin gölgesi de kaybolmadı yani.
1: O zaman biz neden gölgelerimizi bazen görebiliyoruz, bazen de göremiyoruz?
0: En iyisi bu sorunun cevabını Bilge dededen öğrenelim. Bilge dede Ali'ye...
2: Senin odan biraz karanlık. Gölgenin oluşabilmesi için yeterince aydınlık değil yani. İşte bu yüzden gölgeni göremiyorsun demiş.
1: Bunu duyan Ali ne yapmış?
0: Gölgesini görebilmek için bulunduğu yerin aydınlatılması gerektiğini anlamış ve hemen odasının lambasını yakmış.
1: Sonra ne olmuş?
0: Ne olacak? Ali tekrar gölgesini görmeye başlamış. Bilge dedenin boynuna sarılıp ona teşekkür etmiş.
1: Hikayemiz de burada bitmiş.
0: Artık gölgenin nerede olduğunu biliyorsun değil mi?
1: Bak şimdi ben ne yapacağım? Artık gölgemi görebiliyorum.
3: Hani nerede?
1: Orada.
3: Ama ben hala göremiyorum.
1: İşte bak orada.
3: Evet.

0: Şimdi ben de görebiliyorum.
1: Seni gidi yaramaz şey seni. Perdenin arkasına mı saklanmıştın sen? Bak, ben hareket ettikçe gölgem de aynısını yapıyor.
0: Ayşe, yaptığımız her hareket gibi davranışlarımızın da birer gölgesi veya yansıması vardır.
1: Nasıl yani?
0: Hani birlikte markete gittiğimiz gün kaldırımda gördüğün bir muz kabuğunu yerden alıp çöp kovasına atmıştın ya.
1: Evet, bir teyze de benim başımı okşayıp aferin sana, bu yaptığın çok güzel bir davranış demişti.
0: İşte böyle. Yaptığın iyilikleri çoğaltmalısın. Unutma ki iyilik yapanları Allah çok sever.
1: Ben de onu çok seviyorum.
0: Hey, sevgi dolu çocuk. Sana gölgeyle ilgili eğlenceli bir bilgi vereyim mi?
1: Ne? Eğlenceli bilgi mi?
0: Evet, el ve parmaklarını kullanarak gölge oyunu da oynayabilirsin.
1: Bu oyunu biliyorum ben.

Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: topla topla topla topla. Muhteşem ilerliyoruz arkadaşlar. Aa, eğil. Hop. Caner'le Curcuna kanalında canlı canlı rekora koşuyoruz. Yapabilirim. Yapabilirim. Hayır hayır hayır hayır. Olamaz.
1: Caner, iyi misin?
0: En iyi puanıma şu kadarcık kalmıştı.
1: Yine mi oyun?
0: Sıradan bir oyun değil. Kanalın izlemeleri 2 kat arttı. Dün 12 izlenme almışım.
1: Bizim mahalle takımı da o kadar kişi. Gel oyna bizimle.
0: Sen asıl rekordan sonra gör.
1: Kitapları dağıtacağım. Gelecek misin?
0: Oyun bitsin gelirim.
2: Caner, ne yapıyorsun burada? Dünyadan Caner'e, duyuyor musun? Neden cevap vermiyorsun? Az önce ne oldu tahmin et. Gazeteden aradılar. Caner'le Curcuna'yı yılın kanalı seçmişler. Takipçilerin kat be kat artmış. Bütün fotoğraf ve videolarına yorum yağmış. Herkes seninle röportaj yapmak için sıraya girdi.
0: Ya sırası mı şimdi? Şarj bitiyor. Ay ay ay ay ay ay. Her tarafım tutulmuş.
2: Sen tutulmamışsın. Kitlenmişsin. Çilingir çağırayım mı?
0: Önce bir çekici bulalım, beni içeri taşısın.
3: Caner neden yürüyemiyor? Ayağına bir şey mi oldu?
2: Ayağı değil dedem. Elleri. Telefon eline yapıştığından oturduğu yerde tutulup kalmış.
3: Cıv cıv yine madalya mı topluyor? Biz yardımcı olalım.
2: Ama hiç hazırlığımız yok.
3: Mevlam yardım eder, buluruz bir şeyler. Namazımı eda edeyim, hemen geliyorum.
2: Olur.
3: Ha Bilge, şu mıknatıslar var ya, süs olanlar. Onlardan bul, olur mu kızım?
2: Tamam, bulurum.

0: Nihayet nerede kaldın Ali?
1: Kitapları dağıttıktan sonra biraz gezdik. Neden? Ne oldu? Çok mu özledin?
0: Bırak şimdi şakayı. Önemli şeyler oluyor.
1: Ne oluyor?
0: Arif Baba ile Bilge başları dertte olabilir.
1: Ne diyorsun Caner? Neden başları dertte olsun?
0: Şşt, sessiz ol. Gizemli ve garip davranıyorlardı. Kendi aralarında fısıldaşıp durdular. Sonra apar topar bir şeyler alıp çıktılar.
1: Giderken bir şey söylemediler mi?
0: Söylediler. Caner evladım, biz dönünceye kadar sahafa göz kulak oluver dediler.
1: Haklısın, tüm ipuçları başlarının dertte olduğunu gösteriyor.
0: Niye gülüyorsun? Fısıldaşıyorlardı diyorum. Demek ki bize söyleyemeyecekleri şeyler var.
1: Haklısın. Sahaflar Birliği'nin çok gizli toplantısını ayarlıyor olmalılar. Belki tarihi değiştirecek haritayı bulmak için kutuplara gitmişlerdir.
2: Caner, Ali, hadi gelmiyor musunuz?
0: Döndüler.
1: Gizli toplantı kısa sürmüş.
3: Kurallar gayet açık. Kırmızı kurdeleleri takip ediyorsunuz. Ve yolda bulduğunuz ödülleri topluyorsunuz.
2: Bilge, bulmacayı unutma.
3: O kadarını tahmin ederler dede. Herhalde bunca hazırlığı sadece koşsunlar diye yapmadık.
0: Bütün o gizemli haller bu yüzden miydi?
1: Yarış, ödül, bulmaca. Kabul et Caner, güzel olacak.
0: Bakalım peşimden gelirken de bu kadar eğlenecek misin?
1: Aha, ben hazırım.
0: Ben de.
3: O zaman sizi başlangıç noktasına alalım. Üç, iki, bir, başla.
0: Ali, sen otobüste gel istersen.
1: Konuyu yarış bitince konuşalım.
0: Nasıl istersen. İlk ödül Topkapı Sarayı. Üzgünüm, bugün elin boş döneceksin.
1: Şimdi görürsün sen.

0: 29, 30, 31, 32.
1: Tüh, ben 21'de kaldım.
0: İyi yarıştı.
2: Hak eden kazandı. Aa, Arif Baba bulmacadan bahsetmişti.
0: Aa, yarışa daldık, onu unuttuk. 44 tane ödül topladık ama aslında sadece 7 mekan var.
2: Belki gitmemiz gereken yerleri gösteriyorlardır. İpuçları oradadır.
0: Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii. Buraları dolaşmaya kalksak 2 gün sürer.
2: O da doğru. Elimizde sadece bunlar var.
0: Demek ki ödüller bize yol gösterecek.
2: Ama üzerlerinde yazılmış gizlenmiş harf de yok.
0: Belki gizli değildir.
2: Nasıl yani?
0: 20'den fazla ödül topladık ama sadece 7 mekan var. Demek ki rastlantı değil. Bu durumda bulmacanın cevabı 7 harfli olmalı.
2: Üzerlerinde gizli ipucu olmadığına göre her mekan bir harfi işaret ediyor.
0: Bir tahmin yürütmen gerekse Haydarpaşa Garı hangi harf olurdu?
2: Bilmem. Haydarpaşa'nın ilk harfi olabilir mi?
0: Tam üstüne bastın. Haydarpaşa Garı H harfi.
2: İstiklal Caddesi İ harfi.
0: Nuri Osmaniye Camii N ve Sahaflar Çarşısı S harfi.
2: Ayasofya Camii A, Topkapı Sarayı T.
0: Ve sonuncu

0: Alay köşkü için A harfi.
1: Ödülleri doğru dizince bulmacanın cevabı çıkıyor.
0: Nasihat.
2: Maşallah, barek Allah. Biraz aceleye geldi, fazla ipucu vermedik diyordum. Boşuna telaşlanmışım. Nasihat, insanları iyiye ve güzele yönlendirmek için yapılan güzel konuşma, tavsiye ya da öğüt anlamına gelir. Büyüklerinizin, size kıymet verenlerin nasihatlerine kulak verin. Unutmayın, her şeyin fazlası zarar. Her şey ölçüsünde kıymetli. İnsan sorumluluklarını da bilecek, oyunu oynayıp eğlenmeyi de.
1: Haklısın Arif Baba.
2: Bunlar hediyem olsun, eve götürün.
0: Yaşa, sağ ol Arif Baba.
2: Söyleyeyim bakalım, yarışı kim kazandı?
1: Az farkla Ali kazandı.
0: Caner öyle bir başladı ki, peşinden yetiş yetişebilirsen.
1: Ben 21 ödül topladım, Ali 23. Ne güzel önde gidiyordum.
2: Epey heyecanlıymış.
0: Caner yolu şaşırmasa farkı kapatamayacaktım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ne?
1: Tövbe estağfurullah.
2: Allah Allah.
1: Heh, ya Harun korkutup durma.
2: Ama niye ben?
1: Niye olmayasın ki?
2: Yapamam çünkü.
1: Sen öyle san. Aylardır çalışıyoruz. Ezber yapmaya başladın. Kur'an'ı da artık güzel okuyorsun.
2: Asıl sen öyle san.
1: Ya dostum başlama yine. Yüzmeyi öğrenip öğrenmediğini nasıl test edersin?
2: Yüzerek tabii ki.
1: İşte sana yüzme fırsatı.
2: Sen yüzmeye ilk havuzda mı başlarsın, okyanusta mı?
1: Güzel soru.
2: İşte korkum bu.
1: Bence yine de boşuna korkuyorsun. Bu yarışmayı okyanus olarak değerlendirme.
2: Doğru söylüyorsun. Gümbür gümbür akan bir şelale.
1: Yok artık.
2: Gül sen gül.
1: Bir de bardağı dolu tarafından bak.
2: Bırak dolu bardağı, ortada bardak bile yok. Bittim ben.
1: Tamam uzatma artık. Stres yapacağına biraz oturup çalışalım.
2: Of tamam. Niye ben ya? Niye?
1: Ya Harun.
2: Tamam tamam özür dilerim.
1: Ya sabır. Of. Ne yapıyorsun Harun?
3: Senin dediğini.
1: Neymiş o?
3: Bardağı dolu tarafından bakıyorum.
4: O bardak zaten dolu Harun. Asıl mesele yarı dolu bardağı dolu tarafından bakmak.
2: İşte şimdi oldu.
1: Yok hocam, bunun aklı başında değil.
4: Haruncu.
3: Efendim hocam.
4: Bu yarışmada ben de, Emin de, Hakkı Baba da hep yanındayız. Takıldığın yerde sormaktan çekinme.
2: Bir şey sorabilir miyim hocam?
4: Tabii ki. Sor bakalım.
2: Niye ben?
5: Ben sana anlatayım mı niye sen olduğunu?
2: Evet.
5: Çünkü seni seçtik.
2: Of hocam ya. Zaten strese girdim.
5: Stresten çık o zaman.
2: Nasıl çıkacağım?
5: Girdiğin yerden.
2: Sen de mi Emin?
1: Evet ben de. Komikti ne yapayım?
2: Ben gülmüyorum ama.
5: Tamam. Ciddi ciddi konuşalım.
2: Vallahi hiç inanasım yok.
5: Yok yok. Bu sefer şaka yok.
1: Belki de Hakkı Baba tecrübe kazanman için istedi bu Kur'an okuma yarışmasına katılmanı.
2: Ama daha erken.
5: Yahu senden ezbere okumanı isteyen yok. Neye erken?
1: Aynen. Üstelik senin yapabileceğine inanıyorum ben.
5: Ben de.
0: Ben de. Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
0: Harun.
2: Buyur Hakkı Baba.
0: İl müftülüğü yarışmayı Ulu Cami'de yapmaya karar verdi.
2: Ama?
0: Yarın öğleden sonra saat 2'de başlayacak. Selim hocan ve Emin seni güzelce hazırlasınlar yarışmaya.
2: Diyecektim ki.
0: Diyeceğin şeye de hemen cevap vereyim. Hiç korkma. Yaparsın.
2: İnşallah.
1: Biz de söylüyoruz Hakkı Baba. Zamanını üzülmek yerine tekrar yapmaya ayırsa birinci bile olur Allah'ın izniyle.
0: Kesinlikle doğru söylüyorsun. Hadi selametle kal. Az kalsın unutuyordum. Güzel bir haberim var.
2: İptal mi olmuş?
0: Hayır. Güzel haber şu. Kur'an'dan okuyacağın yeri sen seçiyorsun.
1: Harika haber bu.
5: Evet.
2: Ne faydası var ki?
1: Olur mu? Seçeceğin yeri okuyacaksan eğer o ayetleri çalışırız.
5: Hem çalışmamızı Ulu Cami'de yaparız. Böylece yarışma yerine de alışmış olursun.
1: Aa evet.
2: Doğru aslında.
1: Hadi hadi asma artık suratını.
5: Hadi çocuklar. Siz camiye geçip çalışmaya başlayın. Ben de birazdan geliyorum.
1: Tamam hocam. Hadi Harun.
2: Tamam.
1: Bak şimdi. Bugüne kadar Kur'an'da en çok okuduğun yeri seçelim diyorum.
2: Olur.
1: Selim hocanın kıraati güzel. Bence onun kıraatiyle okumaya çalış.
2: Olabilir.
1: Bence yarına kadar hallederiz bu işi. Ne?
2: Ben... çok... iyi...
1: Harun! Ne oldu dostum, iyi misin? Harun! Harun! Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam çocuklar. Nasıl oldu Harun?
1: Hamdolsun iyiymiş Hakkı Baba.
0: Elhamdülillah. Bilmediğimiz bir sıkıntısı var mıydı acaba?
1: Vallahi benim hiç dikkatimi çekmedi Hakkı Baba.
4: Yanında kim var?
1: Fatma abla geldi hastaneye. Harun'un annesi de var.
4: Ne dediler en son peki?
1: Görünen bir şey yokmuş. Kan değerlerine bakacaklarmış. Bakmadan bir şey söyleyemeyiz.

0: dedi doktor.
1: Ya tanırım ben onu. Yarışmadan kurtulmak için yapmıştır.
0: Olur mu Zehra abla? Çocuk kollarıma bayıldı.
1: Olur olur.
2: Aşk olsun Zehra. Aramızda Harun'u en iyi tanıyan sensin. Onun ablasısın. Harun'a güvenmiyor musun?
1: Güveniyorum aslında ama...
2: Aması yok. Peygamberimiz...
3: Sallallahu aleyhi ve sellem.
2: Müslümanın Müslümana güvenmesi konusuna oldukça önem vermektedir. Eğer Harun'un doğruluğuna güvenmiyorsan... onu yalancılıkla suçluyorsun demektir. Harun biraz muzip olabilir. Ama ben daha yalan söylediğini duymadım.
0: Ben de.
4: Ben de.
1: Ne yalan söyleyeyim ben de duymadım.
5: Selam. Selamun aleyküm.
2: Nedir durum Fatma?
5: Ciddi. Oh, ciddi.
4: Durumu ciddi mi Fatma? Söylesene.
1: Ciddi mi? Kardeşim iyi mi?
5: İyi iyi.
6: Oh be.
2: Korkuttun bizi be kızım.
0: Hakikaten Fatma abla, senden haber almak zulümmüş meğerse.
4: Neymiş peki sorun?
5: Kan değerleri düşük çıkmış. Strese bağlı dedi doktor. Biraz dinlensin geçer dedi. Eve götürdüm Harun'un annesini.
2: İyi yaptın. Eline sağlık.
5: Sağ ol Hakkı baba.
1: Herkese birer soda getireyim mi?
2: Keyfin yerine geldi mi?
1: Geldi vallahi Hakkı baba.
2: İyi bari. İçelim soğuk birer soda. Gördün mü Zehra? Harun doğru söylüyormuş.
1: Evet Hakkı baba. Yanlış düşünmüşüm.
0: Bir helallik istersin artık Harun'dan.
1: Of. Gerçi ondan bir şey istemeyi sevmiyorum ama mecbur.
5: Zehra, biraz portakal sıkalım da şişeye koyalım. Akşama götürürsün Harun'a. İyi gelir.
1: Tamam Fatma abla.
4: Aramıza dönmene sevindik.
0: Allah razı olsun hocam. Evet ya, korkuttun bizi.
4: Doğarken hiçbirimiz karşımıza ne çıkacağını bilmiyorduk. Üstelik savunmasızdık. Konuşamıyor, anlamıyor ve derdimizi ifade edemiyordu. Fakat Rabbimiz etrafımızı merhamet dolu insanlarla çevirdi. Onlar sayesinde hayata tutunduk. Allah'ın nimetlerine şükreder duruma geldik. Ama senin durumun böyle değil. Bu yarışmada karşına ne çıkacağını biliyorsun. Derdini anlatabiliyor. Sana verilen tavsiyeleri anlayabiliyor ve uygulayabiliyorsun. Üstelik bizler de yanındayız. Doğduğumuzda hiçbirimizin yarışmadan çekilme hakkı bile yoktu. Ama senin yine böyle bir şansın var Harun. Senin sağlığından daha önemli değil. Biz Kur'an'ı zaten kalbinde yaşayan insanlarız. Varsın yarışmasına katılmayalım.
0: Yarışmada hangi ayetleri okuyalım hocam?

Şimdi sıradaki yarışmacımız aynı zamanda benim de talebem olan, aynı zamanda İbrahim Hakkı Üstadımızın hafızlık talebesi Harun. Buyur Harun,

0: خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان.
1: Harun, korktuğun kadar var mıymış?
2: Yokmuş Hakkı Baba.
3: Belki de kazanırsın ha.
2: Hiç önemli değil. Önemli olan Kur'an'ı okumuş olmaktı. Selim hocam sağ olsun beni birkaç cümlede ikna etti.
4: Estağfurullah canım kardeşim. Sen istedin bunu. Bizler vesileyiz.
1: Buyurun. Evet benim. Öyle mi? Elhamdülillah. Amin, amin. Cümlemizde. Ve aleyküm selam. Harun.
2: Buyur Hakkı Baba.
1: İkinci olmuşsun. Tebrik ederim.
4: Aa ne güzel. Tebrikler. Maşallah.
3: Maşallah.
4: İkinci mi? Peh. Ben de birinci olursun sandım.
2: Ama...
4: Şaka şaka. Bugün ikinci olan yarın birinci olur.
3: Evet, gayrete devam.
2: Allah hepinizden razı olsun. Sayenizde.
5: Evet, sayemde iyileştin. Al bakalım bunu da.
2: Of abla ya. Portakal ağacı çıktı midemde. Yeter artık.
5: Şşş. Karşı gelme ablaya.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlı.

0: Yapamayacağın şeyi söyleme.
1: Senin alacağın olsun Zikri. Bir haftadır söz veriyorsun, yine yoksun ortalıkta. Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
2: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
1: Senin de Zikri.
2: Hayırdır, küs müyüz?
1: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
2: Ne açıklaması?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?
1: O kayısıların çekirdekleri tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
2: Ha doğru. Niye yapmadın?
1: Ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
2: Evet.
1: Sen bana aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
2: Dedim.
1: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
2: Bilmem ki, bir sebebi yok.
1: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
2: Nasıl?
1: Zamanı vardır, mevsimi vardır. Saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaçarsa yandı gülüm keten elma.
2: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
1: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
2: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye.
1: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
2: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
1: Ne?
2: Seyir halindeki bir arabanın aynısıymış. Parıl parıl parlıyor. Ama iş işten geçmişti. Pozunu uçmuştum.
1: Vah vah.
2: Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok çok çok çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
1: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
2: Çok çok uzun geldim yahu.
1: Zikri.
2: Tamam tamam, çok uzun.
1: Zikri. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
2: Tamam yahu, uzun olsun. İyi be, aman uzunca. Ne yahu, kısacık mıydı sanki bu? Süzüldüm işte birazcık.
1: Zikri, hatanı başka bir hatayla örtmeye çalışma. Günlerdir bana söz verdiğin halde sözünü tutmuyorsun.
2: Tamam, özür dilerim.
1: Özür yetmez kardeşim.
2: Ne yapmam lazım?
1: Hatanı gerçekten anladığına beni ikna etmen lazım.
2: Nasıl?
1: Bu tür hataları tekrar etmeyerek. Eğer böyle yaparsan bir daha senin sözüne nasıl güvenebilirim?
2: Haklısın. Hatamı anladım. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de gör anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Tutamayacağın sözü verme, dostunu gücendirme, güvenmez sana kimse, hal tavırların böyle giderse. Gördün mü Fikri? Anladım hatamı. Yarın sabahtan gidip halledelim işimizi.
1: Peki Zikri. Sana güveniyorum.
0: Yapamayacağın şeyi söyleme.

0: 的神。
1: Olamaz.
2: Arıyorlar. Gidemem. Gidemem. Yeniden rezil olamam ben.

0: Hadi bugün en yakın dostumuz kılıç balığı Mutlu'nun en mutlu günü.
1: Ah ah, yıllar ne çabuk geçti, yetişkin olduk ama o günler dün gibi aklımda.
0: Duygulanmanın sırası değil yengeç, bugün Mutlu'nun düğünü var. Hadi onu yalnız bırakamayız.
1: Yo, ben gelemem, ona mutluluklar dilediğimi söyle.
0: Tabii, hatırladım, sen korkuyorsun.
2: Hem de çok.
0: Hala vaktimiz var. Öğretmen hanım ve yavru balıklar bize yardımcı olacaktır.
1: Emin misin? Gerçekten bana yardım edebilirler mi?
0: Hadi bana güven dostum. Bu endişeni bugün yeneceğiz.

0: Ah, yine olmadı.
1: Sarı! Bu olmaz. Bu da. Bu hiç olmaz.
2: Sarı, Sarı nerede?
0: Sarı.
2: Sarı!
0: Eyvah!
2: İşte Sarı!
0: Sıkıştım!
3: İncilerim maşallah. Allah neşenizi artırsın. Ancak Puf'un rengi sarı değil ki. Kıpır ve Lila'nın rengi sarı.
1: Doğru, şaşırmışız.
4: Kazu ve yengeç geliyor.
5: Hayırlı günler arkadaşlar.
3: Hayırlı günler Kaju ve yengeç.
4: Yengeç hayırdır? Moralim bozuk gibi.
1: Seni hiç böyle görmedik.
5: Bugün en sevdiğim dostum kılıç balığı Mutlu'nun düğünü var. Ama ben gidemiyorum.
6: Neden? Hasta mısın?
7: Turp gibi sağlıklı. Ama sorun şu ki halk oyunları oynamaktan korkuyor.
5: Halay çekmeyi bilmiyorum. Her seferinde ya birinin kuyruğuna basıyorum...
7: Ya da düşüyorsun.
4: Halay mı? O ne ki?
3: Halay çekmek, çifte telli oynamak, zeybek ve daha fazlası. Bunlar halk oyunları incilerim.
2: Çok eğlenceli.
5: Ben hiçbirini yapamıyorum.
4: Ama sen her işi yapabilen yengeçsin. Bence bunu da öğrenebilirsin.
5: Bu kupa her işi kusursuz yapabilir kupası. Biliyorsunuz kıskacımdan gelmeyen hiçbir iş yoktur. Bu kupayı kazanmak da oldukça zordur ama ben kazanmıştım. Yaparım değil mi?
3: Hep birlikte öğrenmek ister misiniz?
2: Evet!
3: Yöresel kıyafetlerinizde hepiniz harika görünüyorsunuz. Önce herkes yüzgeçlerini birleştirsin bakalım.
0: Kıskaçların çok sert yengeç.
5: Affedersin dostum.
0: Şimdi oldu.
3: Halay halk müziği.

0: 3 adım ileri, 1 adım geri. Hadi bakalım, izliyorum sizi.
1: 1, 2, 3.
2: Daha yavaş olmalısın yengeç. Yapamıyorum, yapamıyorum.
0: Yapabilirsiniz, yapabilirsiniz.
1: 1, 2, 3 geri, 1 ileri. 1, 2, 3 ileri, 1 geri.
3: 1, 2, 3 geri, 1 ileri. Yapıyorum sanki.
0: Ve yeniden müzikle. Hadi Kaju, salla mendilini.

0: ヤービル。
1: Kaç gündür elektrikler yok. Dondurma bile yiyemiyorum. Çünkü buzdolabı elektrikle çalışıyor.
2: Duyduğuma göre elektrik santralinde fırtına sonrası bir aksama olmuş. İnşallah yakın zamanda düzelir incilerim.
3: Ben mumları ve kandilleri de çok sevdim ama. Sütlaç, iyi misin?
4: Her yer karanlık. Önümü göremiyorum ki.
5: Karanlıkta resim yapması çok zor oluyor. O da ne?
6: Beni gölgemden tanımalısınız yavru balıklar.
1: Tabii ki yengeç.
6: Telefonumu şarj edemedim. Elektrik yok malum. Kimseye ulaşamadım. Ama öğrendiğime göre sabah elektrikler gelmiş olacak.
0: Yaşasın!
1: Acaba elektrik nasıl oluşuyor?
6: Güzel soru. Bunu öğrenmek için bir yer biliyorum.
3: Sahi mi?
2: Tabii ya. Enerji adası.
5: Aa, tamam hatırladım. Babam bir dönem orada çalışmıştı.
2: İncilerim, yarın enerji adasına gidiyoruz. Elektriğin nasıl üretildiğini öğreniyoruz.
0: Yaşasın!

0: Nerede kaldın Sütlaç? Seni beklemekten bütün enerjimiz tükendi.
1: Abartma Kıpır. Enerjin gayet yerinde.
2: Üzgünüm arkadaşlar. Evde rüzgar gülü yaparken dalmışım. Hemen yetiştim.
3: O zaman herkes hazırsa... Enerji Adası'na gidiyoruz.

0: Enerji Adası'na hoş geldiniz yavru balıklar.
1: Hoş bulduk.
2: Yeni işin hayırlı olsun yengeç.
0: Teşekkürler puf puf balık. Hey Sütaç, o rüzgar gülü mü?
3: Evet, kendi yüzgeçlerimle yaptım.
0: O zaman şu tepeye bakın.
1: Kocaman rüzgar gülleri.
4: Bunlar ne işe yarıyor?
0: Fazla yaklaşmasam daha iyi olurdu. Rüzgar gülleri rüzgar sayesinde döner ve enerji açığa çıkar.
5: Böylece bu enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüp kullanırız.
6: Şuraya bakın.
4: Ne kadar hızlı akıyor.
0: Temiz enerji.
3: Temiz enerji nedir öğretmenim?
5: Tıpkı rüzgar gücüyle olduğu gibi su gücüyle de elektrik üretilir incilerim. Ve çevreye zarar vermediği için bu üretim şekline temiz enerji denir.
4: Şu altın renkli camlara da bakın.
3: Güneş vuruyor camlara.
0: Ve bir temiz enerji daha. Güneş enerjisi de elektrik üretiminde kullanılır.
1: Ve çevreye zarar vermez.
5: Aferin incilerim. Hemen anladınız. Elektrik günlük yaşamımızda önemlidir. Onun sayesinde aydınlanırız. Televizyon izleriz. Aletlerimizi şarj ederiz.
3: Rüzgar gülü, rüzgar gülü. Nasıl da dönüyor gördün

0: da ce adi, adi.
1: Ah, gençlik, ah.
2: Elektrik hayatımızı kolaylaştırır. Ancak elektrik kullanımında dikkatli davranmalıyız. Böylece zarar görmeyiz. Anlaştık mı incilerim?

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Ya Bera?
1: Dağların güzelliğinde kaybolmak. Mevsim yazdı. Temmuz ayıydı. Sapsarı güneş ışıklarını özgürce etrafa saçıyordu. Ama az önce kardan bir adanın üzerindeydiler ve hatta altlarında durdukları zemini tutan buzdan sütunlar vardı ve onların da arasından akan sular. Şimdi ise ayakkabılarını çıkarmış, taptaze çimenlerin üzerinde koşuyordu kardeşler. Nasıl yani? 15 dakika içinde iki farklı mevsimi yaşıyorlardı. Bera da dalından topladığı vişneler vardı. Bir tanesini daha attı ağzına. Ekşiydi, yüzü buruştu. Ayla bakıp güldü o haline. Ama olsun, lezzetliydi ve mutluydu. Sonra hop, bir tane daha. Baba gözlerini bulutlara kadar uzanmış zirveye sabitleyip devam etti anlatmaya.
2: İşte bu da o karlardan gelen su. Yazın bile erimez onlar. Her zaman orada dururlar. Hadi tadına bakalım. Dikkat edin, soğuktur.
1: Ayla ve Bera dizlerini kırdı, ellerini toprağa koydu, kafalarını eğdi. Suya yaklaşıp ilk defa karın tadına baktılar. Uuu, buz gibiydi. Ama tertemizliği o kadar belliydi ki bunu herkes fark edebilirdi. Doğruldular. Sırtlarını suya dönüp oturdular. Şimdi gördükleri resim onlarca dağın arka arkaya dizildiği, yürümekle bitmeyeceği kesin olan, insanı çok küçükmüş gibi hissettiren bambaşka bir şeydi. Kendilerini o gördükleri kocaman kaya, toprak ve ağaç yığınlarından birinin üzerinde tutunmaya çalışan noktacıklar gibi hissediyorlardı. Ayla,
3: "Yayla ne güzel!"
1: deyip derin ve sakin bir nefes aldı. Karşısında her yeri kaplamış ormanların resmi vardı. Yeşille ilgili aradığınız her şey oradaydı. Bera, babasından dürbünü istedi. Aldı, gördüğü şeye yakından baktı. Sonra konuştu.
4: İnanamıyorum. Yanımızdalar sanki. Bunun içinde ne var baba?
1: Cevap.
2: Mercek.
1: Ve bir soru daha.
4: Mercek nedir?
1: Bu defa anne yanıtladı. Bir tür ayna denebilir. Ayna mı? Bildikleri bir şeydi. Her gün dişlerini fırçalarken bol bol bakıyorlardı ona. Daha doğrusu kendilerine. Ayla öğlenleri de bakıyordu.
4: İyi ama bizim evdeki böyle değil. Daha büyük göstermiyor.
1: Sorusu mantıklıydı Bera'nın. Baba tekrar aldı sözü.
2: Aslında hepsi camdan yapılır çocuklar. Camsa kumdan. Kumu ısıtırsak erir. Sonra ona şekil veririz. Ayna yapıp kendimize, mercek yapıp uzaktaki şeylere bakarız.
1: Baş ve işaret parmaklarıyla yuvarlak yapıp arka arkaya getirerek dağa gösterir.
2: Ve eğer iki merceği doğru şekilde arka arkaya getirebilirsek ormanlar yakınlaşır.
1: Ayla,
3: ben de bakmak istiyorum,
1: dedi heyecanla. Babanın kocaman sırt çantasından bir dürbün daha çıktı, aldı, inceledi.
3: Her şeyi yakınlaştırıyor, ne kadar ilginç,
1: dedi. Ve gözleri daha önce hiç olmadığı kadar keskin gördü. Konakladıkları köyde herkesin dürbünü vardı ama almak istediklerinde bulamamışlardı. Çünkü hiçbir yerde satılmıyordu. Bakkalda bile yoktu. Çok ilginç. Neyse ki kaldıkları pansiyonu işleten amca kendi dürbününü vermişti onlara. İkinciyi de tıpkı ona benzeyen gözlüklü ve bastonlu arkadaşı getirmişti.
4: Burası çok güzelmiş baba. İyi ki gelmişiz.
1: Bera'ydı konuşan. Pansiyona varabilmek için arabayla tam 5 saat dağ yolu tırmanmışlardı. Üzerine bilmem ne kadarlık bir yürüyüş daha. Yaylalara ulaşabilmek hiç de kolay bir iş değildi. Şehir merkezinde durduklarında cağ kebabı yemişlerdi ailece. O yağlı yumuşacık etin tadını ömürleri boyunca unutmayacaktı kardeşler. O anı düşünen Ayla parlak bir teklifle geldi.
3: Dönerken o etçiye tekrar gidelim lütfen.
1: Bera'nın aklı başka bir şeye takıldı.
4: Döneri pişerken ısırmaya kalkarsam ağzım yanar mı?
1: Diye düşündü. Kararını verdi.
4: Tehlikeli. Yapmayayım en iyisi.
1: Sonra?
4: Yayla ne kadar büyükmüş. Karşıdan hiç öyle görünmüyor.
1: Dedi sesli şekilde.

0: İçtikleri su harikaydı. Elhamdülillah. Kalktılar yerlerinden. Yürümeye başladılar yine. Yaylaya çıkmaları çok uzun sürmüştü. İnmek lazımdı artık. Geldikleri yer düzlüktü. Çıktıkları yol hiç öyle değildi. Kardeşler için gerçek bir denge ve güç sınavı olacaktı bu iniş.
1: Aa, tavşan!
0: Dedi Ayla birden. Parmağıyla uzağa işaret edip koştu. Bera da peşinden tabii.
1: Hani nerede?
0: Diye bağırdı arkasından. Ayla durdu. İlerideki bir öbek papatyanın hemen önünü işaret etti. Bera baktı ama tavşanı göremedi. Sordu.
1: Sen bulana kadar çiçeklerin arasına girip kayboldu,
0: dedi Ayla. Üzüntüden ayağıyla şut çeker gibi çimleri sıyırdı Bera. Söylendi.
1: Keşke sevebilseydik.
0: Neyse, hadi gidelim. Belki yolda başkasına rastlarız. Bunu söyleyen anneydi. Mantıklıydı. Dürbünü çok olan köyün oltası da boldu. Yine o amca ayarlamıştı. Alabalığı ilk defa o zaman incelemişlerdi. Pembe benekleri çok güzeldi. Derken Bera günün 57. sorusunu sordu.
1: Akşama kadar köye inmiş olur muyuz?
0: Babanın cevabı hazırdı.
2: Gördüğümüz her tavşanı kovalarsak olamayız. Hadi devam.
0: Yaylaya varmak için köyden ayrıldıklarında dereyi yukarı doğru takip etmişlerdi önce. Karşılarına suyu ikiye ayıran bir tepe çıkınca da sağdan gittiler. Uzunca yürüdüler. Güneş yavaş yavaş aşağı doğru inerken hava biraz soğumaya başladı. Bir süre sonra Ayla durdu.
1: Dinlenelim lütfen, ben yoruldum,
0: dedi. Bera da katıldı kardeşine.
1: Evet, ben de.
0: Başka bir su yolunun yanına oturdular. Bera'nın 58. sorusu,
1: her yeri nasıl aklınızda tutabiliyorsunuz ki?
0: Oldu. Çünkü anne babaları bölgeyi biliyordu. Daha kardeşler doğmamışken gezmişlerdi oraları. Birbirlerine bakarak gülümsediler. Sonra babanın zihninde bir ışık parladı. Çocuklarına doğada yön bulmayı öğretmek geldi aklına. Hey, bu bir iğne. Annelerinin başörtüsüne taktığı iğneydi o. Baba istedi, aldı. Sonra içinde her şey olan çantasını açtı. Küçük bir mıknatıs çıkardı. Ve öğretti çocuklarına.
2: İğneyi mıknatısa sürtersek ona elektrik yükleriz. Başka bir gün size elektriği de anlatırım.
0: Yanlarındaki ağacın gövdesinden iki minik kabuk kopardı. İğnenin iki ucuna sapladı ve devam etti anlatmaya.
2: Bunlar suda batmasın diye.
0: İnanılmaz bir şey oldu o an. İğne önce olduğu yerde döndü, sonra durdu.
2: Bakın, şu an bir ucu kuzeyi, diğer ucu güneyi gösteriyor. Dünyamızda dev bir mıknatıs gibidir çocuklar. Elektrikle yüklenen iğne, dünyayla bizim göremediğimiz bir bağ kurar. Ve bu şey olur. Açık denizde yönümüzü, çevremizde hiçbir şey yokken bile böyle buluruz. Gerçi iyi denizciler sadece yıldızlara bakarak bile yapabilir bunu. Şimdi asıl önemli soru, neresi kuzey, neresi güney?
0: En hızlı şaşıran Bera'ydı.
1: Aa, doğru,
0: baba devam etti.
2: Onu da bize yine ağaç söyleyecek. Bakın, bir tarafı daha yosunlu. Demek ki kuzey şurası. Yani iğnenin sivri ucuymuş. Hadi gidelim, güneş kaçıyor.
0: Akşam kete diye bir şey yediler gelince. Bazı teyzeler gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Şükürler olsun, ne güzel bir gün. Ve her zamanki gibi yaşadıkları günü bir şiirle süslediler. Yürüdük yolları, tepeleri aştık, rüya

gibi bir yaylaya ulaştık. Taptazeydi suyu, tertemizdi havası. Mıknatıs ve dürbünü tanıdık, onlar da işin cabası. Yarın da göle gideceğiz, anlaşılan yine yoldayız. Kocaman dünyanın üzerinde gezen birer minik noktayız. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ay hak.
1: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
0: Ne var ne yok gözüm.
1: Allah var gam yok hacivat.
0: Ne de güzel söyledin. Maşallah senden böyle sözler duymaya alışık değilim.
1: Ben de bana maşallah demene alışık değilim hacivat. Her konuşmamda düzeltecek bir şey bulursun.
0: Canım güzele güzel denir.
1: Ne yenir ne yenir?
0: Taktın yemeğe.
1: Takarım yemek önemli.
0: Neyse başka neler yapıyorsun bakalım.
1: Sabahlar uyanıyorum. Elimi yüzümü yıkıyorum. Kahvaltıya oturuyorum.
0: Yine yemek.
1: Sabah sabah. Akşam yemeği yiyecek halim yok ya.
0: O da doğru.
1: Sonra da aşağı inip.
0: Hop olmadı.
1: Yine buldu düzeltecek bir şey.
0: Ellerini yıkamadın.
1: Yıkadım ya.
0: Ne zaman?
1: Kahvaltıya oturmadan.
0: Kahvaltıdan kalkınca yıkamadın ama.
1: Oldu olacak. Her çay doldurmaya kalktığımda da yıkayayım.
0: Eller yemeklerden sonra da yıkanır. Unutma.
1: Of. Tamam ya. Neyse, devam ediyorum.
0: Et.
1: Sonra aşağı inip bahçeden biraz üzüm yiyorum. Tatlı niyetine.
0: Hop, yine olmadı.
1: Adamın sinirini hoplatma hacivat. Hop, hop, hop. Nereye kadar?
0: Canım, yanlış var ki uyarıyoruz.
1: Bu sefer neymiş yanlışım?
0: Önce keçinin yemini versene. Yazık değil mi?
1: İyi de, aç ayı oynar mı?
0: Canım sen ayı değilsin. Üstelik 2 dakika aşağı inip yemini versen ne olacak sanki?
1: O beni 2 dakika beklese ne olacak?
0: Bırak şimdi Karagöz. Senin kahvaltın 2 saat sürer.
1: Orası öyle. Doğru söyledin Hacı Cavcav. Bundan sonra öyle yaparım.
0: Devam et.
1: Yok bir günde bu kadar ders yeter. Okula çevirdim burayı.
0: Aman be.
2: Yahu siz konuşurken denk gelirsem muhakkak durup dinliyorum. Çok eğlenceli sohbetiniz var.
1: Allah razı olsun pehlivan ağam.
2: Yo harikasınız.
0: Aman efendi estağfurullah.
3: Gerçekten öyle. Allah sizlerden razı olsun. Neşelendiriyorsunuz bizi.
1: Ne mutlu bize.
2: Peki bunu nasıl yapıyorsunuz?
0: Nasıl yani?
3: Yani bu konuşmaları ne zaman ezberliyorsunuz?
1: Ne ezberlemesi ya? Ben daha 1'den 10'a kadar sayı ezberleyemedim. 5'e kadar ezberledim.
2: Ezberlemiyorsanız nereden aklınıza geliyor bu eğlenceli konuşmalar?
0: Doğaçlama efendim, doğaçlama.
1: Ağaçlama mı? Nasıl yani?
2: Bak yine patlattı şakayı Karagöz.
1: Yahu bir şey patlattığım yok. Sakin sakin konuşuyorum.
3: Tamam Karagöz, tamam. Gülmekten çatlayacağız.
1: Sizin çatlayasınız var efendiler. Beni bahane etmeyin.
0: Dediğim gibi ağalar, doğaçlama yapıyoruz. Yani içimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Maşallah, hayran kalmamak elde değil.
1: Eyvallah.
0: Abartacak bir şey yok aslında. Siz de yaparsınız isterseniz.
3: Yapabilir miyiz ki?
0: Canım biz de okulda öğrenmedik. İçimizden öyle geliyor işte.
1: Düşün, ben okula bile gitmedim.
2: Deneyebiliriz aslında.
0: Haydi bakalım. Siz konuşun, bu sefer de biz izleyelim.
3: Deneyelim bakalım.
2: Hayda bire!
1: Ama ne haber? Ne yapıyorsunuz?
3: İçimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Evet.
0: Öyle olmaz. Bağırmayacaksınız. Konuşacaksınız. Komik şeyler söyleyeceksiniz.
3: Şimdi anladık.
2: Biz biraz çalışalım öyleyse.
1: Ne iş yapacaksınız? Yardım lazım mı? Balta, testere, çekiç. Ne lazım?
0: Öyle değil gözüm. Sohbet etmek için çalışma yapacaklar.
1: İyi de ne gerek var çalışmaya? Alt tarafı konuşacaklar.
2: Biz sizin gibi usta mıyız Karagöz? Biraz talim yapmak lazım elbette.
1: Tabii canım. Ustalık var elbette. Neyse siz çalışın. Takıldığınız yerde sorarsınız.
3: Neyse ağalar. Bize müsaade. Pehlivan'la biraz işimiz var çarşıda.
2: Hem yolda giderken edeceğimiz sohbete çalışırız.
0: Selametle kalın efendiler.
2: Yahu biz de böyle eğlenceli sohbetler etsek ya.
3: Doğru. Varsa yoksa güreş, efelik, kabadayılık konuşuyoruz.
2: O zaman birazdan çarşıda biz de doğaçlama sohbet edelim. Esnaf neşelensin.
3: Neden olmasın? Ben varım.
2: Hadi bakalım.
3: Söyle bakalım Pehlivan Efendi, Sana neden pehlivan derler?
2: Söyleyeyim efendim. Biraz karışık bir mesele.
3: Söyle söyle, anlarım ben.
2: Biraz da uzun bir mesele.
3: Söyle söyle, dinlerim ben.
2: Bununla ilgili ciltler dolusu, kütüphane dolusu kitap bile yazılır.
3: Söyle söyle, okurum ben.
2: Peki, söylüyorum öyleyse.
3: Söyle.
2: Pehlivan olduğum için. Peki, sen söyle bakalım. Sana niye kaba dayı diyorlar? Kaba mısın sen?
3: Kaba mı?
2: Evet.
3: Pehlivan efendi, pehlivan efendi. Kaba diye sana derler.
2: Yoo, sana diyorlar.
3: Kaba ha?
2: Şaka yahu, şaka.
3: Şaka maka değil bu. Sen bana düpedüz hakaret ettin.
2: Ettiysem ettim. Ne olmuş?
3: Görürsün ne olmuş. Ha?
4: Yahu ne yapıyorsunuz? Durun.
5: Of, amma güçlü bunlar ya.
4: Sorma bebe Ruhi. Sanki koca bir kayayı çekmeye çalışıyorum.
0: Allah kabul etsin.
4: Cümlemizin namazlarını Hacivat.
1: Vay be, demek kavga ettiler.
4: Evet azizim, bebe Ruhi bir yandan, ben bir yandan tutamadık adamları.
0: İkisi de çok güçlü, tutmak imkansız.
1: Biz onlara hoş sohbet edin dedik, yaptık.

0: oldukları şeye bak ya.
1: Konuştuk. Sakinleştiler.
2: Çok şükür.
1: Birazdan burada olacaklar.
0: Yapma ya. Burada da kavga etmesinler sakın.
2: Sakın. Cami önünde kavga olmaz. Gerçi hiçbir yerde olmaz ama cami önü daha bir hassas.
3: Tabii. Çocuklar geliyor. Yaşlılar geliyor. Gençler geliyor. Geldi bile.
4: Hayda bire.
2: Diğeri de geldi.
5: Selamun aleyküm.
6: Ve aleyküm selam.
1: Sakinsiniz değil mi?
2: Durgunsunuz değil mi?
0: İyisiniz değil mi?
4: İyiyiz iyi.
5: Barıştık biz.
1: Yahu siz iyi arkadaşsınız. Yapmayın böyle şeyler bir daha.
5: Yapmayız Çelebi, yapmayız. Korkma.
4: Diyoruz ki biz bu doğaçlama sohbeti tekrar yapalım. Hem milletin de gönlünü almış oluruz.
1: Ne iyi düşündünüz dostlar. Herkes çok korkmuş zaten.
2: Hatta biz de gelelim bu güzel doğaçlama sohbeti izleyelim.
0: Amanın. Bayılırım eğlenceye.
5: Öyleyse bugün ikindi namazından sonra yine çarşıda.
4: Hepiniz davetlisiniz.
1: Tamam dostlar. Öyleyse çarşıda görüşüyoruz.
6: Tamam.

0: Pehlivan efendi, pehlivan efendi.
1: Buyur tuzsuz efendi.
0: Pehlivanlık nedir?
1: Efendim, güreş edenlere pehlivan denir.
0: Peki nasıl yapılır bu güreş?
1: Vücudumuz ayağa sürer, rakibimizle birbirimizin sırtını yere getirmeye çalışırız.
0: Peki efendim, siz kuzu çevirmemişsiniz. Neden yağlıyorsunuz kendinizi?
1: Ha?
0: Yemeği ateşte pişirmeden önce yağlarız biz. Siz yemek misiniz?
1: Tuzsuz efendi, tuzsuz efendi.
0: Buyur pehlivan efendi.
1: Seni yağlar, tuzlar, çiğ çiğ yerim be.
0: Dikkat et, boğazında kalırım.
1: Hayda bire.
2: Durun ya, durun.
3: Ne güzel muhabbet ediyordunuz.
4: Yahu bunları ikişer kişi bile ayıramıyoruz biz.
3: Yerinden bile kımıldamıyorlar. Hayda, ne yapacağız biz bu adamlarla?
2: Sohbet ederlerken ellerini mi bağlasak?
4: Yok canım, sen de.
2: O zaman aralarına duvar örelim.
3: Olmaz gözüm, olmaz. Güzellikle olması lazım bu işin.
4: En iyisi birbirlerinden bir müddet uzak kalmaları.
3: Öyle görünüyor.
2: Tamam işte, birini aşağı mahalleye, birini de karşı mahalleye koyalım.
3: Yahu bahçeye saksı mı koyuyorsun? İnsan mumlar kara gözüm.
2: Nasıl yapacağız o zaman?
4: Görüşmelerine engel olacağız. En azından ikisi de sakinleşene kadar.
1: Hayda bire!
2: Eyvah! Hazırlıksız yakalandık. Aynı anda geldiler. Görüşmelerine engel olacak varsa lütfen beni karıştırmasın.
3: Yahu bunlara güç de yetmez.
4: Benim kafam durdu. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Pehlivan efendi!
1: Tuzsuz efendi!
2: Efendiler, siz geçen seferki gibi yine barışmış olabilir misiniz acaba?
1: Hayır.
2: Tamam.
4: Durun ağlar, yapmayın, etmeyin.
1: Sen karışma, karışma Çelebi.
4: Tamam.
3: Tamam.
1: Hayda bire. Hayatımı kurtardın tuzsuz. Allah senden razı olsun.
0: Sen de benimkini kurtardın pehlivan. Allah senden de razı olsun.
2: Amanın. Sanırım barışıyorlar.
1: Hayda bire.
4: Tamam.
1: Şaka yaptık Karagöz, şaka.
4: Bir dakika azizim, hepsi mi şakaydı?
3: Yani en başından.
0: Tabii ki, gelirken yine barıştık. Size oyun edelim dedik.
2: Ya bu nasıl oyun? Korkudan perişan olduk.
1: Ya oyun dediğin böyle gerçekçi olur.
0: Üstelik ezberde yapmadık ha. Tamamen doğaçlama.
3: Benim bir fikrim var ağalar. Madem sohbette iyi değilsiniz ve madem ikiniz de güçlü yiğit adamlarsınız, şöyle güzel bir güreş yapsanız da izlesek.
2: Olur bence. Herkes sever.
4: Hem de barıştığınızı tüm mahalle görmüş olur.
0: Bana uyar.
1: Bana da. Zaten güreş benim işim.
0: Beni de hafife alma ha.
1: Yağlı güreşte üstüme tanımam tuzsuz.
0: Aman pehlivan, kabul ettim. Gel biz güreşi yağsız yapalım.
1: Korktun mu?
0: Yo, sevmiyorum yağı. Güreş miyim ben?
5: Evet, kazananı açıklıyorum.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Boy? Huh?
1: Ne oldu? Baskın mı var?
0: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
1: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
0: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
1: Alın
3: Geri getirmeyi unutmayın ama.
0: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
4: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
4: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
4: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
4: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
4: Hay Allah. Neyse canım, bak.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
0: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversene zahmet.
1: Ama ben antrenmana...
0: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptı? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım, dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın?
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
5: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
4: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
5: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
6: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
7: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
8: Ne yapacağız?
5: Ziya'yı arayıp bulalım.
9: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Topları mı getirdiniz mi?
3: Yok, toplar bize hiç gelmedi ki.
5: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
9: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
7: İşte bak, benim dediğim çıktı.
9: Ne demiştin ki?
5: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
9: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
3: Durun lütfen. Abartmayın.
9: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
5: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
3: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca. Hami'yi gördün mü?
10: Gördüm, gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
5: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
2: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
3: Arkadaşlar, hadi ama aramaya devam edelim.
5: Selamun aleyküm Hamide teyze.
0: Aleyküm selam yavrum.
5: Ziya'yı gördünüz mü?
0: Gördüm.
5: Ne yapıyordu?
0: Yumurtalarımı kırıyordu.
6: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
0: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
5: Niye burada oyalandı acaba?
0: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
6: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
5: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
0: Şu tarafa.
11: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
3: Sonra nereye gitti?
11: Şu tarafa.
10: Benim tavuklara yem verdiydi.
5: Sonra?
10: Sonra şu tarafa gitti.
12: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun, sırtımı kaşıdı.
13: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun, azıcık oyun oynadılar.

0: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bu gidişle onu bulamayacağız. Hı? Hı? Hı? Bir dakika. Şurada biri var galiba. Aa, Hami değil mi o?
1: O galiba.
0: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
1: Hay Allah, soralım da öğrenelim şu işin aslını.
0: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
2: Yok, Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
1: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
0: Sana bir şey oldu sandık.
3: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
4: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
5: Efendim teyzeciğim.
4: Gelsene buraya.
5: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
4: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
5: Aa, siz de mi duydunuz?
4: Duymayan mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım. Her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Burada.
1: Sen neredesin?
0: Ben de buradayım.
1: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
0: Sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
1: Çok geç kaldın ve senin için endişelendik.
0: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
1: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
0: O zaman ne yapıyoruz?
1: Antrenman zamanı!

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Çocuk'ta, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yok hayır, hemen de yakalıyorsun abla.
1: Ablalar yakalar akıllım.
0: Yakalayacağım seni, elim sende.
1: Hızlı koş, geliyorum.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Yine mi ebe olacağım?
1: Düşündüm de ebe olmayabilirsin. Bence elimiz annemizde olmalı, ne dersin?
0: Hadi derim, koş. Elim sende.
2: Ne?
0: Ebe.
2: Demek öyle. Şimdi yakaladım sizi. Nasıl gidiyor katlamacılar? Aa, neyiniz var? Katlamacılığı sevdiğinizi sanıyordum.
0: Ama anne.
1: Evet ama anne.
2: Üzgünüm canlarım.
0: Ama çoraplar katlanmıyor ki.

0: Çorapları ayırın. Sonra size nasıl yapıldığını göstereyim.
1: Belki de sen katlamak istersin, değil mi anne?
0: Yo, ben öğretmek isterim.
1: Ama anne.
0: Şşt, kitap okuyorum.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.

0: Evet.
1: Ama canım sen de her defasında yakalıyorsun. Biraz merhamet et. Böyle de yenilmez ki.
0: Ya baba.
1: Yapacak bir şey yok maalesef çocuklar.
0: Belki de baba yardımsever bize yardım eder.
2: Evet evet eder.
1: Baba yardımsever tabii ki yardım eder. Çorapları bana bırakın. Ama canım çok ince yerden yakaladılar. Yardımsever biri olarak çocuklarıma bu zor durumlarında yardım etmem gerekir.
3: Tamam. Ben de mutfakta sizin için bir şeyler hazırlayayım. Acıkırsınız birazdan.
0: Evet.
1: Küçük parçalar sizde, büyükler bende. Anlaştık mı? Çorapları sona bırakın.
0: Tamam.
2: Baba yardımsever dönüşüm geçiriyor abla.
0: Evet. Acaba ne olacak?
4: Nem nem. Taze oyuncak.
0: Mumuni.
4: Nem nem.
0: Babam Mumuni'ye dönüştü.
2: Hepimizi yiyecek ya.
4: Nem nem. Hepinizi yiyeceğim. Nam nam nam.
0: Ayı minnak.
4: Minnak ama lezzetli.
2: Kaç beyaz tavşan kaç.
0: Dur Mumuni.
4: Nam nam nam Mumuni. Nam nam.
2: Şimdi de Şengül'ümün peşinde.
4: Nam nam nam nam nam.
0: Şengül'üm de gitti.
2: Mengül'ümü yakalamasa bari. Annesi çok üzülür.
4: Nam nam nam.
2: İmdat Mumuni beni yakaladı imdat.
4: Nam nam.
0: Bırak kardeşimi Mumuni.
4: Nam nam nam. Nam nam nam. Nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam. Nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam.
0: Yakalayamaz Mumuni beni yakalayamaz.
4: Nam nam nam nam nam.
3: Seni Mumuni seni. Her şey değiş.
4: Nam nam nam nam nam. Nam nam nam nam.
0: Merhaba yemekçi hanım.
3: Merhaba.
2: Bir müşteri bey gelecek.
0: Hemen listeyi kontrol ediyorum. Bakıyorum. Beyadem gelecek.
3: Demek Beyadem. Restoranımızın çok kıymetli bir müşterisidir. Hemen hazırlanmalıyız.
2: Menüde ne var yemekçi hanım?
3: Önce çorba, ardından köfte ve pilav.
0: Yaşasın bayılırım.
2: Ben de.
0: Hemen menü tahtamıza günün menüsünü yazalım.
2: Çorba.
0: Şimdi sıra bende.
2: Köfte. Sıra bende. Pilav. İşte bitti.
0: Hayır, sıra bende.
2: Ama yemekler bu kadar. Abla hadi oynayalım.
0: İstemiyorum.
2: Ama daha Beyadem gelecek.
0: Oynamıyorum.
2: Neden ama?
0: Sen daha çok yazdın. Ben azıcık yazdım menüyü.
2: Üzülme, halledebiliriz. Yemekçi hanıma başka yemekler var mı diye sorabiliriz.
0: Yok ki.
2: Yemekçi hanım bayan, acaba menüde başka bir şey var mı?
3: Bir düşünelim. Ayranı yazdınız mı?
2: Yazmadık. Tamam, şimdi yazıyoruz. Ayran da varmış.
0: He? Ayran.
2: Menü hazır olduğuna göre başka işlere bakabiliriz.
0: Misafirimizi hangi masaya alacağız?
3: Her zamanki yerini ayarlayalım lütfen.
0: Ben çatal kaşığı alırım, sen de peçeteleri al Eren.
2: Tamam.
0: Buyurun Beyadem. Hoş geldiniz.
2: Biz de sizi bekliyorduk.
1: Hoş buldum. Böyle mi geçiyorum?
0: Evet. Size rezitriyon burası.
1: Rezitriyonsuz asla gitmem.
2: Çorba alır mısınız Beyadem?
1: Almam mı? Alayım lütfen.
0: Müşterimiz çorbayla başlayacak. Brokoli çorbası lütfen. En sevdiğimden.
1: Ne? Brokoli çorbası mı?
0: Evet efendim.
1: Ama bu restoranda hiç brokoli çorbası çıkmazdı. Ne oldu, aşçınız mı değişti? Emel, yani aşçı hanım.
0: Şaka şaka, mercimek getiriyorum.

0: çok şakacısınız.
1: Yemekçi bayan, çorbayı ben götürebilir miyim?
2: Bu seferlik ben götüreyim. Sen ekmeği al. Sen de tuzu. Çorbanız.
1: Ekmek, tuz.
0: Teşekkür ediyorum.
2: Afiyet olsun.
1: Hayır, olamaz.
0: Ne oldu?
1: Besmele çekmeyi unuttum bey adam.
0: İnanmıyorum. Çorbanın lezzeti aklımı başımdan almış. Demek ki unuttum. Şimdi ne yapmalıyım?
1: Üzülme, çaresi var bey adam. Bizden sonra tekrarla bakalım.
0: Tamam.
1: Bismillahi.
0: Bismillahi.
1: Fi evvelihi.
0: Fi evvelihi.
1: Ve ahirihi.
0: Ve ahirihi. Bismillahi. Fi evvelihi. Ve ahirihi. Oldu mu şimdi? Devam edebilir miyim?
1: Oldu tabii. Anlamını biliyor musun?
0: Maalesef unuttum galiba.
1: Başında da sonunda da bismillah demek.
0: Hah, artık hiç unutmam.
1: Ben gidip ayranı da getireyim. Sakin ol küçük Komi. Ayran ana yemekle birlikte olacak. Ana! Yemek!

0: Ula, aç diyorum şu ağzını. Çekelim onu da.
1: Yok yok, açtırmayacak. Canı çok tatlı efendinin.
0: E olmaz ki böyle uşağım. Açacaksın ağzını, bitireceğiz bu işi.
2: Selamun aleyküm dostlar, hayırdır?
0: Oo, aleyküm selam hoca. Tam vaktinde geldin.
1: Hocam bu Kadri günlerdir diş ağrısı çekiyor zavallı.
2: Demek diş ağrısı ha?
0: Uşağım, dişlerini fırçalamazsan ha böyle çürütürsün işte.
2: E peki çürük dişi çekseydiniz?
1: Zaten sorun da o hoca. Korkuyor. Bir türlü açtıramadık o koca ağzını.
2: Demek ağzını açmıyor ha? Katrin, dur sana bir fıkra anlatayım. Geçen gün bizim kasap Ahmet'ten ciğer aldım. Sağ olsun bir de güzel bir ciğer yemeği tarifi biliyormuş. Onu da yazıp verdi. Bir elimde